0: Komşu komşu, oğlun geldi mi?
1: Geldi.
0: Ne getirdi?
1: İnci boncuk.
0: Kime kime?
1: Sana bana.
0: Başka kime?
1: Kara kediye.
0: Kara kedi nerede?
1: Ağaca çıktı.
0: Ağaç nerede?
1: Balta kesti.
0: Balta nerede?
1: Suya düştü.
0: Su nerede?
1: İnek içti.
0: İnek nerede?
1: Dağa kaçtı.
0: Dağ nerede?
1: Yandı, bitti, kül oldu.
0: Ah, kiremitler!
2: Evladım, çatının kiremitlerini düşürdünüz.
3: Affedersin ninem.
0: Hava kara bulutlarla kaplandı.
4: Hadi ne duruyorsunuz? Çardağa koşun.
5: Oo, ha işte beklenen yağmur geliyor.
6: Yuvama girme vakti. Islanmaktan pek hoşlanmam.
7: Şimdi yağmurun sesi, toprak kokusu. Oh, ne güzel uyunur ha.
8: Hay Allah.
9: Yip, kös kös dur. Yağmur yağmadan evimi yapmama yardım et.
6: Seni uyardım Mirmir. İşlerini zamanında yapmalısın. Ben hiç de ıslanamam.
9: Aa, haklısın dostum.
6: Ah şu yumuşacık kalbim. Tamam dur dur, yardıma geliyorum. Temtem, bu taşı sadece sen taşıyabilirsin. Hadi kalk, yoksa Mirmir'le ben yağmurda kalacağız.
7: Nem nem.
9: Temtem.
7: Tamam, geliyorum.
6: Hadi acele et. Yağmur şiddetleniyor.
4: Ne kadar da çok yağmur yağdı.
3: Birazdan her yeri toprak kokusu sarar.
0: İyi yetiştik ama sırılsıklam mı olurduk yoksa?
3: Nine sana ne oldu? Nasıl bu kadar ıslandın?
0: Sen evde değil miydin nine?
1: Dam akıyor evladım.
10: Hiçbir şey anlamadım.
3: Yani biraz önce çatıya top atmıştık ya hani.
10: Evet, kiremitler düşmüştü.
11: Üzül nine.
1: Bilerek yapmadınız ya kuzularım. Hem damın onarıma ihtiyacı vardı. Bir dahakine daha dikkatli olun ama.
3: Ama bizim yüzümüzden ıslandın.
1: Şeker değilim ya, eriyim yağmurda. Yağmur kesildi. Mert'i arayayım da kasabadan bana biraz kiremit getirsin.
6: Açı! Elhamdülillah.
9: Temtem gelene kadar mevsim değişecek.
7: Yağmur dindi. Baksanıza, benim taşı taşımama gerek kalmadı. Hazır yerimden çok uzaklaşmamışken geri döneyim diyorum. Ha.
3: Mert abi kiremitleri getirdi.
1: Hay Allah razı olsun Mert. Ustalar çatıyı tamir etmek için birazdan gelir.
9: Kiremitleri kapının önüne yığayım o zaman.
10: Biz de yardım edelim arkadaşlar. Hem hatamızı telafi etmiş oluruz.
9: Hadi o zaman elden ele, elden ele.
6: Evimi iyice yağmur sularına dayanıklı hale getirdim. Sen ne yaptın Mirmir?
9: Şimdilik güneşli havanın tadını çıkarıyorum.
6: İşte bunu yapmamalısın. İşini zamanında bitirmelisin. Hala çatın yok.
9: Ç- Çatı için toprak kullandım, dayanıklı olmadı. Hangi malzemeyi kullanacağımı bilmiyorum.
6: Oturarak bunu öğrenemeyiz. Gözlemlemek lazım. Hadi kalk, köydeki evlerin çatılarına bakalım.
9: Şimdi mi?
6: Hadi, bugünün işini yarına bırakma derler. Bu kez seninle ıslanmaya hiç niyetim yok dostum.
9: Peki, tamam, geliyorum.
8: Ellerimize sağlık çocuklar. Tüm kiremitleri taşıdık.
4: Ama hala arabanın içinde biraz kiremit var.
1: Çalışkan evlatlarım benim. Arabanın içindeki kiremitler de sizin olsun. Belki oyun oynarsınız.
3: Kiremitlerle ne oynanır ki?
1: 7 kiremit oynayabilirsiniz.
8: Tabii ya, 7 kiremit.
11: 7 kiremit mi?
9: Vay! Bu çatı harika dizilmiş, çok güzel kırmızı taşlarla dolu. Ve taşların hepsi de birbirinin aynısı dostum.
6: Ha, onlar taş değil Mirmir, kiremit.
9: Kiremit mi? Ne güzel isim. Peki kiremit ne demek?
6: Kiremit, insanların verimsiz kil toprağını kalıplara koyarak ve pişirerek yaptıkları toprak levhalardır. Çok akıllıca değil mi?
9: Peki, biz nereden bulacağız bu kiremitleri?
8: 7 kiremit başlıyor. Şimdi topu attığımda kiremitleri devirirsem ve kiremitler dairenin dışına çıkarsa sizi vurmaya çalışacağım. Vurulan oyundan çıkar.
3: Peki ya kiremitler dairenin içinde kalırsa?
8: O zaman da topu atma sırası başkasına geçer.
4: Çok eğlenceli. Hadi Mert abi, at topu, devir kiremitleri.
8: Başardım.
11: Kaçtım.
3: Olamaz.
8: Yakalandın.
4: Olamaz.
9: Harika bir oyunmuş bu 7 kiremit göz. Biz de oynamalıyız.
6: Şimdi oyun zamanı değil Mirmir. Bizim çatılarından artan o kiremitlere ihtiyacımız var. Yağmurların başlaması an meselesi.
9: Peki nasıl alacağız o güzelim kiremitleri?
6: Oyunlarının bitmesini bekleyeceğiz.
7: Beklerken ben biraz kestireyim o zaman.
6: Sen de nereden çıktın Temtem? Ödümüz koptu.
7: Uyanıp sizi göremeyince tepeden aşağı şöyle bir baktım. Ve çocuklarla oyun oynayacağınızı düşündüm. Bu fırsatı kaçırmak istemedim.
9: Oyun. 7 kiremit. Ben daha fazla sabredemeyeceğim. Hemen gidip benim de oyuna katılmam lazım.
7: Dur Mirmir. Beni de bekle. Ah.
6: Ama arkadaşlar,

0: kiremitler.
1: Hadi bakalım Ece, devir kiremitleri.
2: Oy, vuruldum.
3: Sıra bende, sıra bende. Top nerede?
4: Demek siz de oynamak istiyorsunuz ha küçük dostlarım. Hadi o zaman yap bakalım atışını.
2: Iskaladın Mirmir.

0: kiremitleri alamadık.
1: Biz oyunumuzu oynadık. Kiremitler de Mirmir ve Közköz'e kalsın. Belki 7 kiremit oynarlar.
0: Çocuklar kiremitlerle 7 kiremit oynayacağımızı sandılar.
2: Hakkımızda çok az şey biliyorlar dostum.
0: Hadi çatını yapalım. Yoksa yine yağmura kalacağız.
3: Siz çatıyla uğraşırken ben de kendime uyuklayacak kuytu bir yer bulayım.
1: Oyunumuz bitti.
0: Yağmur yağıyor, eve hadi.
2: Sonunda evim hazır. Ne? Bana da hiç yer bırakmamış olamaz. Tem.
3: Yağmur sesiyle uyumak. Yağmur.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok...

0: iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: burada ne çok tarif var. Aa, anne bak, üzümlü kek. Bu tarifi biliyorum. Geçen gün yapmıştın.
1: Evet canım.
0: Anneannemden mi öğrendin?
1: Evet, o öğretmişti.
0: Ve sen de bana öğrettin.
1: Hı hı. Aynen öyle güzel kızım.
0: Ben de bu tarifleri arkadaşlarıma öğretmek istiyorum. Ne dersin?
1: Olur. Nasıl olsa alıştık artık. Sayende her hafta yayın yapıyoruz.
0: Evet, ünlü olduk galiba. Şef Lina ve Yaman Tuğba Sultan.
1: O zaman ben malzemeleri hazırlayayım. Sen de kamerayı kur bakalım Şef Lina.
0: Anlaştık.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yemeği Tuğba.
0: Yine harika bir tarifle karşınızdayız. Arkadaşlar, tarifi anneannemin tarif defterinden aldık. Bakın bu defter. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı tarifleri anneannem kendisi deneyerek bulmuş. Değil mi sultanım?
1: Evet şefim. Annem mutfakta harika yemekler yapardı.
0: Tıpkı senin gibi.
1: Yeni şeyler denemeyi de severdi. Tıpkı senin gibi.
0: Anneannem bu defteri anneme vermiş. O da büyüdüğümde bana verecek.
1: Peki bugün hangi tarifi yapıyoruz şefim?
0: Arkadaşlar bugün çok nefis bir tatlı yapıyoruz. Muhallebi. Ama sıradan bir muhallebi değil. Sakızlı muhallebi. Normalde bu tarif için damla sakızı kullanıyoruz. Ama evde kalmamış.
1: Ama küçük şefimin aklına parlak bir fikir geldi.
0: Tuğba Sultan'a neden normal sakız kullanmıyoruz dedim.
1: Bu harika bir fikirdi. Mutfakta önemli olan basit ve mantıklı çözümler bulabilmek. Küçük şefim anneannesine çekmiş.
0: Sakızlar geldi. Kardeşimi bakkala sakız almaya yollamıştık. Tuna, bu ne?
1: Aa, oğlum ne yaptın? Bir iki tane al dedik.
0: Sakızı bol olsun diye aldım.
1: Neyse, sonra da kullanırız.
0: Şey, fazla geldiyse birini alabilir miyim?
1: Al bakalım.
0: Yaşasın! Sakız balonu yapacağım. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz tamamlandığına göre artık başlayabiliriz.
1: Ama önce...
0: Önce eller yıkanıyor.

0: Bu kolay ve leziz tarif için gerekenler 1 litre yani 4 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 kaşık tereyağı ve son olarak sakız. Damla sakız ya da normal çiğnediğimiz şekersiz sakız. Malzemeleri yazdıysanız işte başlıyoruz. Evet, ne yapıyoruz şefim?
1: Aslında çok basit. Malzemeleri karıştırıp pişireceğiz.
0: O zaman tencereye koyalım. Arkadaşlar, önce sütü koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şeker. 1 bardak şeker. Sırada un var. Unu da koyalım. 1 bardak un. Ve sakız. Kaç sakız koyacağız sultanım?
1: Bu miktara göre sanırım 2 tane sakız yeterli olacaktır.
0: Peki bütün mü atacağız?
1: Biraz küçültmekte fayda var. Böylece daha kolay eriyecektir.
0: Bu çok mantıklı.
1: Sakızı birkaç parçaya ayırıyoruz ve onu da karışıma koyuyoruz.
0: Bütün malzemeleri koyduk. Bir tek tereyağı kaldı. Ama onu şimdi koymuyoruz. Anneannemin tarifinde tereyağını muhallebi pişince en son koy diye yazıyor.
1: Evet, bu muhallebi yaparken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri. Yani püf noktası.
0: Aa, anne aklıma bir fikir geldi. Ben de bundan sonra tariflerimizi bir deftere yazacağım.
1: Bu harika bir fikir şefim.
0: Kendi uydurduğum tariflerimi de ekleyeceğim. Tıpkı anneannem gibi ben de torunlarıma bırakacağım. Onlar da bizim yaptığımız yemekleri öğrenebilsinler diye.
1: Sadece torunlarına değil. Belki çok daha fazla kişiye bırakırsın. Yeterince tarif yazarsan onları kitap haline de getirebilirsin.
0: Aa, Şef Lina'nın tarif kitabı. Bu çok güzel olur. Arkadaşlar duydunuz mu? İleride kitap çıkarabilirim.
1: Evet küçük şefim. Bak bakalım tarifte dikkat edilmesi gereken başka bir şey yazıyor mu?
0: Malzemeleri iyice karıştırarak pişir. Anneannem buraya not yazmış. Ocağı kapatana kadar karıştırmayı bırakma. Peki neden?
1: Muhallebi pişerken topaklanmasın diye. İçinde un olduğu için karıştırmazsak muhallebimiz top top olur ve un iyi pişmez.
0: İşte bir püf nokta daha.
1: Ben tencereyi ocağa koyup orta ateşe alıyorum.
0: Peki ben ne yapıyorum?
1: İşin zor kısmı sende şefim. Muhallebi pişene kadar karıştırıyorsun.
0: Hallederim. Arkadaşlar, muhallebi katılaşana kadar böyle karıştırarak pişiriyoruz.
1: Yorulduğunda söyle ben devam edeyim.
0: Yorulmam ki. Çok eğlenceli.
2: Abla bak. Kocaman balon yapabiliyorum.
0: Vay canına. Nasıl yapıyorsun?
2: Böyle üflüyorum. Anne, bir sakız daha alabilir miyim?
1: Ağzında var ya oğlum.
2: Ama daha büyük balon için daha çok sakız lazım.
1: Abartmak yok.
2: Sadece bir tane daha lütfen.
1: Peki madem. Ama başka yok.
2: Anlaştık. Dünyanın en büyük sakız balonunu yapacağım.
0: Dikkat et de uçan balon olmasın. Seni olup uçurur sonra.
1: Şefim, nasıl gidiyor muhallebin?
0: Karıştırıyorum. Bakın arkadaşlar, ilk koyduğumuz gibi değil.
1: Çok da güzel kokmaya başladı şefim. Ellerine sağlık.
0: Katılaştıkça karıştırmakta zorlanıyorum.

0: Şefim, isterseniz devam edebilirim.
1: Başladığım işi bitirmek istiyorum. Tamam.
0: Unuttun mu? Biz bir takımız. Yardımlaşarak işi kolayca bitirebiliriz.
1: Anlaştık. Sen muhallebiyi yaparken ben de kaseleri hazırlayayım mı?
0: Bu çok iyi bir fikir şefim.
1: Arkadaşlar, biz 4 kişilik bir aileyiz. Onun için 4 kase çıkarıyorum. İşte oldu. Tuğba Sultanım, kaseler hazır.
0: Teşekkür ederim şefim. Bak, muhallebimiz de hazır.
1: O zaman muhallebiyi kaselere koyma zamanı. Aa, tereyağını unuttuk.
0: Unutmadık. Tereyağını ocağı söndürdükten sonra koyuyorduk.
1: Ha, doğru ya. Anneannem öyle yazmıştı.
0: Evet. Bir kaşık tereyağını koyup tekrar karıştırıyorum.
1: Bakın, tereyağı nasıl da eriyor.
0: Evet, artık kaselere girebilir. Bu iş sende şefim.
1: Hemen. Arkadaşlar, muhallebimizi bir kepçe yardımıyla kaselere dolduracağım. Eşit oldular. Siz de koyarken eşit olmasına dikkat edin. İşte oldu.
0: Üzerine biraz tarçın da dökelim.
1: Çok güzel görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Dolapta 2 saat bekledikten sonra yemeğe hazır olacak.
1: Arkadaşlar, bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Eminim siz de çok seveceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.
0: Allah'a emanet olun.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Medin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim.
1: Oy oy, şu halime bak. Yersiz yurtsuz kaldım. Ay. Şurada bir ağaç dalı var. Orada biraz dinleneyim bari. Ne yapayım? Mecbur. Yuvam şey olduğuna göre. Şey.
0: Evet benim canımcığım, duyarlı dostlarım. Yine cap canlı, heyecanlı, macera dolu, kıpır kıpır ve gizemli bir programla karşınızdayız. Öyle değil mi teleskop?
1: He, ne demezsin.
0: Kestik.
1: Onu ben söylerim tilki. Sen eline mikrofonu alıp heyecanlı heyecanlı bağırırsın.
0: Tabii heyecan bırakırsan.
1: Ben heyecan bırakmasam ne olacak tilki? Programın konusu ne?
0: Kuzey rüzgarlarının yönü.
1: Peki hangi yöne eser?
0: Güneye.
1: Aferin, program bitti.
0: İşte kuzey rüzgarı bu. Aç kamerayı, aç.
1: Açık zaten.
0: Evet dostlar, şu anda sesini duyduğunuz şey sizce nedir? Evet, bildiniz.
1: Tilki! Tilki! Tilki neredesin? Tilki! Tilki!
0: Geldim teleskop, geldim!
2: Uydurma! Sen gelmedin. Ben getirdim.
1: Sana bir şey olacak diye öyle korktum ki.
0: Tamam teleskop, tamam. Ağlama. Beni de...
1: Neyse, bu kadar duygusallık yeter.
0: Bence de.
2: Şu şey değil mi ya?
0: Bakayım.
1: Ben de bakayım tilki.
0: Dursana teleskop ya.
1: Bir dakika versen ne olur.
0: Ya dur.
2: Bana bakmayın. Balon burada. Kimse getiremez.

0: Tell Mom! Haberci bu.
1: Hı? Ne yapıyor?
0: Bilmem. Dalda durmuş bakınıyor.
2: Evet. Ben de gördüm. Üzgün görünüyor.
1: Neyi var ki?
0: Bilmem. Öğrenmenin bir yolu var. Gördü galiba. Ve geliyor.
1: Haberci, neden orada tek başına duruyordun?
0: Keyfim yok dostlar. Beni affedin. Keyfini kaçıran şeyi söylemek ister misin? Hayır teleskop. Teşekkür ederim. Sadece biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
3: Evet duyarlı dostlar. Dostlarımızın dertlerine çözüm bulmak da görevlerimizden biri. Duyarlı olmak bunu gerektirir. Şimdi herkes balona!
2: Hey!
3: Bakalım haberciyi üzen ne?
2: Buralarda göreceğimizden emin misin Tilki?
3: Aslında değilim. Ama içimden bir ses... İşte orada! Orada! Habercinin yuvası!
2: Evet. Sanırım zarar görmüş.
0: Bu rüzgarın işine benziyor. Peki ne yapacağız?
3: Ben biliyorum.
2: Nedir?
3: Önce ona uzun sürecek bir keşif görevi vereceğiz. Sonra da yuvasını yeniden yapıp ona sürpriz yapacağız.
0: Sen gerçek bir dahisin Tilki.
3: Evet. Nereden başlıyoruz?
0: Siz ağaca çıkın. Ben yuvayı sağlamlaştırmak için biraz çalı çırpı bulayım.
2: Tamam teleskop.
3: Evet kurye.
2: Evet kurye derken?
3: Hadi yani.
2: Ne hadisi?
3: Bizi yukarı çıkaracak bir aparat çıkarsana çantandan.
2: Armut piş, ağzıma düş. Oldu olacak, çantandan direkt kuş yuvası çıkarayım.
3: Süper olur.
2: Tilki.
3: Tamam. Tırmanalım bari, ne yapalım?
2: Önden buyur.
3: Tamam.

0: Ben de yükseklik korkusu var.
1: Sıkı tutun o zaman.
2: Sakın bırakma beni Kurye. Bugün hayatımı ikinci kez kurtardın Kurye.
1: Lütfen üç olmasın Tilki. Çok ağırsın.
2: Evet benim sevgili.
1: Tilki.
2: Tamam.
3: Ellerinize sağlık çocuklar. Harika olmuş.
0: Çalı çırpıyı sen getirdin sonuçta teleskop. Senin de eline sağlık.
1: Yani gagana.
0: İşte günün en güzel anı.
1: Nasıl da sevindi.
0: Bizim yaptığımızı söyleyecek miyiz?
3: Bence gerek yok.
1: Bence de.
0: Evet benim duyarlı dostlarım. İyiliğin gizli yapılanı elbette daha değerlidir. Öyle değil mi sevgili dostlarım, kurye ve teleskop?

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Hı? Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of, bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
1: Eyvah, duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler git, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey.
2: Hı? Nasıl yani?
0: Rabbimiz kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz

0: Az önceki gibi mi?
1: Değil tabii.
0: Kulağa sert cisimler sokmak kulak zarına zarar verebilir.
2: Çok merak ettim kulağı.
0: Hadi o zaman simülasyona.
1: Birbirimizin kulağını zaten görüyorduk. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
0: Haklısın Yaman'cığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
1: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
0: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
1: Aman iyi bari.
0: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
0: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
1: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
0: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
1: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
0: Tebrikler, dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
1: Ne işe yarıyor bu ampula?
0: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
0: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
0: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
1: Deneyelim mi?
0: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
0: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
1: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
0: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah! Kulak üstümüze geliyor.
0: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
0: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
0: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

0: Bir, iki, üç, dört.
1: Hadi Meto, daha hızlı.
0: Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
2: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
1: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
0: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
1: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.

0: anlamı yok. Kaçırdık. Aa!
1: Şey, ufak bir hesap hatası oldu galiba.
2: Kendiliğinden oldu değil mi abiciğim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
1: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
2: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: yakıştın.
1: Ha?
2: Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
2: Ay, ittirmeyin.
1: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
2: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
1: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.

Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım, bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
3: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan.
3: Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi?
0: Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman.
3: Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki simitçi amca?
2: Soğuktan korunmak bir yana dursun. İsteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.

0: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
1: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: Bu işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
3: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
1: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neyse ki minik arıcık pencereden uçup gidiverdi. Çilim!
1: Çok lezzetliydi.
0: Uhay!
1: Moby diye de sordum ama istemedi. Başka çilek varsa getirir misin? Tadı damağımda kaldı.
0: Uhay! O fidanın yetiştirebildiği tek çilekti.
1: Nasıl yani?
0: Biricikti. Onu yetiştirmiştim.
1: Ha?
0: İşte arkamdaki fidan sadece tek çilek verdi.
1: Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Eğer yetişen tek çilek olduğunu bilsem yemezdim.
0: Olsun Uhay. Sıkma canını. Afiyet olsun.
1: Ha?
0: Ha, yenisi de çıkar nasıl olsa.
1: Ben de sana yardım ederim.
0: Beraber çiftçilik yapacağız desene.
1: Aa, çok isterdim ama şimdi yapacak işlerim var. Annem ekmek almak için markete yolladı. Alıp hemen eve götürmem lazım.
0: Ekmek de buğdaydan oluyor. Çiftçilik hayatımızın her alanında varmış düşünsene.
1: Hadi Moby Dick, bu kadar dinlenmek yeter. Görüşürüz.
0: Görüşürüz Uhay. Görüşürüz Moby Dick. Aa, ne gün ama. Yetiştirdiğim çileği yiyemedim ama neyse ki lezzetli olduğunu öğrenmiş oldum. Keşke birkaç fidan daha ekseydim. Aa, sanırım bu çiftçilik işini seveceğim çocuklar. Öyleyse size biraz çiftçilikten bahsedeyim. Çok eğlenceli olacak. Çok çok eski dönemlere dayanır çiftçilik. Hazırsanız başlıyoruz. İşte. İşte yerleşik hayata geçmeye başlayan ilk insanların yaşam alanı. Milattan önce 10.000 yılları. Bir mağara. Ha, şuraya yakından bir bakalım. Bakalım kaç oda kaç salon. Yarasalar. Ay. Ha, kendimi bir an Tarzan zannettim çocuklar. Ha, sakın bunu evde denemeyin. Ha, bakın bir sinek kapan bitkisi. Civarına yaklaşan sinekleri hemen ağzını açıp hop diye yakalar. Çok merak ettim, yakından bakacağım. Ha, bu bitki biraz boynunu bükmüş gibi. Sulasam iyi olacak. Anne! Efendim anne. Koşuyorum, evet. Ah, titiz memi. Yazılsam iyi olur doğru. Koşuyorum çünkü peşimde dişli var. Seni sonra arasam anne. Ne? Ha, Adana şalgam suyu mu? Hem de acılı. Tamam tamam. Birkaç saate getirmiş olurum. Görüşürüz anne. Ha, işte oldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: insanlar önce avcı ve toplayıcı olarak yaşadı. Bazı hurma, tohum ve yemişlerin tadına baktılar. Fakat bir süre sonra kaynaklar yetersiz gelmeye başladı. E kolay değil. O kadar boğazı nasıl doyuracaksınız? Tabii tabii. Sürekli başka yerlere göç etme ihtiyacı duydular. Kaynak bitince başka yere, sonra yine başka bir yere. Yemek ve giysi yapmak için de bazı hayvanlardan yararlandılar. Ama bunlar da sonsuz değildi tabii. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra bazı bitkileri yetiştirmeyi ve bazı hayvanları evcilleştirmeyi denediler. Bir muhabbet kuşu ya da kediden bahsedemeyiz o zamanlar. Sonuçta muhabbet kuşu besleseler duvar yazılarında maviş maviş, babacım babacım, cici kuş gibi yazılar görürdük ama yok ne yazık ki. Demek ki muhabbet kuşu çok sonralar ortaya çıkacaktı. Neyse, zaten konumuz tam olarak bu değil. İnsanoğlu artık göçmekten yorulunca... Hava koşulları da bunda etkili oldu tabii. Su kaynaklarına yakınlık falan derken kent aralarında konuşmalar olmaya başladı ve büyük değişiklikler yaşandı. Peki çiftçi olmak için ne yapmalı, ne etmeli? Hemen bir göz atalım. Robotik ses, buralarda mısın acaba?
1: Evet.
0: Çiftçi olmak için neler yapılmalı? Hadi senden duyalım.
1: Tarım ve hayvancılık konusunda bilgi sahibi olmak.
0: Tabii tabii. Bilgisiz olur mu hiç?
1: Ziraat mühendisliği, tarım bölümleri ya da çeşitli tarım kurslarından mezun olmak.
0: Mezun olmak iyidir. Katılıyorum.
1: Araziye sahip olmak veya kiralama yapmak.
0: Öyle ya. Arazi olmadan ne ekip biçeceksin?
1: Ziraat odasına kayıtlı olmak.
0: Kesinlikle. Hem de devlet desteklerinden yararlanabilirsin bu sayede. Ha? Bir yarış arabası. Bunun konumuzla bir alakası yok çocuklar. Çiftçiler yarış arabası kullanmazlar. İlla bir araç çizeceksek bu traktör olmalı. Lütfen tahtaya bir traktör görseli alabilir miyiz? İşte şimdi oldu. Traktör çiftçilerin en büyük yardımcısıdır. Arkasına pulluk, remork ve ilaçlama makinesi gibi daha birçok şey takılabilir. Laboratuvarda işimiz bu kadardı çocuklar. Şimdi biraz toprağa basma zamanı. Hop. Çocuklar, çiftçilik emek ister. Önemli ve zor tarafları vardır. Bir balya saman taşımayla olmaz. Traktöre binip tarla sürmeden, bir ineği beslemeden, kümesten yumurta almadan, sebze meyve hasat etmeden ben çiftçi oldum demeyin. Ha işler bitmiyor. Uhay, ne yapıyorsun böyle?
2: İnekler için yem taşıyorum. Ne kadar çok yediklerine inanamazsın.
0: Burada ne arıyorsun peki?
2: Babam çiftlik hayatını görmemiz için buraya getirdi.
0: Harika düşünmüş. Ben de sana yardım edebilir miyim?
2: Sen de bir yem balyası alabilirsin. Dikkatli ol ama biraz ağır.
0: Tamam, yem geliyor.
2: İşte. Birazdan da ineklerden süt sağacağız. Keçileri de sağdıktan sonra koyunları tıraş edeceğiz.
0: İşin hayli fazlaymış Uhay.
2: Dışı seni, içi beni yakar.
0: Çok alemsin.
2: Koyun tıraş etmek istersen sana karşı koymam. Çiftçilik zor işmiş.
0: Daha önce hiç yapmamıştım. Eğlenceli olabilir. Ne oldu Uhay?
2: Seni bekliyorum.
0: Niçin?
2: Koyun tıraş edeceğiz.
0: Ha, hemen geliyorum. Çocuklar, çiftçilik kolay bir iş değil gördüğünüz gibi. Daha yapacak çok iş var. Serbest gezen tavuklar yem bekler. Ben hemen işe koyulayım. Haftaya başka meslek macerasında görüşürüz. Bu çok kötüydü gerçekten de. Burnum.

0: ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar. Allah kabul etsin çocuklar.
2: Amin.
1: Cemaat sevabını kaptınız yine.
0: Kaptık. Yine kaparız hocam.
3: Sevap kazanmak bizim işimiz hocam. Ne demişler? Sevapta galip, cemaatte mülayim ol.
0: Uyduruyorsun galip. Ama güzel oluyor.
3: Sağ ol kardeşim.
4: Hocam bugün de tam oyun havası değil mi?
1: Öyle mi ya? Hiç fark etmedim. Dur bakayım. Hakikaten dediğin kadar var.
4: Yaşasın.
1: Ama önce ufak bir işimiz var. Salih mi? Efendim Salih. Ne? Tamam tamam geliyorum.
3: Ne olmuş hocam?
1: Ah çamur ah. Yine yapmış yapacağını. Salih camide mahsur kalmış. Aa!
3: Birlikte çıkıyorduk. Sonra ne oldu ki?
0: Tam arkamızdan geliyordum. Takkemi başımdan çıkarayım dedim. Baktım takkem kafamda değil. Cebime de baktım. Yok. Düşürmüşüm diye namaz kıldığım yere gittim. Alıp gelene kadar siz çıkmışsınız. Tam ayakkabımı alacağım ne göreyim? Çamur.
1: Seslenseydin ya bize.
0: Denedim. Ama sesimi duymadınız.
1: Allah Allah. Duyulacak mesafe aslında. Nasıl duymadık?
0: Yakın tabii hocam. Ama kısık sesle bağırdım.
1: Kısık sesle demek. Allah iyiliğini versin.
0: Sesli bağırsam çamur da duyacaktı hocam. Mecburen sessiz bağırdım. Ama işe yaramadı tabii. O arada ulan ayakkabım oldu.
1: Allah beterinden saklasın Salih.
2: Amin.
1: Az kalsın unutuyordum. Salihciğim sana bir hediye vereyim de biraz moralin yerine gelsin.
4: Hediye mi?
1: Evet.
4: Bize yok mu?
1: Olmaz mı? Hepinize var.
0: İçimden bir ses bunun işimizle ilgili olduğunu söylüyor hocam.
1: İçindeki ses haklı Selim.
3: Ne hediyesi hocam bunlar?
1: Sorumluluk hediyesi.
3: Hocam sorumluluk hediye olur mu hiç?
1: Ben verdim oldu. Şimdi çocuklar, elinizdeki paketlerde çiçek tohumu var.
0: Anladım. Çiçek dikeceğiz.
2: Yaşasın! Bravo!
1: Evet Selim, çok haklısın. Şimdi gençler, cami bahçemizin çiçeklerle dolu olmasını istiyorduk ya.
3: Evet.
1: Güzelce saksılara dikeceğiz. Size hediye ettiğim şey çiçek gibi bir sorumluluk. Gelip gittikçe bakmak, sulamak sizin göreviniz artık.
4: Çok güzel hocam. Hemen dikelim.
1: Haydi o zaman. Bismillah.
0: Hocam, çiçek dikerken de bir besmele çekiyoruz.
1: Tabii. Her işe başlarken besmele çekeriz Salih. Çünkü peygamberimiz besmelesiz başlayan her iş eksik kalır buyurur.
0: Anladım. Sadece yemek yerken ve su içerken çekilir sanıyordum.
1: Aklına gelen her işimize Allah'ın adını anarak başlamak peygamberimizin

0: sünnetidir. Çocuklar, hadi gelin, dürümleriniz geldi. Buyurun bakalım, o kadar yoruldunuz. Acıkmışsınızdır.
1: Çiğ köfte, en sevdiğim.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu çocuklar? Bir sorun mu var?
1: Besmele çekmeyi unuttuk hocam.
0: Eğer başlarken besmele çekmeyi unutursak, aklımıza geldiği an Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi deriz. Bu aklınıza gelmezse başına da sonuna da Bismillah diyebilirsiniz çocuklar.
1: Çiğ köfte! Ay, tövbe Bismillah! Nasıl böyle bir anda beliriyor bu çocuk ya? Aklımı aldı.
2: Yok, olmamış. Hemen besmeleni çektin, aferin. Korkuya galip, besmele de mülayim. Oldu bu çocuk hocam.
0: Olur tabii. Ama Ali'cim, bir ortama girince söze çiğ köfte diye mi başlıyorduk?
1: Ha, selam aleyküm. Bu selamına bayılıyorum. Aleyküm selam.
2: Bakın, Cemile ablam bana ne verdi?
1: Düdük.
2: Hayır, flüt.
1: Yok, düdük. Bak.
2: Oo, dur, tamam.
1: Ya, işte dedim size, düdük.
3: Hayır, flüt.
1: Düdük.
3: Flüt.
4: Hey, ne oluyor burada?
1: Senin bana hediye ettin düdüğe flüt diyorlar.
4: Ama o bir flüt Ali.
1: Aa, flütmüş abilerim.
4: Ne yapıyorsunuz burada saksılarla?
2: Siz ne yapıyorsunuz flütle?
4: Bayram Hoca'ya sürpriz hazırlıyoruz. Allah'tan Ali bozmamış.
1: Nasıl bir sürprizmiş o?
4: Flütlerimizle Salat-ı Ümmiye çalacağız.
2: Kapışırız o zaman.
4: Kapışırız, ne olmuş?
1: Arkadaşlar, neden kapışalım bunun için? En güzel şekilde çalmak için çalışalım.
3: Çok doğru.
2: Notaları biliyor musun Cemile?
4: Herhalde.
2: Söyle bakalım.

0: Gerçekten de biliyor.
1: Ne sandın?
2: Bayram Hoca da çok sevinecek. Ama salat ümmiye ne ya?
1: Peygamberimize salavat işte. Hani var ya. Dinle bak şimdi.
3: Allah.

Merhaba Kara. Merhaba Keçe. Harikasınız yine. Bugün çok güzel bir konumuz var. Gerçi konularımız her zaman güzel. Zaten kötü bir konu seçmem mümkün değil. Biliyorsunuz bir dış ses kolay yetişmiyor. Aa, sıkılmış gibi bir haliniz var. Gözümden kaçmadı. Dış ses olduğuma bakmayın, gözlerim çok iyidir. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun yahu. Hayat çok güzel çocuklar. Ha? Konu paylaşmak. Sağ olun, teşekkür ederim. Neler çizeceksiniz çok merak ediyorum. Çok şanslısınız çocuklar. Çünkü paylaşmanın kitabını yazarım ama resmini çizemiyorum. Sağ olun, var olun. Hazırsanız başlayalım. Kara, sen başla. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Hey, neler oluyor? Keçe, sıranı beklemelisin ama. Dur bakayım. Şimdi anladım. Konu paylaşmak olunca siz de sayfayı paylaşıyorsunuz. Harikasınız çocuklar. Bu çok yerinde bir davranış oldu. Paylaşmak için ille de zengin olmaya gerek yok. Elimizdekiler yeter. Bakalım ne çizeceksiniz? Şekerlerini arkadaşlarıyla paylaşan bir çocuk. Ne kadar da mutlular. Çünkü paylaşmak şekerden daha tatlıdır çocuklar. Kara, sayfanı ve sıranı paylaşarak örnek olduğun için özellikle teşekkür ederim. Gece, hazırsan seninle devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Acaba neyi paylaşacağız? Çok anlamlı bir mesaj Keçe. Yemeklerimizi birbirimizle paylaşırken hayvanları da unutmamalıyız. Soframızdan artanlar onlarla dost olmaya da bolca sevap kazanmaya da yeter. Seni sabırsız görüyorum Kara. Buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Ağlayan bir çocuk mu? Ağlamasın tabii, kıyamam ama konuya sadık kalalım Kara.

0: Ağlayan çocuk, mendil veren arkadaş. Allah Allah. Aa, tabii ya. Üzüntüyü paylaşmak.
1: Kara, çok güzel bir hatırlatma yaptın. Bizler iyi günde, kötü günde birbirimizin yanında olmalı, üzüntü ve sevinçleri paylaşmalıyız. Düğün çizmeyeceksin değil mi keçe? Hadi bakalım, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçe, yapma. Düğün olmaz dedik, kına gecesi çiziyorsun. Oo, keçe, iyi ki çizdin. Mum diğerlerini yakarak ateşinden hiçbir şey kaybetmedi. Hatta yanmayan mumların yanmasına vesile olarak çoğalmayı sağladı. Minicik bir kıvılcım birçok karanlığı aydınlattı. Paylaştıkça çoğaldı. Çünkü paylaşmak berekettir. Teşekkür ederiz Kara ve Keçe. Muhteşemdiniz. Tekrar görüşmek üzere. Bitti. Bu kez kesin bitti. Sizi anlıyorum ama hele bir sorun niye? Zamanımı paylaşmam gereken çocuklar var. Ve benim merakla beklediklerine eminim. O zaman Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

doğadan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da bilir.

0: Han, kanalda durumlar ne? Han'ın gözlüklerini biri düzeltsin. Belki dünyaya döner.
1: Efendim, bana mı dediniz? Bir şey mi dediniz? Ay, yine mi duymadım? Ne zaman, nasıl dediniz? Ben mi dedim? Ne dedim?
0: Sakin ol Han. Kanalın durumunu sordum. Gelişme var mı?
1: İyilik haberlerimize ilgi artıyor. Bugün uzak doğudan bile etkileşim aldık. Tıklanma oranı da gayet iyi. Fakat haber bloğumuzun görünürlüğünü artırmak için daha fazla yazı gerek.
2: Yazmak sorun değil dostlar. Haber bulun, ben yazarım. Bana haber yok derseniz işte o zaman kızarım.
3: Aha, işte bu. Harika bir dörtlüktü. Ama biliyor musunuz? Ben de çok yetenekliyim. Benim adım Mo'dur Mo. Her işi beceririm, güçlüyüm, kuvvetliyim. Çünkü adım Mo'dur. Demek komik geldi size. Peki, zaten anlasanız şaşardım.
4: İkbal gibi güzel şiir okuyorsan benim gibi dans da edebilirsin Mo. Hadi tekrar et.
3: Bunu küçük çocuk da yapar. Şimdi dansın büyük babasını görün.
5: Kralını. Ha? Dansın kralını diyecektin.
3: Ben ne dedim?
5: Büyük babasını.
3: Yo, demedim.
5: Dedin.
3: Ben demedim, sen dedin.
5: Hayır, sen dedin, ben demedim.
3: Ben değil, sen dedin.
5: Sen dedin.
3: Sen.
5: Ben mi?
3: Evet, ben dedim.
4: Hadi Mo, seni bekliyorum.
0: Bu kadar şamata yeter arkadaşlar. Bir an önce harekete geçmeliyiz. Yeni haber bulan var mı?
4: Çocuklar, gerçekten elimizde bir iyilik haberi yok. Ne yapacağız?
0: Buyurun, burası iyilik habercileri evi. Ha, sen misin Mert? Gerçekten mi? Çok teşekkürler Mert. Tamam, çok sağ ol dostum. Görüşürüz. Günün iyilik haberi tamamdır.
4: Anlatsana Mehmet. Meraktan çatlayacağız.
0: Mahallede büyük bir yardım kermesi kurulacakmış. İhtiyaç sahiplerine gıda, kıyafet toplanıp dağıtılacakmış.
4: Harika.
3: Mo operasyona hazırdır.
5: Bu muhteşem bir haber Mehmet.
0: Yalnız önce bozulan telsizleri tamir etmek ve görev dağılımı yapmak gerek.
3: Bu işi bana bırak. Görev dağılımı konusunda bir vefayı.
4: Deha olmasın o.
3: Ben ne dedim?
0: Sen de öyle dedin Mo. Tamam. Telsizler nerede Yusuf?
5: Aa, dolaba koymuştum galiba.
4: Hemen getiriyorum.

0: Olmaz. Sistem çöktü.
1: Nasıl yani?
0: Sanırım sistem kurtarma gerekecek.
1: Hemen halledebilir misin?
0: Bir yarım saat yeterli olacaktır.
1: Tamamdır. Elini çabuk tut.
2: Olamaz. Şimdi de bu mu? Mo, son kez bu işi bana bırakın dediğini hatırlıyorum.
3: Çok iyi demişim. Keşke bıraksaymışsınız.
1: Zaten bırakmıştık.
3: Aa, nereyi bıraktınız? Hiç görmedim.
1: Tamam, telaş etmeyelim. Ahsen ve İkbal, siz Mia'yı kurtarıp dolabı düzenleyin bir an önce. Han bilgisayarı halledecek. Yusuf ve Mo, siz de çatıyla ilgilenin. Ben de telsizlere bakacağım.
4: Badem, sen de Kangi ile beraber yerleri temizle.

0: kadar duruyor. Oh be.
1: Telsizler de tamamdır arkadaşlar. Hadi doğru kermese.
2: İyilik için.
3: Ne güzel bir yer burası. Daha önce hiç bu kadar renkli bir pazar görmedim.
4: Bizim burada kermes derler.
1: Ma, yardım ister misin?
4: Size bu işi ben hallederim demiştim.
5: Hayır, bana bırakın demiştin.
4: Kim? Ben mi?
3: Hayır, hayır. Cidden şimdi olmaz. Hadi işe koyulalım.
1: Kangi, telsizler sendeydi. Hadi hepsini çıkar.

0: İşte sevgili dostlar, bu ülkenin insanları bu kadar hayırsever. Herkes evinden bir şeyler getirmiş. Bu standta ise... Bu standta ise sevgili sandviçler... Affedersiniz sevgili dostlar. Burada birbirinden sevgili sandviçler... Neyse.
1: Yusuf, işe devam etmemiz lazım.
0: Sen bileziği takıp çıkarana kadar ben sandviçlerle vedalaşırım.
2: İyi

0: Merhaba. Oyuncak getirdim.
1: Senden başka bunu taşıyacak biri yok muydu?
0: Bu işi bana bıraktılar.
2: Mo, iyi misin?
0: İyiyim. Bir şey düşürdüm de buralardaydı. Fazla uzaklaşmış olamaz.

0: Yenilik kanalınızdaki ilanı duyan yardıma koşuyor. Size herkes adına çok teşekkür ederim çocuklar.
1: Bugün topladığımız haberlerle yarın daha da artacak inşallah.
2: Röportaj için biz teşekkür ederiz.
1: Diğerleri ne alemde acaba?
2: Han, herkes nerede? Tamam.
3: Birkaç stand ileride Yusuf ve Ahsen'i görüyorum. Yürümeye devam edin, göreceksiniz.
1: Yine sandviç mi buldun Yusuf?
4: Onlar beni buldu. Sevgili sayın sandviçler. Onlar beni esir aldı. Ay.

0: Sana ne oldu böyle Ahsen?
1: Tüm bunları hayır olsun diye satın aldım desen?
2: Tutmaz.
1: Seninki de tutmamıştı zaten.
3: neler yaptınız?
1: Ben standları ve yardım malzemelerinin hepsini not ettim.
2: Harika görüntülerle dolu bir kameram var.
0: Süper. Hadi diğerlerini bulalım. Oo, neler yapmışsınız?
3: Ellerinize sağlık. Bu arada Mo nerede?
1: O sepetle bir yerlerde yığılmamıştır inşallah.
0: İnşallah. Yardım da istemedi.
1: Az önce buradaydı. Ama hali biraz...
3: Bakın geliyor.
4: Size bu işi bana bırakın demiş miydim? Ah, ne iyi etmişim.
5: İyilik için.
3: Haber metinleri tamamdır.
6: Görüntüler de kanala yüklendi.
0: Harikasınız.
3: Çok güzel notlar almışsın Ahsen. Sayende harika haberler yazdım.
1: Teşekkürler İkbal.
4: Ah, çok yoruldum.
0: Haklısın Mo. Bugün bir harikaydın. Grubun gururusun.
1: Dinimiz bize yardımlaşmayı emretmiştir. Değil mi Ahsen?
7: Evet mi ya?
4: Paylaşmanın mutluluğu, yardımlaşmanın huzuru. Veren mutlu, alan mutlu. Oh be, sonunda kafiyeli oldu.
3: O zaman hedefimiz iyilik, parolamız dostluktur. Bizden daha neşeli ekip dünyada yoktur. Düşe kalka da olsa işleri tamamlarız. Bize haberci derler, iyilik için varız.
5: İyilik için.
8: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

0: Şimşifa.
1: Gülse de daima.
2: Babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Tatlı dil. Hasır bebeğim nerede abi?
2: İyi mi uyum?
1: Almadığına emin misin?
2: Hayır, almadım.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
2: Hem Aysan da biteyi oymuş. Ben yaptım.
1: Ha, ama bana hediye ettin. Normal konuşur musun abi?
2: İyi uyum. Ama aymadım ki.
1: Sence güzel konuşmak önemli değil mi?
2: Peygamberimizi... Oy! Peygamberimizi kastediyorsun.
1: Doğru!
2: Anne! Anne!
3: Efendim oğlum?
2: Peygamberimiz konuşur mu anne?
3: Anlamadım.
2: He? Yani nasıl konuşur demek istediğim?
3: Bunu neden sordun Yera?
1: Güzel konuşur değil mi anne?
3: Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera. Konuşurken daima tebessüm eder.
2: Başka?
3: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
1: Ya gördün mü?
2: Sen haklısın canım kardeşim. Düşünemedim. Olur böyle bazen. Anlayışın için teşekkür ederim. Yani Anit, bundan sonra ben de hep güzel konuşacağım. Evet, bu seni de taklit etmeyeceğim anlamına geliyor. Bir daha söyle bakayım. Şeklinde dememelisin. Daha kibar ve nazik söyleyebilirsin.
4: Yela.
2: Bir dakika Lemi, şimdi işim var.
4: A-i, yela, a-u-a, m-m-i-e.
2: O kaptakileri mi?
4: Hı-hı.
2: Tamam, kendin gidebilirsin.
4: Ha? E-de-e.
2: Olmaz Lemi. Olmaz Lemi'ciğim. Kuşlara tohumları kendin yedirebilirsin. Şimdi işim var.
4: U-a-i, u-a-i, a-u-a.
2: Şimdi işim var Lemi. Hem dağlara çıkacak gücüm kalmadı. Daha yeni geldim. Kusura bakma. Bak Anit. Bö e e

0: Kesik kesik değil. Be diye düz söyleyeceksin. Öyle değil benim güzel kızım. Be diyeceksin. Ah, sanırım başaramayacağız. İşte oldu. Hadi Lemmy, güzel konuşmayı öğreneceğiz. Bu birinci dersimiz. Ha? Ama anlaştık ya. Dersi yapalım, sonra gideceksin Lemmy. Tamam, seninle geleceğim.
1: Yele yele.
0: Ne tarafa gidiyoruz? Bu işi halledince güzel konuşma dersi yapacağız. Ha, ona göre.

0: Kabın içindekileri ne yapacaksın Nemi? Yani kuşları cinsi. Anlamadım. Lemi, aklıma ne geldi biliyor musun? Hazır yürüyoruz. Anlaşılan yolumuz da uzun. Sana güzel konuşmayı yolda öğretsem olur mu? Hadi ama ne olur. Peygamberimiz gibi hepimiz güzel konuşacağız. Nazik ve kibar olacağız. Tamam, şimdi Anit'in adıyla başlayalım. O en kolayı. Anit de.
1: Ha?
0: Anit de bir Anit.
1: A-i.
0: Yok, arada ne, sonra da D harfi var.
1: A-i.
0: Tamam, şimdi de şifa de bakalım.
1: İffa.
0: Şifa.
1: İffa.
0: F harfini söylemek daha zor ama Lemi. Şey daha kolay. Hadi bir daha dene.
1: İffa.
0: Ah tamam, sayılardan devam edelim. Bir.
1: İ.
0: Bir.
1: İ.
0: İki.
1: İki.
0: Evet, başardın Lemi. İki dedin.
1: İki. İki.
0: Evet, iki diyorsun Lemi. Harikasın.
1: İki. İki.
0: Eyvah, tilki. Kaç Lemi? Ucuz kurtulduk. Ne oldu Lemi? Olamaz. Yarısı dökülmüş. Olsun Lemi. Kuşlar başka yerden de bulur.
1: A-u. A-u.
0: A-u mu? O ne Lemi?
1: Ük ük ük.
0: He? Gideceğimiz yerde tavuklar mı var? Neredeler? Hadi gidelim. Seni tanıyorlar Lemi.
1: A-u-a-i-be-e.
0: Burada neler oluyor Lemi? Kuşlar içinde ve döküldü. Tamam. Üzülme Lemi. Şimdi tavukları besleyelim. Kuşlar uçarak her yere gidebilir. Aç kalacaklarını sanmıyorum. Yarın da kuşlar için geliriz. Olur mu? Hadi Lemi. Sanırım çok açlar. Ver ben deneyeyim. Merhaba tavuklar. Burada hepinize yetecek kadar tohum var. Şimdi sıranın en sağındaki gelsin. Ardından da diğerleri. Hadi size diyorum. Ne oldu böyle? Olamaz.
1: Aa.

0: Ne oldu ki?
1: Hey, nereye gidiyorsunuz? Gelin size tohum vereceğiz. Ha, onlar da gitti. Ne dedim ben?
0: Kızma Lemi, ben onlara kötü bir şey demedim ki. Ne anladılar acaba?
2: Aklıma bir şey geldi. Hadi hazır tavuklar da gitmişken burada konuşma dersimizi yapalım. Yapacak başka bir şey kalmadı.
0: tamam. Hayır, bir anda nereye kayboldular ki?
2: Bak Lemi, işte bir tanesi orada.

Ama ben onlara sırayla gelmelerini söyledim. Bir iletişim kazası oldu galiba. Bunu düzeltmeliyim. Bakın tavuklar. Aa, anne! Dur tavuk!

0: Anladım. Bakın deyince yuvarlak çiziyorlar.
1: He.
0: Ben nereden bilebilirim ki? He. Bana onlarla konuşmayı öğret Lemi. Hadi ne olur. Neden? Doğru. Onlar hala aç. Doyuralım o zaman. Tohum kabı diğer tarafta kaldı Lemi.
1: İyi.

0: Hadi Leni, başlayalım. Tamam, dinliyorum.
1: A, E, Ü, A, E, Ü.
0: A, E, Ü, A, E, Ü.
1: A, U, A.

0: Hayhak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesur! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine gibi.

0: Seba, ben Cuma'ya gidiyorum kızım.
1: Tamam baba. Ben ekmekleri keserken sen de biraz marul yıkar mısın Elif'cim?
2: Tabii Sema abla. Ama bana Miço de.
1: Ama senin adın Elif.
2: Adım Elif ama işim Miçoluk. O yüzden çalışırken bana Miço diyebilirsin.
1: Peki tamam.
2: Sema abla, biz neden sandviç yapıyoruz?
1: Agah deden Cuma'ya gittiği için bugünkü uçuşumuz öğleden sonra olacak. Yani kahvaltının üzerinden çok zaman geçecek. Yukarıda karnımız acıkacak. İşte o zaman yiyeceğiz.
2: Anladım. Hey hey hey, sandviç yapıyoruz. Lay lay lay, havada yiyeceğiz. Hop hop hop, karnımız acıkır.
3: Agah dede ne zaman gelecek Sema abla?
1: Sıkıldın mı?
3: Yok ama ne zaman gelecek?
1: 10 dakikaya kadar gelmiş olur Miço.
2: Bana Elif diyebilirsin istersen.
1: Ama sen de bir karar ver Elif'cim.
2: Şimdi çalışmıyoruz. Agah dedeyi bekliyoruz. O yüzden Elif diyebilirsin.
1: Anladım. Çalışırken Miço, çalışmazken Elif.
2: Evet.
1: Peki küçüğüm.
2: Şey, Agah dede ne zaman gelecek?
1: Sen içinden 100'e kadar say, gelecek.
2: Yaşasın.

0: şey Agah dede daha gelmeyecek mi?
1: Birazdan burada olur küçüğüm.
2: Selamun aleyküm.
0: Agah dede. Selamun aleyküm Agah dede.
2: Ve aleyküm selam Belirciğim.
1: Allah kabul etsin baba.
2: Amin kızım. E hadi çıkalım da daha çok geç kalmayalım.
1: Tamam baba.
2: Diğer çocuklarla yine balonun orada buluşacağız değil mi?
1: Evet baba, iki çocuk geliyor. Veli ile Emin.

0: arkadaşlar. Şimdi önce yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da manzaranın tadını çıkartırken dikkat öykümüzü dinleyeceğiz. Ama hava kararmadan geri inmiş olmamız gerek. Bu yüzden iş bölümü yapmamız gerek.
1: Elif'ciğim, sen sandviçlerimizin poşetini aç. Veli, sen bardakları ve tabakları masaya koy. Emin, sen de masanın ayaklarını şu köşelerdeki iplere bağla ki kaymasın.
2: Tamam, anlaştık.
0: Emin'ciğim, o işin bittiğinde meyve sularını da doldurur musun bardaklara?
2: Tamam. Aa, kuşa bakın.
3: O Fiko.
0: Emin, meyve sularını doldurmadın mı?
2: Fiko'yu görünce unuttum Sema abla.
0: Peki öyleyse. Ben doldurayım da bir an evvel yiyelim yemeğimizi.

0: Hay Allah. Masayı bağlamadık mı? Az kalsın yiyeceklerimiz ziyan oluyordu.
1: Şey, unutmuşum.
0: Tamam Emin'ciğim. Dikkatinin dağılması normal. Burada çok fazla yeni şey keşfettin. Heyecanlanman, unutman normal. Hiç sorun değil.
1: Şey, ama her şey ziyan oluyordu.
0: Tamam, ama çok şükür ki olmadı. Bundan sonra biraz daha dikkatli davranırız, olur biter.
2: Dikkatsiz olmak kötü mü Agah dede?
0: Evet Elifciğim. İstenmeyen şeyler yaşanmasına neden olabilir.
2: Nasıl?
0: Sanırım bugün size Baytar Emre'nin hikayesini anlatmalıyım.
3: Baytar mı? O da ne?

0: Baytar veteriner. Yani hayvanların doktoru diyebiliriz Veli'ciğim. Sema, çöp poşeti getirmiş miydin kızım? Şu çöpleri atalım, rüzgardan uçup da etrafı kirletmesin.
1: Yukarıda dümenin yanında baba. Alıp geleyim.
2: Ben getiririm.

0: Hay Allah. Emin nerede kaldın?
1: Emin sakın. Bu çok tehlikeli. Bu düğmelerle oynamaman lazım. O düğmelere basman balonun kontrolden çıkmasına ve kazalara sebep olabilir. Sen sadece çok poşetini alıp gelecektin.
2: Unuttum.
0: Allah'tan sepetten aşağı düşmediler de etrafı kirletmedik. Neyse ki kazasız belasız atlattık. Bir anlık dalgınlık bile istenmeyen sonuçlar doğurabilir hayatta. O yüzden bundan sonra daha dikkatli olmak gerek. Şimdi öykü vakti. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Dediğim gibi size Baytar Emre'nin öyküsünü anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde Emre adında bir hayvan doktoru, yani Baytar yaşarmış. Bu Emre çok iyi kalpli bir şeymiş. Herkese yardım etmek istermiş. Ama bir problemi varmış.
1: Neymiş?
0: Baytar Emre sorumluluklarını hiç yerine getirmezmiş. İşe giderken kendi kendine...
3: Bugün veteriner kliniğime gidip gelen bütün hasta hayvanları muayene edeceğim.
0: Dermiş. Ama yolda koyunları otlatmaya giden çobanı görünce...
3: Çoban, kırlara mı gidiyorsun? Dur ben de seninle geleyim de bir güzel gezip dolaşayım.
0: Diyerek hasta hayvancıkları unutur, koyunların peşine takılır, dağ bayır gezermiş. Ama durum bununla da kalmazmış. Mesela diyelim ki elinde mektuplarla köyü gezen muhtarı gördü.
3: Muhtar emmi, muhtar emmi, bana mektup var mı?
0: Yok.
3: Kimlere var?
0: Var işte birilerine.
3: Hay Allah, kimlere var acaba?
0: Der, işi gücü unutur, kime mektup geldiğini öğrenmek için muhtarın peşine takılır gidermiş. Ama bununla da kalmaz, gökte süzülen uçurtmayı görür, bu sefer de fırlar gidermiş uçurtma uçuran çocukların yanına. İşi gücü hepten unutuverirmiş.
2: Ama böyle olmaz ki.
0: Olmaz değil mi velicim? Üstelik bununla kalsa iyi. Bir kış günü Baytar Emre...
3: Yarın çok soğuk olacak. Klinikteki hayvancıklar üşür. Sabah kalkınca ilk iş odun kırayım da sobayı yakayım.
0: Demiş. Ertesi gün erkenden kalkmış odun kırmak için. Ama bir de bakmış ki ne görsün.
1: Ne görmüş?
0: Kar yağdığı için etraf bembeyazmış. Emre de odun kıracağını, hasta hayvanların üşüyeceğini falan unutmuş ve kar kuşu görmek için etrafta koşturmaya başlamış.
2: Kar kuşu da ne agah dede?
3: Serçegillerden, karlı dağların tepelerinde yaşayan, bacakları ve parmakları tüylü, minik sevimli bir kuş.
0: İşte böyle. Bütün gün kar kuşu göreceğim diye ortalıkta dolaşan, dağlara tırmanan Baytar Emre hiç odun kırmamış. Dışarısı buz gibi, yakacak hiç odun yok. Veterinerde bekleyen hasta hayvancıklar iyice üşümeye başlamış. Baytar Emre geri gelip klinikteki hayvancıkların halini görünce hatasını anlamış ve Allah'a dua etmiş.
3: Allah'ım, ben bugüne kadar sorumluluklarımı unutup görevlerimi yerine getirmedim. Dikkatsiz davranışım yüzünden hayvancıklar iyice hasta oldu. Ama artık hatamı anladım ve çok pişmanım. Eğer bu hayvancıklar iyileşirse bir daha asla sorumluluklarımı unutmayacağım.
0: Demiş. Sonrasında hayvancıklar iyileşmiş. Emre de önce sorumluluklarını yerine getirmesini gerektiğini anlamış ve bir daha sorumluluklarını hiç unutmamış.
3: Çünkü küçücük şeyler gibi görünse de sorumluluğumuzu yerine getirmemenin büyük sonuçları olabilir arkadaşlar.

0: Mesela bir doktor ameliyata girme, bir öğretmen derse girme sorumluluğunu yerine getirmese ya da polisler suçluları yakalamayı ihmal etse. Bir düşünün, halimiz nice olurdu. Evet, gelelim yarışmaya. Bu sorumsuz baytarın ismini hatırlayan var mı içinizde?
1: Baytar Emre.
0: Güzel. Bir puan velinin oldu.
2: Peki baytar ne demekti?
1: Veteriner.
2: Aferin Emin. Bir puan da sana geliyor.
0: Peki. Emre hatalı olduğunu ne zaman anlamıştı?
1: Hayvancıklar soğuktan iyice hastalanınca.
0: Çok güzel. Emin 2-1 öne geçti. Son sorumuz geliyor. Bakalım kim doğru cevap verecek?
3: Ben sorabilir miyim Agah dede?
0: Sor bakalım Miço.
3: Emre hangi kuşun peşine düşmüştü?
1: Kar kuşu.
3: Heyo, doğru. Emin 3-1 kazanmış oldu.
1: Çok teşekkürler.
3: Ama kimse üzülmesin. Çünkü bizim yarışmamızda kaybeden olmaz. Herkes manzaranın tadını çıkartır, rozet kazanır.

yanlış, ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış, ne

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Gümüş Fırçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bobby kuşu.
1: Aha! Şimdi de uzun bir taş buldum mu bu iş tamamdır tabii. Yok bu da değil. Ya ya ya!
0: Ben sana dedim.
2: Evet anneciğim, çocuklar da artık buraya iyice alıştı.
0: Ne yapıyorsun dayı?
1: Taşları düşürmeden çalışacağım yere götürmeye çalışıyordum.
0: Bunlarla ne yapacaksın ki?
1: Hepsini kusursuz bir şekilde üst üste dizeceğim. O kadar kusursuz dizeceğim ki her biri birbirini ayakta tutacak ve dengede kalacak. Tabii. Her zaman icatlarla efendime söyleyeyim ailemizi ya da dünyayı kurtaracak yeni buluşlarla uğraşamam ki. İçimdeki yardımsever kahramanı tatile çıkarıp zihnimi dinlendirecek yeni hobiler edinmeye karar verdim.
0: Ricky! Bana ormandan dut toplar mısın? Size dut pekmezi yapacağım. Oy! Dikkat et oğlum. Zeki, bunlar yetmedi. Biraz daha lazım.
1: Bu böyle olmayacak.

0: Ekip, toplanın. Yeni görevimiz dut toplamak. Size diyorum.
1: Ben de.
0: Şimdi olmaz Yavuz. Dut toplamak zor bir iştir. Sana göre değil tabii. Hem sen toplanan dutları yersin şimdi. Tamam diyene kadar bacağımı bırakmayacaksın değil mi? Çok güzelmiş.
1: Kalan dutlara ulaşamıyorum. Zaten bu kadar dut anneanneme yeter.

0: olduğunu düşünüyor.
1: Zorlama yapın. Oluyor işte.
0: Baksanıza küçük bir kanguru gibi.
2: Zeynep. Yavuz yok.
1: Hayda. Yavuz.
3: Yavuz.
1: Yavuz, orada mısın?
3: Neredesin? Ha?
0: Burada galiba.
1: Ha? Ay, dur, ayağım takıldı galiba. Ay ay ay ay, dur.
0: Yavuz.
3: Ver Yavuz.
1: Aman! Burada değil, burada değil. Bu sincap da benden ne istiyor anlamadım ki.
2: Yine ne oldu dayı?
1: 20 kişiydiler. Çok büyüklerdi. Tommy.
0: Kimler?
1: Uzun hikaye. Yavuz hiçbir yerde yok.
2: Kamp alanına dönmüştür belki. Oraya bakalım.
1: Olur.
0: Ay, şuna bakın. Çok susuz kalmış olmalı.
1: Ha? Ne bu? Kırlangıç mı?
0: Ben de ilk defa gördüm. Annem bilir.
4: Yavuz. Yavuz. Ne yapıyorsun orada? Yoksa abinle ve ablanla saklambaç mı oynuyorsunuz?
0: Hayır, ben onlarla konuşmuyorum. Bana kanguru dediler. Boyum kısa diye dalga geçtiler. Hayır anne, dalga geçmedik. Dutlara yetişmeye çalışırken çok tatlı görünüyordu. Ben de onu küçük bir kanguruya benzettim. Devamını duymadı herhalde. Yolda da bunu bulduk. Yerde duruyordu. Uçamıyor galiba.
4: Ver bakayım. Yavuz, bak burada ne var? Gel seni ebabil kuşuyla tanıştırayım. Yere konmadan aylarca uçuyor. Hatta uçarken uyuyor bile. Çünkü ömrünün çok büyük bir kısmını uçarak geçirdiği için onu yerde tutacak güçlü ayakları yok. Bu yüzden yere indiğinde tekrar uçamıyor.
0: Yani ayaklama yüzünden mi tekrar uçamıyor?
4: Evet, senin boyun yüzünden ağaçtaki dutları toplayamaman gibi. Tabii aranızda ufak bir fark var.
0: Ne varmış?
4: O ayakları küçük diye küsüp saklanmıyor. Tekrar uçabilmek için yüksek yerlere konuyor. Çünkü kendini yüksekten bıraktığında çok uzun bir süre istediği gibi uçabilir. Allah onun kanatlarını da buna uygun olarak yaratmış. Tıpkı diğer canlıların bedenini de onlara uygun olarak yaratması gibi.
0: Bu kadar büyük ayaklarım olduğunu düşünsene Yavuz. Nasıl taşırdım?
1: Tabii ya, kanatlar. Ağacın tepesindeki dutlara nasıl ulaşacağımızı biliyorum. Tabii. Ben bunları alayım. Teşekkür ederim enişte. Bunları da alayım. Sağ ol baba.
2: Bu uğraş hiç hayra alamet değil.
4: Benim de dutlara ulaşmanızı sağlayacak bir fikrim var. Hadi.
5: İki kanadın büyüklüğü aynı olmalı. Yoksa dengede kalamazsın. Denge çok önemli.
4: Git bakalım güzel kuş. Şimdi Yavuz, küçücük elleri sayesinde sizin elinizin giremediği yerlere uzanacak.
1: Bekle beni gökyüzü, ben geliyorum. Evet, uçuyorum. Ne? Uçamıyorum.

0: Çünkü oturttun benim burnum.
1: Yine nerelerden düştün Zeki?
0: Nereden başlasam ki anlatmaya? Sorma enişte, kolumu kanadımı kırdılar.
2: Kuş olup kendi bir tepeden aşağı attım ama uçamadım demiyordu.
3: Yere düşen hep abi kuşu gibi.
0: Ablam kanatları sayesinde uzun süre uçabiliyor dedi.
4: Ben onu Ebabil kuşu için söyledim Zeki. Senin bedeninle onunki bir mi?
0: Ey yahari! Yüksek tepelerden uçarım sandım Ebabil gibi. Hızla aşağı düşeceğimi bilemedim ki. Kanadı yaparken olmayacaktım aceleci.
1: Sana dedim değil mi?
0: Keşke dinleseydim. Enişte mi?

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Müslümanlar kusur bulmak için çabalamaz Asya. Aksine gördükleri kusurları örterler.
1: Yani görmezden mi gelirler?
0: Hayır, o kusuru düzeltmek için çabalarlar.
1: Ne gibi mesela Temel amca?
0: Mesela biri sürekli yüksek sesle konuşup etrafını rahatsız ediyorsa, onu kırmadan bunun yanlış olduğunu söylemeliyiz.
1: Bu kusur örtmek mi yani?
0: Tabii ki. Onun bu kusurunu gidermesini sağlarız. Ama dediğim gibi, üzmeden ve başka kimselere söylemeden.
1: Anladım.
0: Aferin benim güzel kızım. Unutma Asya, Müslüman Müslümanın kusurunu örtmelidir.
2: Örtmek mi? Al Asya, üşümüşsündür.
1: Bu neydi şimdi Eymen?
2: Battaniye.
1: Neden getirdin peki?
2: Üstünü örtmek için.
1: Neden? Hava soğuk değil ki.
2: Temel amca söyledi.
1: Temel amca mı söyledi?
2: Dur üstünü örteyim. Ha?
1: Allah Allah. Niye sürekli üstümü örtüyor bu? Aa, yeter ama Eymen.
2: Aa, ne oldu ki?
1: Asıl sana ne oldu? Bütün gün o battaniyeli resmen kovaladın beni.
2: Ama üstünü...
1: Üstümü falan örtme benim. Üşümüyorum.
2: Ama Müslüman Müslümanın üstünü örtmeli dedi Temel amca.
0: Ha? Ben mi demişim?
2: Evet. Sabah takadan inerken Asya'ya öyle söyledin.
0: Üstünü örtmeli demedim. Kusurunu örtmeli dedim.
2: Ne?
0: Evet. Az önce Asya'nın yapamadığı gibi. Kardeşin yanlış anlamış olabilir. Ona kızmak yerine derdini anlamaya çalışıp ona yardım etseydin, kusurunu örtmüş olurdun.
1: Doğru aslında. Özür dilerim kardeşim.
2: Önemli değil. Ben de bütün gün kimin üstünü örtsem diye düşünüp duruyorum.
0: Ne güzel bak. Bir kusurun daha üstü örtülmüş oldu. Hadi bakalım. Sen de bir kitap al da okuyalım Eymen.
2: Önce şu battaniyeyi eve götüreyim de Temel amca.

0: sabrın sonu selamettir.
1: Hago'nun keyfi pek yerinde değil. Hago sıkılmış görünüyor. Çok uysa hep bir şeyler bulur. Bagu bu durumu sevmedi. Bagu bu duruma bir çözüm düşünüyor. Bu bir kamp çantası. Nasıl coşmasın bizimkiler? Coşku da bulaşıcı. Şahane bir kamp çadırı. Minik kukular spor yapmadan duramaz. İlahi Hago. Neyse ki Hago için normal şeyler bunlar.
2: Hago. Hago.
1: Çocuklar, Bagu çağırıyor. Çubukla ateş yakmak mı? Bizimkiler yine bir şeyler öğrenecek gibi. Evet, Bagu yaptığında hep kolay görünür. Bakalım bizimkiler bu kadar kolay yapabilecek mi? Pek anladığım bir konu değil ama sanki öyle değildi Hago. Hadi Hago, biraz duman. Yaşa be Çogu, bravo. Hayır hayır, sabırsızlık yok Hago. Üzülme ama. Evet, işte gerçek Hago. Asla vazgeçmez. En iyi yardımcısı da geldi. Ha gayret Hago, harikasın. Eyvah, bu iyi olmadı. Evet, Bagu bilgeliği bu. Bagu'yu takip et. Bagu'nun alkışı Hago'nun hızını belirliyor. Harika fikir. Yaşasın. Yine Hago ve müthiş çabası. Tabii ya. Neden başarısını yine müzik yaparak kutlamasın? Evet çocuklar, sabırlı olmazsak hiçbir işte başarılı olamayız. Sabır bize hayatımızın her anında en iyi arkadaştır. Sabrın sonu selamettir.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Arkadaşlar, baksanıza ninenin yükü var.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine, nine dur dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: İşte geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. 4 bardak içtim, 4 bardak.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
2: Havva neneni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nene. Gelmem bir de. Nene, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
0: Usta! Hacer anne! Hacer anne! Usta!
3: Destur garip! Ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta! Havva nineye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
3: Dur garip. Sakince anlat hele. Bir Havva nine de kim? Neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. 2 sokak ötede oturuyor.
4: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
5: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
4: Allah yolumuzu açık etsin.
3: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
0: Tamam usta, tamam. Yaşlılara

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Aa, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Aa, kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
5: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
4: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
5: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
4: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
5: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
5: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
4: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
5: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
4: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
5: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
4: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
5: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine

0: Ama gideceğiz değil mi?
1: Gideceğiz tabii ya.
0: Allah, ne iyi olur. Ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
0: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
1: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
0: Ay, havanine çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Türkçe her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Ay, duramadım ya. Ha, durdum. Evet çocuklar, size çok önemli bir görev vereceğim.
1: Ne kadar çok?
0: İnsanlığın geleceği bu görevi başarıyla yerine getirmenize bağlı. O kadar çok.
2: Allah Allah. Aramıza sızmaya çalışan uzaylıları tespit edecek bir icat mı yapacağız yoksa?
0: Ha? Aramızda uzaylılar mı var?
2: Bilmiyorum, sen dedin.
0: Ben öyle bir şey demedim ya. Kafamı karıştırma çocuk. Neyse.

0: O dediğin değil.
1: Zaman makinesi mi icat edeceğiz?
0: Hayır.
1: Ve çay makinesi mi?
0: Bu çocuk da reçele takmış kafayı. Şuna bir kova reçel verin de kendine gelsin. Hayır, hiçbiri değil.
2: Tamam, hadi sen söyle. Bilemedik.
0: Ben yarın nereye gidiyorum?
2: Kayseri mi?
0: Ha, Kayseri ne alaka ya?
2: Zaten bilemeyeceğimiz için attım.
1: Kampa mı?
0: Kamp benden sorulur bilirsiniz. Ama o da değil.
1: Dayı sen söyle, bilemedik.
0: Uluslararası icat fuarına.
1: Ne yapacaksın orada dayı?
0: İcatlarımı bütün dünyaya göstereceğim. Bayılacaklar.
1: Sonra da onları ayıtmak için icat mı yapacaksın?
0: Hayır, hayır. Dünya devletleri bir araya gelecekler. Dünyanın en büyük laboratuvarını kuracaklar. Emrimde binlerce mühendis olacak. Oo. Ve dünyanın bütün sorunlarını çözecek icatlar yapacağız. Tabii.
1: Bizim görevimiz ne olacak?
0: Siz beni sabah uyandıracaksınız.
1: Bu mu çok önemli görev?
0: Tabii ki önemli. Sabah kalkamazsam dünya dahiyane icatlarımdan mahrum kalır.
1: İyi tamam. Biz sabah 7'de okula gidiyoruz. Seni uyandırıp öyle çıkarız.
0: Olmaz.
2: Niye?
0: 7 çok erken. Benim 8'de kalkmam lazım. Tabii.
1: Bir saat erken kalk işte.
0: Olmaz. Uykulu uykulu icatlarımı anlatamam. Yarın okula gitmeseniz olmaz mı?
1: Dayı.
0: Tamam ya, tamam. Okul önemli tabii.
1: Bu arada kendin niye kalkmıyorsun?
2: Bir zeki her istediğini yapar. Değil mi?
0: Yani kalkarım aslında ama işte bazen alarmı duymuyorum. Bazen alarmı duyuyorum ama alarmı kapatıp geri yatıyorum falan.
2: Sahibinden kaçan bir çalar saat yap o zaman. Böylece kapatıp yatamazsın.
0: Harika fikir. Aslan yeğenim benim. Gel.
2: Ben şakasına demiştim ama.
0: Yok yok. Harika fikir. Maşallah. Senden de arada dahiyane fikirler çıkıyor. Tabii.
1: Peki alarmı hiç duymazsa?
0: Doğru. Ona da bir çözüm bulmamız lazım. Buldum. Buldum.
1: Allah sonumuzu hayretsin. Başlıyoruz. Ne buldun dayı?
0: Suyun kaldırma kuvvetini kullanacağız. Tabii.
1: Dayıcığım, yalnız suyun kaldırma kuvvetini yüzyıllar önce Arşimet bulmuştu zaten.
3: Tabii.
0: O da mı bulmuş? Onunki nasıl bir şey?
1: Mesela gemiler suyun kaldırma kuvveti sayesinde batmadan yüzerler.
0: Benimki farklı bir kere. Daha iyi, daha kullanışlı. Ben suyun uykudan kaldırma kuvvetini buldum. Tabii.
1: O nasıl bir şey?
0: Çalar saate su ekleyeceğim. Yüzüme su fışkırtacak. Böylece beni uykudan uyandıracak.
3: Nasıl? Harika fikir değil mi?
2: Yani fikir olmaya fikir ama harika mı bilemedim.
0: Merak etmeyin, bir yedek planım daha var.
2: Neymiş?
0: Tüyün kaldırma kuvveti. Bunu daha önce bulan kimse var mı Zeynep'ciğim?
1: Yok dayı. Bunu ilk senden duyuyorum.
0: Tüyün kaldırma kuvvetini bulan ilk insan olarak tarihe geçtim. Tabii.
1: O nedir dayı?
0: Saate kuş tüyü takacağım. Burnumu kulağımı gıdıklayacak. Ve beni uykudan uyandıracak.
1: Dayı yapma. Gıdıklanıyor mu?
0: Tamam. Hadi icada geçelim. Çalar saat.
2: Elveda güzel saat.
1: Allah yardımcın olsun.
0: Tüy.
1: Tüy sende ya dayı.
0: Nerede? Yok bende tüy mü?
1: Kulağının arkasında.
0: Allah Allah. Kim sakladı bunu buraya ya? Neyse devam edelim. Küçük el. Su tabancası. Su. Bakalım çalışıyor mu?
4: İyi çalışıyormuş.
2: Dayı.
0: Şimdi de kaçması için hareket sensörleri yerleştirelim.
1: Ayakları yok bunun. Nasıl kaçacak?
0: Doğru ya. Ne yapsak? Ne yapsak?
3: Buldum.
2: İnşallah oyuncak arabamı istemez.
0: Yusuf, uzaktan kumandalı oyuncak arabanı getir bakayım. Hadi aslan yeğenim.
2: Of dayı ya. Biliyordum. En sevdiğim arabam o benim.
0: Olsun. Bilim için.
2: Hem bu oyuncak haklarına aykırı.
0: Korkma ya. Getirsen bilim yolunda her şey feda edilir. Tabii.
2: Dayı.
0: Tamam ya, tamam, merak etme. Bir şey olursa yenisini alırım ben. Tabii.
2: Elveda canım arabam. Seni çok sevmiştim.
0: Bu kadar vedalaşma ya.

0: Yeter.
1: Ne? Dayı, olur olmaz kırdın.
0: Kırmadım ya, parçalara ayırdım.
1: Ne farkı varsa?
0: Harika oldu, tabii.
2: Adı ne dayı?
0: Adını düşünmemiştim ya.
2: Saati olsun mu? Saatin sağısı, Zeki'nin de kisi.
0: Sen de kafayı taktın mı, tam takıyorsun ha? Beğenmedim.
1: Tüy saat.
0: Olmaz.
3: Sulu saat.
0: Saçma. İnsandan kaçan bir saat yaptık ya. O yüzden adı saat kaç olsun.
2: Benimki daha güzeldi.
0: Hadi bakalım. Şimdi deneme zamanı. Ben uyuyana kadar sessizce bekleyin. Gözlem yapın. Tabii. Susamıştım, iyi geldi. Tamam, uyandım. Çocuklar, yardım edin, yakalayın çaba. Su çok güzel ısınmış. Harika bir su ısıtıcı yaptık. Aferin bize. Yani bana. Tabii.
3: Dayıcığım, yarın bununla kalkarsın artık.
0: Bu saatte uyanırım. Su ısıtıcı saatte de icat fuarına katılırım. Herkes icadıma bayılır. Tabii.

Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha, tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir gök taşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Gök taşı mı? Evet, gök taşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç gök taşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Gök taşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
2: Dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Vay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Aslında biz bir roket yapmıştık.
0: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
2: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
2: Evet. Roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
2: Harika. Hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
1: Yani şimdi aslında...
3: Bizim göktaşının aynısı.
2: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
3: Ben de anlamadım.
0: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
4: Mermer mi?
0: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
2: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
3: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
1: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
4: Mermer mi?
1: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
2: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
1: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
3: Bu çok güzel bir fikir.
2: Teşekkür ederiz amca.
1: Murat, hadi biz yola devam edelim.
0: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Gidebiliriz.
1: Şurada biraz durup dinlenelim. Ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
0: Etrafı bir kolaçan edeyim.

0: بابا بابا. Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Gök taşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce Allah'ım niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor?
1: Biz de uyuyalım artık.

0: şuraya bak.
1: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
2: Hayır oğlum, sadece yıldız kaydı.
1: Yarın yolda yıldız arayan birilerini görebiliriz.
2: Bu gece gökyüzünü izleyerek uyumaya ne dersin?
1: Hı? Yaşasın. O zaman uyku tulumlarımızı getireyim.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da. Niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Oh, garip abi!
1: Ay hak!

Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Oh, rück, Buzz. Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Aa, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Aa, aa. Dur Ali, benim. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de. Ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki... O, hayatını sanata...

0: Ta ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
1: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
0: İyi mi böyle?
1: İyi.
0: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
1: Evet, kazı bilimiyle ilgilenmiş.
0: Kazı biliminde ne?
1: Arkeoloji.
0: O zaman arkeoloji desene.
1: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
0: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
1: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
0: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
1: Caner gidiyor.
0: Ali sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
1: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
0: Türkiye müzeleri, yaşa.
1: Ressam ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
0: Galiba doğru yoldayız.
1: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
0: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
1: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
0: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
1: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
0: Onların hepsi kopya mı?
1: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldun galiba. Bak, Hatta Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: İşte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesih hattıyla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim, nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder?

0: Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
1: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
0: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
1: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
0: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
1: Masasında. Ne görüyorsun?
0: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. İşte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dedi. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
1: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
0: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin. Hazırlanın bakalım.
5: Neden? Ne oldu ki?
6: Gelince öğrenirsiniz. Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın?

0: bakıyorsunuz yahu?
1: Senden bahsediyorduk da.
0: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
0: Hayırdır inşallah.
1: Hayır hocam, hayır.
0: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
1: Hı? Nasıl yani hocam?
0: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
0: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
0: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu. Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
2: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
1: Kovalamasaydın sen de.
2: Eğlendik ama.
1: Aslında ben de eğlendim, evet.
0: Selamun aleyküm gençler.
2: Aleyküm selam hocam.
0: Oo, bitmiş bile maşallah.
1: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
0: Neymiş o yöntem?
2: Tavşan kaç, tazı tut.
0: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Sizden de emin.
2: Peki yetecek mi bu para?
1: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
2: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
1: Ha? Müdürüm ne ya?
2: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
1: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
2: Gidelim de ne yapacağız?
1: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
2: O ne ya?
1: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
2: Nasıl yani?
1: Of, para verecekler işte.
2: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
2: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
2: Yapma ya.

0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
3: Amma çokmuş Fatma abla ya.
4: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
3: Kime satacağız peki bunları?
4: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
3: Çok hızlısın Fatma abla.
4: Teşekkür ederim canım.
3: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
4: Aa, o nasıl söz?
3: Ne dedim ki?
4: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
3: Sen satmaya karar verince...
4: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanlara.

0: insanların faydalanmasında.
1: Doğru aslında.
0: Hele ki söz konusu Semire olunca.
1: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
0: Eline sağlık Zehracığım.
1: Aman!
0: Heh, Orhan abi de geldi.
1: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
0: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
1: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
0: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
1: Hadi.
2: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
3: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
2: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
3: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
2: Elhamdülillah.
3: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver. O da Semira'ya ulaştırsın.
2: Tamam hocam.
4: Selamünaleyküm.
5: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
2: Şey, biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
5: Dinliyorum.
4: Semira'ya göndermek için para getirdik.
2: Şey, diğer zarflar?
5: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
2: Aa, çok güzel haber bu.
5: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları...

0: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
1: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
2: Amin.
1: Şimdi...
0: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
1: Güzel fikir.
2: Evet ya.
1: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
0: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamün aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyor.

0: diyoruz.
1: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
2: İşte temelin biri bir gün ebenek, gubelek, kem, küm.
1: Hadi kalın selametle.
3: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
2: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
3: Niyeymiş?
2: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
3: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
2: Ne anlatacaksın Zikri?
3: Diyeceğim ki renkli Recai'yi gözlükle bile göremeyip cama bodoslama...
2: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
3: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da. Yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
2: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
3: Nedir?
2: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
3: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
2: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
3: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
2: Gülelim.
3: Nasıl da düştüm ama değil mi?
1: Yine neye gülüyorsunuz?
2: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
4: Senin eksiğiyle dalga geçme.

0: topraklar.
1: Bu güzel şarkıyı kimden öğrendin?
2: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
1: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
2: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa biri onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
1: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
2: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
1: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
2: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
1: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
2: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
1: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya. Sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
2: Evet. Ben de resim yaptım da havalara uçuyorum işte.
1: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
2: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
1: Hayır.
2: Kraker?
1: Hayır.
2: Kitap?
1: Hayır.
2: Ne yapmış peki?
1: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
2: Annesi ona ne demiş?
1: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
2: Çok güzel cevap vermiş.
1: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
3: beni takip et
1: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
2: Ay çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
1: Kolye varmış.
2: Hı? Kolye mi?
1: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur Böceği'ne
3: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
2: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
1: Anlatmaya devam edeyim mi?
2: Evet, Uğur Böceği'nin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
1: Evet, bildin. Uğur Böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
4: Dedeciğim, sevgi nedir?
1: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur Böceği'nin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
3: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
1: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır Böceği ne düşünüyormuş?
2: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır Böceği'nin yanına gidip sorması gerekir ama.
1: Zaten Uğur Böceği de öyle yapmış. Cırcır Böceği'nin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır Böceği de ona
5: sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
2: Uğur Böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
1: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
2: Bu Uğur Böceği ailesiyle nerede yaşamış ki?
1: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
2: Anladım ben. Uğur Böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
1: Aynen öyle.
2: Peki Uğur Böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
1: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
6: Sevgi sabırla beklemektir.
2: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
2: Hayır, bilemedin.
1: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
2: Yine bilemedin.
1: Öyleyse sen söyler misin?
2: Ben uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
1: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu...
2: Çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
1: Ayşe, uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
2: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
1: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
2: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
1: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
2: Sor bakalım.
1: Sence sevgi nedir?
2: Bence sevgi...
1: Evet.
2: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Atlara dolandım. Dön güçlü, dön, dön, dön.
1: Süslerimiz tamam. Ama sütlaç nerede?
2: Hala uyuyordur belki. Ha? Hadi hemen gidip bakalım.
3: Sayıları, renkleri, sevmeyi, sevilmeyi. Ay, neydi? Neydi? Hayır, hayır. Hatırlamıyorum. Ay, şarkıyı aklımda tutamıyorum. Bir de arkadaşlarımın önünde nasıl söylerim? Eyvah, geliyorlar.
0: Sütlaç burada da yok. Yoksa unuttu mu?
2: Sütlaç!
1: Sütlaç, bugün öğretmenler günü. Şarkı söyleyeceksin. Neredesin?
3: Yo, yo, yo, yapamam.
0: Sütlaç hiçbir yerde yok. Şarkıyı kim söyleyecek?
4: Ben de ezberlemiştim. Sayıları, renkleri, sevmeyi, sevilmeyi olmuyor. Sabahtan beri hıçkırıyorum.
2: Sütlaç böyle bir günü asla unutmaz. Belki bir yerlerde şarkısına çalışıyordur. Acele etmeliyiz. Daha sınıfı süsleyeceğiz.
0: Hah, bunlar da şuraya.
1: İşte fotoğrafta tam şuraya.
4: Yine olmadı.
2: Güçlü, ben sana yardım edeyim. Ama bu balonların hepsi sarı renk.
0: Evet, renkli balonlar kullanırsak daha güzel olur.
1: Rengarenk. Ama hangi renkler?
2: Geçen gün öğretmenimiz bize ana renkleri öğretti. Mavi.
0: Hatırladım şimdi. Kırmızı.
4: Bir de sarı.
0: Çok güzel oldu.
1: Ama bir şey eksik. Biz hediye almadık ki.
2: Eyvah! Unuttuk. Ne alacağız?
1: Özel bir hediye olmalı.
4: İncilerim.
0: Evet. Canım öğretmenimiz bize hep incilerim der.
4: İnci, inci.
1: İyi fikir güçlü. Hıçkırmaya başladığından beri çok parlak fikirlerin var. Hadi arkadaşlar. İncilerimizi nerede bulacağımızı biliyorum.
3: Beni burada kimse göremez. Ben herkesin önünde şarkı söyleyemem.
5: Sütlaç.
3: Öğretmenim.
5: Neden saklanıyorsun?
3: Öğretmenim. Arkadaşlarımdan saklanıyorum.
5: Peki ama neden?
3: Bunu size söyleyemem. Ya da birazcık söyleyebilirim.
5: Tamam. Birazcığını söyle bakalım.
3: Benim bir yerde şarkı söylemem gerekiyor. Ama yapamam. Ya şarkı sözlerini unutursa?
5: Dur. Bende çok özel bir yöntem var. Bu sayede heyecanlanmayacak ve şarkının sözlerini unutmayacaksın. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Kendime güveniyorum. Tekrar et bakalım.
3: Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Kendime güveniyorum.
1: Burada inci yok.
0: Burada da inci yok.
2: Arkadaşlar, bir ses var.

0: Üçlü, bitsin artık şu hıçkırık.
1: O da ne? İnciler!
2: Heyecanlandığında nefes egzersizini yap ve kendine güvendiğini söyle.
3: Nefes aldım, nefes verdim, kendime güveniyorum. İşe yaradı mı acaba öğretmenim?
2: İstersen deneyebilirsin.
3: Şarkının sözlerini söyleyemem. Sürpriz.
2: O zaman melodisini mırıldanmaya ne dersin?
3: Tamam. Oldu. İşe yarıyor gerçekten. Teşekkürler öğretmenim.
2: Çok güzel söyledin. Şarkının sözlerini de çok merak ettim.
3: Sürpriz öğretmenim, sürpriz.
4: Öğretmenimiz geliyor.
5: Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim.
2: Ah İncil'im.

0: kendine güvendin ve heyecanını yendin.
1: Şarkı da demek benim içindi. Çok güzel söyledin. Çok mutlu ettin beni.
2: Bu da bizim hediyemiz öğretmenim.
1: Çocuklar, hiç renkli inci görmemiştim. Sarı, kırmızı ve mavi.
2: Siz bize ana renkleri öğretmiştiniz. Biz de mürekkep balığından birazcık renk istedik ve boyadık.
1: Yani bu kolyeyi benim için siz mi yaptınız?
3: Hem de kendi yüzgeçlerimize.
1: Çok ama çok teşekkür ederim. Ama benim en güzel incilerim sizlersiniz.
4: Ay, korkacak bir şey yok. Sadece sarı balon patlamış.
2: Aa, güçlü. Korkunca hıçkırığı kesildi.
4: Evet, artık hıçkırmıyorum.
5: Balon gibi şiştim. Neyse, patlayan balonun yerine geçeyim bari. Kırmızı, mavi. Hah, yerim burası. Sarı.
2: Sayılar. Başlıyorum.
6: Hadi arkadaşlar, hadi hadi.
5: Kıpır. Bu kez beşe kadar say.
2: Tamam. Bir, üç, beş. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan eve. Saklanmamışsınız. Artık ben eve olmam. Sobeliyorum hepinizi. Sobe, sobe, sobe.
7: Beşe kadar sayamadın Kıpır. Bu kadar kısa sürede saklanamayız ki.
2: Beş dedim ya.
4: Ben saklandım ki.
2: Hayır güçlü, seni görüyorum.
7: Arkadaşlar, saklambaç oyununu seviyorsak sayıları öğrenmeliyiz.
2: Sayılardan hoşlanmıyorum. Sırasını karıştırıyorum hep. Bir, üç, beş.
5: Öğretmenimiz geçen hafta beşe kadar saymayı bize öğretmişti. Şarkıyı hatırlayan var mı?
6: Evet. Eğer tekrar edersek sayıların sırasını ezberleyeceğiz.

0: Harikasınız incilerim. 5'e kadar saymayı öğrenmişsiniz. Şimdi hep birlikte saklambaç oynamaya ne dersiniz?
1: Hey! 1, 2, 3, 4, 5.
0: Lila, iyi misin?
1: Yüzgecim acıyor öğretmenim.
0: Çocuklar, yardımınıza ihtiyacım var. Güçlü. Sen benimle kal. Puf, sınıftaki ilk yardım çantasından bir tane temiz bez parçası getir. Sütlaç, sen de iki tane yuvarlak yassı taş getir. Ve sen Kıpır, 5 tane yosun getir. Acele edin incilerim. Lila'ya yosun merhemi yapacağım.
2: Sakin ol Puf, sakin ol. Bir adet bez parçası. İşte bir adet bez parçası buldum. Buldum, geliyorum.
3: Yassı taş.
4: Hayır, bu olmaz. Bu da olmaz. 1 yassı taş.
5: Ama öğretmenim 2 tane yassı taş istedi. Bir tane daha bulmalıyım. 2 yassı taş. Buldum.
6: İşte yosunlar. 5 yosun. 5'e kadar nasıl sayacaktım? Hatırla. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yosun. Başardım.

0: kuzey kesin kıparır, muhteşemsin. Öğretmenim, ne yaşıyorsun?
1: İki taş arasında beş yosun. İşte merhemimiz hazır. Uzat yüzgecini Lila. Bu merhem ağrını hafifletecek. Şimdi nasılsın Lila?
0: Çok daha iyiyim öğretmenim. Teşekkürler arkadaşlar.
2: Bu görev tam bana göreydi öğretmenim. Beşe kadar saydım ve yosunları birer birer topladım.
1: Aferin Kıpır. O zaman saklambaç oynamaya devam edebiliriz. Ve ebede sensin.
0: Ama yine mi?

0: yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ile Bera.
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman

0: anda meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler. "Dedem nerede babaanne?" dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: hemen getiriyorum
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,
1: "Bera şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan,"
0: dedi fısıldayarak. Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
1: İşte tel şehriye.
0: Babaanneleri onlara teşekkür etti ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
1: Oh, mis gibi,
0: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
1: Dedeciğim, sana çorba yaptık,
0: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
2: Ah, unuttum,
0: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
1: neyi unuttun dedeciğim,
0: diye sordu.
2: Kirazları,
0: Bera araya girerek.
1: Kırmızı olanları mı,
0: diye sordu.
1: Hepsi kırmızı zaten,
0: dedi Ayla. Ve
1: biz toplarız dedeciğim,
0: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra

0: dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
1: Dolmadı bu kovalar Ayla,
0: dedi Bera.
2: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
0: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
1: Çok güzel,
0: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
2: dur yeme, yeme,
0: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
2: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
0: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Hay hay. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ne yiyorsun öyle Karagöz?
1: Etli pilav yiyorum Hacivat.
0: Ama o pilav değil ki. Leblebi.
1: Madem ne yediğimi görüyorsun, neden soruyorsun?
0: Usuldendir Karagöz.
1: Usulden filan değil, bakkaldan.
0: Öyle değil Karagöz. Usul, usul.
1: Usul. Usul sokuluyorsun yanıma. Gözün leblebilerimde. Fark ettim onu.
0: Aşk olsun Karagöz. Benim ne işim olur senin leblebilerinle? Tokum ben.
1: Uydurma Hacivat. Sen hep açsın. Boşuna oturma Hacivat. Leblebimden veremem.
0: Yahu leblebi yemeğe mi oturdum sanki? Az biraz sohbet.

0: dedim demiştim. Ne zaman dedin, duymadım.
1: Canım diyorum ya şimdi. Anlat bakalım.
0: Ne olsun işte, yuvarlanıp gidiyoruz.
1: Daha nasılsın Karagöz?
0: Yuvarlanmadan da gittiğim oluyor.
1: Bak sen şu işe ya, Allah Allah.
0: Leblebiler nerede? Yahu bütün leblebiyi ne ara yedin?
1: Beygir, sana kaç defa dedim? Çifte attığın hayvanları üstümüze fırlatmayı bırak artık. Şu boş tarafa doğru fırlat yahu.
0: Çifte vurma demiyor da dikkatli vur diyor.
1: Yani senin keçi hariç tabii canım. Keçiye hiç vurmama.
0: Ha şöyle.
1: Yoksa diğer hayvanları nereye fırlatırsa fırlatsın.
0: Yani.
1: Bizim beygir bu aralar taze ot bulamıyor da Karagöz amcası. O yüzden taze ot gördün mü çıldırıyor.
0: O zaman yem yesin.
1: Karagöz evde yem mi kaldı?
0: Sorma be hacı var. Aynı durum bende de var. Kış gelince ne yapacağız bilmiyorum.
1: Hayvanlar açlıktan ölür.
0: Aman Allah korusun.
2: Selamın aleyküm canlarım.
1: Aleyküm selam.
2: Ne yaparsınız bakalım?
0: Leblebi yiyordum. Hacıvat da geldi leblebi yedi. Leblebi bitti. Şimdi leblebi yemiyoruz. Yani yemiyor da olabilirdik ama ye...
2: Tamam canım anladık.
1: İş güç işte. Ne olsun sen ne yapıyorsun?
2: Ne yapayım? Yeni bir tohum aldım. Ekmeye gidiyorum.
0: Tohum mu? Ne tohumu?
2: Aslında bunu size söylememem gerekiyor. O yüzden hiç ısrar etmeyin.
1: Yahu söylesen ne çıkar?
2: Söyleyemem.
0: Ya söyleyiver işte.
2: Olmaz.
1: Meraktan öldürme bizi yahu.
2: Kesinlikle söyletemezsiniz bana. İşte böyle dostlar. Tohumun adı yedi veren. Bu tohumu bir ekiyorsun, dağ gibi ot veriyor. Çıkan otları da biçip, kurutup bir güzel yıllık yem haline getiriyorsun. İster misiniz?
1: İsteriz.
2: Tamam.
0: Peki kaç para bu? Çok pahalı değildir inşallah.
2: Yok canım.
1: Şuna bak yahu. Benim o kadar param olsa leblebi alırdım.
0: Hacıvat girme o konuya.
1: Ama çok para yahu.
0: Orası öyle. Neymiş? Yedi verenmiş. İsterse bin versin.
1: Sanki bizde leblebi gibi çok para var.
0: Hacıvat.
1: Tamam tamam. Leblebi demeyeceğim. Bir daha leblebi yok. Ne leblebisi yahu? Ne var yahu? Sanki leblebi dedim.
0: Yeter.

0: de bu hayvan ya. Düğün yok ki oynamaya, cenaze yok ki ağlamaya gitsin. Bay bay bay bay bay bay bay.
1: Karagöz, Karagöz. Benim beygiri gördün mü?
0: Ya. Sen keçiyi gördün mü peki?
1: Ha? Keçi de mi yok?
0: Evet, gitmiş.
1: Birlikte gitmiş olmasınlar.
0: Nereye gidecek? Tam da yem vereceğim saatte.
1: Yem mi? Yemin var mı ki?
0: Yok.
1: Ne verecektin ki?
0: Bilmem, düşünmedim.
1: Eyvah eyvah.
0: Ne oldu?
1: Bunlar evden kaçtı.
0: Yapma ya. Bir avuç yem için mi terk ettiler bizi?
1: Bir avuç yem dediğin hayatta tutuyor onları.
0: O da doğru. Peki ben keçisiz ne yapacağım?
1: Seni bilmem de ben beygirim olmadan yaşayamam.
0: Öyleyse gidip bulalım Hacı Cavcam.
1: Bulsak ne olacak Karagöz? Hani verecek gemimiz mi var? Yine kaçarlar.
0: O da doğru. Ne yapacağız peki?
1: Bilmem. Yem bulmak lazım.
2: Yedi veren.
0: Vay vicdansız vay. Bir kuruş indirim yapmadı.
1: Parayı da sağdan soldan borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz bilmem.
0: Keçim dönsün de gerisini düşünmüyorum Hacivat.
1: İnşallah borç aldığımız adamlar da düşünmüyordur Karagöz.
0: Canım dert edecek ne var? Dağ gibi ot olacak. Hepsini yiyecek değiller ya. Yetecek kadarını ayırır, kalanı satar, borcumuzu öderiz.
1: Doğru dersin Karagöz. Gidip yedi vereni ekelim. Erkenden de kalkıp otları biçeriz.
0: Sonra da gidip beygirle keçiyi buluruz.
1: Aynen öyle. Şu işe bak. Bu nasıl iş anlamıyorum. Bir tek ot bitmedi.
0: Benim olan otlar da kurudu.
1: Ah ah. Kazıklandık Karagöz, kazıklandık. Eğer gerçekten daha kadar ot verseydi, bunu bize satacağına kendi ekerdi. Samanını satıp bizden aldığının 10 katını kazanırdı.
0: Doğru. Nasıl da düşünemedik.
1: Ama benim adım Hacivat ise ben de bunun intikamını almayı bilirim.
0: Benim adım da Karagöz ise ben de seninle birlikte gelirim.
3: Hayırdır beyler? Haber göndermişsiniz gelsin diye.
4: Sende bir tohum varmış Açık Göz Efendi. Neydi adı? Yaşeren miydi? Geberen miydi?
3: Ha, yedi veren diyorsunuz.
1: Ha, o.
3: Nereden duydunuz?
0: Hacivat'la Karagöz'den duydum.
3: Peki ya ne yapmışlar tohumu?
1: Bilmem, daha ekmemişler.
3: Ha, iyi iyi. Ekince görecekler bereketi.
0: Hadi inşallah.
3: Siz de mi istiyorsunuz?
1: Tam üstüne bastınız canım efendim.
3: Tabii, ne demek? Bolca var bende ondan ama biraz pahalı.
4: Fiyatını biliyoruz efendim. 5 altın akçe. Yine de almak istedik.
3: Öyleyse sorun yok.
1: Ama bizde para yok.
0: Onun yerine şu gördüğün elmas var.
1: Bende de kocaman bir altın var.
3: Uf, şunlara da bak.
0: Ama bu elmas çok pahalı.
1: Altın da öyle.
3: Olsun canım. Ben size istediğiniz kadar tohum veririm.
0: Canım ne yapalım o kadar tohumu?
3: Ya ne istiyorsunuz?
2: Paramızın üstünü.
3: Nasıl yani?
0: Bu elmas en az 10 altın akçe eder. Tohum 5 altın akçe olduğuna göre sen de bana 5 altın akçe geri vereceksin.
1: Benim altınım da 10 altın akçe ediyor.
3: Bende o kadar para yok.
0: Hacivat'la Karagöz'den aldıklarım var ya.
3: Yahu ben onları harcadım.
1: Öyleyse biz gidelim. Paran olduğunda tekrar geliriz.
0: Evet. Hadi gidelim biz.
3: Durun yahu durun. Az pazarlık edelim.
0: Pazarlık edecek vakit yok efendim. Ya alışverişi yapalım ya da bırak bizi gidelim.
3: Of, tamam kabul. Verin bakalım şunları.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Ne demek beyler, ben teşekkür ederim.
0: Paramızı aldık Hacıvan.
1: Aslında daha çok para alırdık da biz onun kadar kötü insanlar değiliz.
0: Ya Hacıvan, keçiyle beygiri nasıl bulacağız?
1: Ben nereden bileyim?
0: Ne oldu?
1: Karagöz. Bunlar bizimkiler değil mi?
4: Ben sizinkileri tanımıyorum Hacı Cavcav.
1: Öyle değil ya. Beygirle keçi.
0: Bakayım. Vallahi onlar. Keçi!
1: Beygir!
0: Neredeydiniz siz ya?
1: Ne dedi?
0: Ot yemeye çıkmışlar. Gece niye gelmediniz?
1: Ne dedi?
0: Gelmişler. Biz görmemişiz. Sabah geri çıkmışlar. Kış gelip otlar kuruyunca ne yapacaksınız? Aç kalırsınız vallahi.
1: Ne dedi, ne dedi?
0: Allah kerim, kış gelince düşünürüz dedi.
1: Bir sor bakalım keçiye.
0: Sen kendi beygirine sorsana ya. Benim keçim danışma memuru mu? Allah Allah.
1: Nereye gittiniz siz? Gece niye gelmediniz? Peki kış gelince ne yapacaksınız? Sen zahmet et.

Ben söyleyeyim. Allah kerim beygir efendi. Allah kerim. Gelsene. Gelsene. Şükür bunu anlayabildin.

0: Makbul Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hadi.

0: Bu sepeti. Yakala hadi.
1: Eyvah! Top kaçtı.
0: Hay Allah. Neyse canım. Bak ne güzel antrenman oldu sana.
1: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptın? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
5: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
6: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
5: Ziya nerede kaldı? Hiç böyle yapmazdı.
7: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
4: Doğru. Bu pek ayrı alamet değil arkadaşlar.
8: Ne yapacağız?
5: Ziya'yı arayıp bulalım.
9: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
3: Yok, toplar bize hiç gelmedi ki.
5: Hami ile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
9: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
4: İşte bak, benim dediğim çıktı.
9: Ne demişti ki?
5: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
9: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
9: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
5: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hami'yi gördün mü?
10: Gördüm, gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
5: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
2: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
1: Arkadaşlar, hadi ama. Aramaya devam edelim.
5: Selamun aleyküm Hamide teyze.
0: Aleyküm selam yavrum.
5: Ziya'yı gördünüz mü?
0: Gördüm.
5: Ne yapıyordu?
0: Yumurtalarımı kırıyordu.
7: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
0: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
5: Niye burada oyalandı acaba?
0: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
7: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
5: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
0: Şu tarafa.
11: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
11: Şu tarafa.
12: Benim tavuklara yem verdiydi.
5: Sonra?
12: Sonra şu tarafa gitti.
13: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun, sırtımı kaşıdı.
11: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun, azıcık oyun oynadılar.
1: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işte onu bulamayacağız.
5: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
0: Hami değil mi o?
4: O galiba.
5: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
3: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
4: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
8: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
4: Sana bir şey oldu sandık.
14: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
0: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
4: Efendim?
0: Gelsene buraya.
15: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
11: Yetişirsin evladım, merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver.
0: Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
15: Aa, siz de mi duydunuz?
11: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin, aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: Neyse, bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım, her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Aa, sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendim.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum.
2: Baba.
1: Baba.
3: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
3: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyım?

0: Süç, uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
2: Nereye?
0: Uzaya.
2: Ne?
0: Uzaya.
2: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
1: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
0: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
2: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
0: Hayır.
2: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
0: Ne?
2: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Ha? Gidiyoruz.
2: Hatırladın mı?
1: Evet.
2: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
2: Gitmeyelim.
0: Gidelim, gidelim.
2: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba.
2: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
0: Hayır.
2: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
3: Hayır, dünyada biraz işim var.
2: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
3: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
2: Tamam.
0: Yaşasın! Uzaya gidiyoruz.
2: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
2: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
1: İşte.
2: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
1: Uzay çağında yaşıyoruz.
2: Her şeyi de biliyorlar.
0: Başka bir şey lazım mı baba?
2: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
0: Yaşasın.
2: Nasıl olmuş?
0: Nasıl desem, pek de olmamış.
3: Gerisi nerede kıyafetin?
2: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
1: Peki ya uzay aracı?
2: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
2: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
0: Yaşasın, roket adam oldum.
2: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
0: Hazır.
2: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
0: Yaşasın.
2: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
1: Ha? Bana mı?
2: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Ha? Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
0: Gidiyor muyuz şimdi?
2: Evet.
0: Evet, hadi gidelim.
2: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
2: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla, durma zıpla. Hiple hopla, haydi zıpla. Tezgah temiz.
0: Hopla hiple, haydi zıpla. Hopla hiple, haydi zıpla. Dolap temiz.
1: Fırın temiz.
2: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?

0: Hava çok güzel bugün.
1: Tam bahçede oturmalık.
0: Çocuklar nerede?
1: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
0: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
1: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
0: Canıma değsin o.
1: Aa, uzaylılar.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
3: Korkmayın, biz dostuz.
1: Biz de.
4: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
1: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
3: Hala.
0: Canlarım.
4: Şükranüs mü o?
3: Şükranüs sana.
0: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
4: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
1: Memnun olduk.
0: Ay çörekleri var, buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım, tazecik.
2: Ay çöreğimi, bayılırım.
3: Ben de.
0: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
2: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
0: Sizi sevdim dünyalılar, anlaşılan çok ortak yanımız var.
4: Nefis görünüyor, karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
1: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: হোজা, উলা হোজা, দূর এলে, দূর দূর।
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim. Hazineyi bulmak için sabırsızlanıyorum.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba?

0: de bu yer. Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk.
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
2: Burası!
1: Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.

0: doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Ha. Bulduk. Sonunda bulduk. Ben size demiştim.
1: Zengin olduk.
0: Zengin olduk. Gelin hep birlikte açalım.
2: Ha?
0: Bu da ne?
2: Ama bu...
3: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
4: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
3: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
4: Ha?
3: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ne?
2: Yapma!
1: Hop! Ne?
2: Ama!
1: Hop! Ne?

0: Fall moja! Napcan!
1: Sen!
0: Ben olmaz!
1: Oyun! Sen!
0: Tamam!
1: Tamam! Ben!
0: Alo 1-2!
2: 2-1 alo!
1: Halat! Halat! Halay!
0: Ya bul!
3: Halat!
1: Halat! Halat! Halat! Oh be!
0: Tamam mı?
1: Hazır!

bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunlar. Heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta. Yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar. Aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana. Tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda. Ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola. Fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula. Ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Devlette Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çık.

0: adım daha. Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
1: Mert abi, neden böyle giyindin?
2: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
0: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
3: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
0: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
2: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
4: Seksek mi?
2: Evet, çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
5: Burası da neresi?
6: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
2: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
4: Sonra.
2: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
3: Şimdi sıra bende.
0: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet.
3: Hop, hop. Çizgiye bastır Ozan.
0: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: Hadi eve koşun eve.
1: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
2: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
3: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
1: Ya bu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
3: Fırtına çıkmış olmalı.
1: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
2: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
1: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
2: Tünel kazıp çıkacağız.
1: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
3: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
2: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
1: Sadece sen çıkabildiğine göre bize için yardım getirebilirsin.
2: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
4: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
5: Etrafı bayağı temizledik.
2: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Köstebek.
4: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
5: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
4: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
5: Eyvah! Karşıya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
5: Buldum! Seksek! Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece?
6: Hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek. Hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi!
0: Hadi uzan. Yapabilirsin.
7: Ne hızlı hayvan bu.
5: Hadi Ozan, devam et.
0: Burası neresi ki?
4: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
5: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
1: Bir ses duydum. Geldiler. Az sessiz ol Temtem.
3: Işıkları kapatın. Hala uykum var.
1: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.
2: Çocuklar bana yardım etti ve buraya geldiler.
4: Hadi mağarada kim varsa dışarı çıksın.
0: Bugün de köyün kahramanı olduk.
5: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
1: Ne çizdi öyle?
2: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
7: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
5: Hop.
8: Bu nasıl bir oyun ki?
2: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
1: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
2: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
1: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
2: Haklısın Mirmir. İşte köz köz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: adım mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Ay! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Neyse.
1: Möbidik, möbidik, möbidik.

0: Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne? Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Gel. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın. ARH pozitif. Bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav, bir şınav, iki şınav, üç şınav ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam, evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Gangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim, geliyorum. Hadi ama, hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen.

Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sınava da alışamadık.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı.

0: babamla yemek yapacağız.
1: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
2: Bilmem ki nasıl olur.
3: Ne olur baba, lütfen.
2: İyi, peki.
3: Yaşasın!
2: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Sen de domatesleri.
1: Tamam şef.
2: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
3: Anlaşıldı şef.
2: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annem.

0: Ben öğrendim.
1: Annenden mi?
0: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
0: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
1: Biberler acı mı?
0: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
1: Ben de acı yiyeceğim.
0: Ama ağzın yanar.
1: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
0: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
0: Biraz da karabiber.
1: Ben de.
0: Oo, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
0: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
2: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
2: Dünyanın en güzel menemeni.
1: Daha yemedin ki.
2: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
2: Oh, ellerinize sağlık.
1: Elfes. Yandım. Ay.
2: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
1: Su!
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum.
2: Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok, yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!

0: Garip abi.
1: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Benim ekibim. Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yo, ben duymadım.
3: Duymaman normal haber. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun? Hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki!
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci, belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye?
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım, cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum, bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
3: Öyleyse doğru yoldayız.
2: Kesinlikle kurye.
1: Bir tane daha.
2: Bu ceviz mi haberci?
1: Ha? Değil mi?
3: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
1: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
3: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
1: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.
2: Bu da neydi?
3: Vay be, jet gibi geçti.
1: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
1: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
3: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
3: Üzgün görünüyorsun.
1: Bir derdin mi var?
3: Evet.
1: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
3: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
3: Evet. Bunlar mı? Cevizlerim!
1: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
3: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
1: Sen yedin.
3: Evet, ben yedim.
1: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
3: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim. Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
3: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
4: İçinde garip cisimler yüzen dere.

0: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
1: Öyleyse sincapın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
2: Yaşasın!

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
1: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
1: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
1: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
1: 3 mü? Hiç sanmıyorum. Profesör,

0: simülasyona inip inceleyelim mi deriz?
1: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
0: Nasıl?
1: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
0: Vay canına!
1: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
0: Aa, duvar gibi mi?
1: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
0: Alt katman ne işe yarıyor peki?
1: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
0: Peki ya orta katman?
1: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
0: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım. Nasıl yani? Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu. Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
1: Hadi o zaman bir deney yapalım.
0: Yapalım.
1: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
0: Her zaman.
1: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
0: Sert.
1: Aferin. Peki ya bu?
0: Yumuşak.
1: Pekala, bu sıcak mı soğuk mu?
0: Aman, çok sıcak.
1: Peki ya bu?
0: Of, soğuk, buz gibi.
1: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
0: Yaşasın. Ay, çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
1: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yaman'cığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
0: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
1: Evet.
0: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
1: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
0: Ne?
1: Sakin ol Yaman'cığım.
0: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
1: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
0: Tutarım tabii. Tutmam mı?
1: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
0: Harika. Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
1: Elbette.
0: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
1: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
0: Bu işe yarayabilir. Ne yapıyorsun Yaman? Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
1: Neden?
0: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
1: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
0: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
1: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
0: Terden mahvetmek mi?
1: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
0: Nasıl dengeliyor ki?
1: vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
0: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
1: Ne oldu Yaman? Bu acelen ne?
0: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
1: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Şey, kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop, beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş

0: oynadığı için buralara kadar geldik.
1: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
0: Hayrola? Bu da ne böyle?
1: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
0: Bumerang nedir?
1: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
0: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
1: Diresek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
0: Bakalım başımıza neler gelecek.
1: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
1: Şey, belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bu bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
1: Mantıklı.
0: Acaba bizimki nerelere gitti?

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemişsin.

0: oyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Ayşegül çok üzüldü ya.
0: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor. Hepsi senin şu Buranank mı neyse o alet yüzünden oldu.
2: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
0: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
3: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
0: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
2: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
3: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
4: Allah dağına göre kar verir.

0: çocuklar.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
0: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım. Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük. Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
1: Nasıl yani?
0: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
1: Yenisini yapmıştık.
0: Peki ikizlerin oyununu mahvedince? Ağaç evi yaptık. Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
1: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
0: Hayır, ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz, ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
1: Gerçekten mi? Hadi o zaman, iş başına. Getirin elleri.
2: Oo, bir, iki, üç, kumaş avcıları.

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: Bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül! Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: the ship. Sadece bana kaçık köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: Hele şükür. Nasılsın Galip?
1: Hocam? Oh! Şükür! Sizi tanıdı hocam.
0: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
1: Bomba! Oh! Bomba gibiymiş hocam! Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
0: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
1: O ses balondan mı çıktı?
2: Evet ya, evet.
1: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
0: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
3: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
1: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
3: Çalışkan çocuk seni.
0: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım. Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...
1: Yoksa güm.
3: Boyamaya başlayalım o zaman.
0: Hadi bismillah.
3: Bak. Yenisini mi aldın?
1: Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
3: Evet. Çok üzüldüm ya. Annem de dayanamadı.
1: Ben bitirdim bile.
3: Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
0: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
3: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
0: Evet Ali.
3: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
0: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
3: İslam'ın şartı 6'dır 6.
4: Kaç?
3: 6'dır 6.
1: Emin misin Ali? 5 olmasın.

0: beştir Ali. İslam'ın şartı beştir. İmanın şartı altıdır, altı.
1: Ya ben yine karıştırdım hocam.
2: Üzülme Ali. Beşi bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı beştir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
0: Neydi kelime-i şehadet?
3: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Aferin size. Maşallah.
2: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak.
0: Hı hı.
2: Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık beşi bir yerde. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler.
0: Bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
4: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Size limonata getirdik.
2: Teşekkürler.
0: Bize yok mu?
4: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
2: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
4: Oyun mu?
0: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
3: Elhamdülillah.
4: Afiyet olsun.
2: Kağıtları ne yapacağız hocam?
0: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar. Kurallar anlaşıldı mı?
3: Evet!
0: Hadi bismillah.
4: Namaz kılmak İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.
2: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
0: Evet, çok doğru.

0: Babamın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.
0: Ha, tamam. Atıyorum hocam.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti de yaklaştı. Hadi bakalım, toparlanalım.
2: Hocam, sonuç.
3: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

Merhaba çocuklar. Hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım. Dur. Hah, çalıyor. Üç defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Gülse de daima babam bir yıldız.

0: ve selam.
1: Özgür kuş.
2: Yine yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğine düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı?
3: Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Ha? Kuşları da sever mi?
4: Evet. Bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor ha?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He? Neyi?
0: Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü Rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur. İyi de kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmeni, önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Neyse. Bak, sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi, kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi. Hadi Lemi. Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Hey kuş. Hey, sana diyorum. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın. Ne taraftaydı orası? Heh, şu tarafta. Ha? Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi. İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin bile mi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Ha? Ha? Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

Thank you.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafese sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha?
1: Olamaz. Nasıl oldu bu?
0: Ha?
1: Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
1: Ama topladığım o kadar Rems bitkisi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yera.
1: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
1: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yera.
0: Hı?

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır, bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte. Cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

0: ve neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti. Tane tane konuştu. Haber videosu tamamdır.
1: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
2: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin. Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
3: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
4: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
5: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
5: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
6: Yani?
5: Hayır gecesi planlıyorlar.
7: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
0: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
6: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
8: Biliyoruz, ayran.
6: Yo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. Üç haf. Sizi de ben taşısam.

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii ablayla karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
0: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
2: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
0: Ta kendisi.
2: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sürmüştü de.
0: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
3: Çetrefilli?
0: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı. Düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu.

0: Ben bakarım kızım. Otur sen. Elif gelmiştir.
1: Agah dede siz misiniz?
0: Hayırdır inşallah. Evet benim. Sen kimsin bakalım?
1: Ben Ömer Ali. Dikkat balonuna binecektim.
0: Sema ablası bak bakalım. Kapıda bir küçük dostumuz var.
2: Elif değil miymiş?
0: Yok kızım. Ömer Ali'ymiş. Ama Elif'le tanıştığımız günün birebir kopyası gibi oldu.
2: Ömer Ali mi? Dün annesiyle telefonda konuşmuştuk. Saat 8'de balonun yanında olmasını söylemiştim ama...
1: Evet, öyle söylemişsiniz. Ama ben çok heyecanlandım. Gece hiç uyumadım. Sürekli gittim annemi uyandırdım. O da daha fazla dayanamayıp erkenden getirdi beni buraya.
2: Annen nerede?
1: Şurada arabanın içinde. Saatin gelmesini beklerken arabada uyuyakaldı. Ben de sizi bulup bir an evvel balona binmek için gelip kapınızı çaldım.
0: Ama balonun kalkışına biraz daha var Ömer Ali. Erken kalkamayız ki.
1: Neden?
2: Seninle beraber balona binecek olan diğer arkadaşlar gelmedi de ondan.
1: Onlar da sonra binse, biz hemen binsek.
2: Olmaz öyle şey küçüğüm. Hadi gel seni annenin yanına götüreyim. Biz de hazırlıklarımızı tamamlayalım. Sonra saatinde balonun yanında buluşalım.
1: Of, beklemek çok sıkıcı. Hemen binsek ne olur ki? Hadi hemen binelim. Hemen. Nerede kaldılar? Hadi gelsinler. Neden gelmediler? Hemen gelsinler. Geldiler. Nerede kaldınız? Hemen binelim. Hadi binelim.
2: Sakin ol Ömer Ali. Önce yukarıda uymanız gereken kuralları okumalısınız.
3: Tanışalım mı? Ben Elif.
4: Ben de Sıla.

0: Sonra tanışırız. Önce balona binelim. Hemen binelim.
1: Disteğe bir göz atın arkadaşlar.
0: Çok uzun. Sonra okuruz. Hadi binelim. Hemen binelim. Hadi hemen binelim.
2: Semacığım, ben hallederim. Hadi sen git ateşlemeyi aç da yavaş yavaş kalkışa hazır hale gelelim.
1: Tamam baba.

0: Hay Allah.
1: Evet arkadaşlar, yukarıda bizden izin almadan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Onun haricinde özgürsünüz.
0: Anlaştık.
2: Hadi acele edin. Acele etsenize.
0: Baba, ateşlemede bir problem var sanırım. Bir türlü açılmadı.
1: Hay Allah. Bir açıp kontrol etmemiz lazım. Ama bu en az bir saatimizi alır.
2: Bir saat mi? Ne? Çok uzun. Çok uzun.
1: Üzgünüm Ömer Ali. Bir an evvel uçmak için sabırsızlandığını biliyorum. Ama bunu yapmadan uçamayız maalesef.
2: Tüh. Ne kötü. Dikkat balonu hiç de anlatılan gibi değilmiş. Ben gidiyorum. Daha fazla bekleyemem. Gidip herkese dikkat balonu bozuldu, çalışmıyor. Kimse gitmesin ona diyeceğim.
0: Ama Ömer Ali, bu doğru değil.
2: Diyeceğim işte.
3: Agah dede, Sema abla, Ömer Ali ile ben ilgilenirim.
0: Ama nasıl?
3: Ben miçoyum ya Sema abla, ilgilenirim ben. Siz gidip arızayı onarın. Ömer Ali, gerçekten gidiyor musun?
2: Evet.
3: Peki ama sen aceleci serçenin hikayesini biliyor musun?
2: Hayır.
3: Gel de anlatayım öyleyse.
2: Hadi anlatsana Elif. Hemen anlat şu aceleci serçeyi de gideyim.
3: Tamam, anlatıyorum. Acele etme. Bir varmış bir yokmuş. Kaf Dağı'nın tepesinde bir anne serçe ile bir baba serçe varmış. Bir gün anne serçe yumurtlamış. Tam 3 yumurta birden. Anne serçe yumurtaların yanından hiç ayrılmamış. Yatmışlar kalkmışlar, yatmışlar kalkmışlar. Yumurtaların içinden yavruların çıkmasına çok az kalmış.
2: Sonra ne olmuş?
3: Bir yumurta hızlıca çatlamış ve içindeki yavru erkenden gelmiş dünyaya.
2: Aferin ona. Diğer kardeşleri gibi boşu boşuna beklememiş.
3: Sonuna kadar dinle de gör bakalım boşuna mı beklemişler.
1: Sanırım bu parça tıkanmış. Sema, sen çocuklara bir göz at. Ben de bunu temizleyeyim kızım.
0: Tamam baba.
3: Diğer yumurtalar vakti gelince çatlamış ve kardeşleri de gelmiş dünyaya. Anne serçe tüm yavrularını eşit bir şekilde besliyormuş. Yatmışlar, kalkmışlar, yatmışlar, kalkmışlar. Sonra yavru serçelerin tüyleri çıkmaya başlamış. Kanatları güçlenmiş. Artık yuvadan uçmalarına çok az kalmış.
2: Sonra ne olmuş?
3: Bu serçe yumurtadan erken çıktığı için diğerleri gibi değilmiş. Daha zayıfmış. Tüyleri daha az, kanatları da güçsüzmüş.
2: Ya!
3: Evet. Ve bir gün iki kardeşi birden yuvadan atlayıp uçmuşlar. Güçlü kanatları sayesinde etrafta bir güzel tur atıp geri gelmiş. Bizim serçe de onlar gibi uçmak istemiş ama annesi... Acele etme, biraz daha zamana ihtiyacın var. Zamanı gelince sen de uçacaksın. Demiş. Ama serçe onu dinlememiş. Ben de onlar gibi uçabilirim. Diyerek atlamış yuvadan. Ama kanatları henüz gelişmediği için uçamamış. Ve önce bir dala, sonra da başka dallara çarparak yere düşmüş.
2: Ha? Eyvah!
3: Çok canı acımış. Kıpırdayacak hali yokmuş. Eğer babası gelip onu gagasıyla tutup yuvaya taşımasa, yara bere içinde orada öylece kalacakmış.
2: İyi ki babası gelmiş.
3: Evet, böylece serçecik iyi bir ders almış. Acele etmenin doğru olmadığını, aceleciliğin hiç iyi bir şey olmadığını görmüş. İyi ki de bu hatasını anlamış. Neden biliyor musunuz?
4: Neden?
3: Çünkü eğer yaraları iyileşmeden yine uçmaya kalkışırsa çok daha tehlikeli olabilirmiş de ondan.

0: Sema, kalk işe hazırız kızım. Hadi çağır çocukları da gelsinler.
1: Tamam baba.
0: Evet arkadaşlar. Bugün başımıza çok az gelen bir durum yaşandı. Ve ben size dikkat öyküsü anlatamadım.
1: Ama biz arızayla ilgilenirken biricik miçomuz Elif sizlere aceleci serçenin hikayesini anlattı.
0: O yüzden bugün yarışmayı o yapacak. Tüm soruları o soracak. Bakalım Elif'in öyküsünü hanginiz daha dikkatli dinlemişsiniz?
2: Hazır mısınız arkadaşlar?
3: Evet.
2: Anne ve baba serçenin kaç yavrusu olmuştu?
3: Şey, 3 tane.
2: Tebrikler Ömer Ali, 1 puan kazandın.
3: Az kalsın acele edip 1 diyecektim. Ama sonra acele etmeyip iyice düşünmenin doğru olacağını hatırladım ve düşündüm. İyi ki düşünmüşüm. Yoksa hata ediyordum.
0: Aferin sana Ömer Ali. Unutma ki acele eden hata eder, aceleci olmayan isabet eder.
2: Sıradaki soru. Bu serçeler nerede yaşıyordu?
4: Kap Dağı'nda.
2: Evet, 1-1 oldu. Bu soruyu bilen ödülümüzü kazanır. Aceleci serçe yuvadan düştüğü zaman onu oradan kim kurtarmıştı?
4: Annesi.
3: Hayır Sıla. Oradan onu babası kurtarmıştı.
4: Aa, doğru ya.
3: Acele ettin. Keşke biraz daha düşünseydin.
1: Şu durumda yarışmamızı 2 doğru cevap vererek Ömer Ali kazanmış oldu.
0: Ama Sıla da bizden güzel bir rozet kazandı. Ve tıpkı Ömer Ali gibi o da Dikkat Balon ailemizin üyesi oldu.
4: Yaşasın! Hem güzel manzarayı seyrettim, hem çok eğlendim, hem de rozet kazandım.
2: La la la Dikkat Balonu, hey hey hey acele etme. Ya ya ya sabırla bekle, la la la Dikkat Balonu.
3: Bugün çok güzel bir gündü. Her şey için teşekkür ederim. Elif, gitmeme izin vermeyip bu eğlenceyi kaçırmamı engellediğin için sana ayrıca teşekkür ederim. Artık acelecilik yok. Sabretmenin önemini öğrendim.
0: Ne güzel. O halde tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.
2: Oho Fiko, her şey bitti, sen daha yeni geliyorsun. Ömer Ali acele etmemesi gerektiğini öğrendi. Şimdi de sana geç kalmamayı öğretmek gerek.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sağlam...

Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Harika.
1: Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat! Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar?

olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Ah, Bagu'yla Degu. Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Asya, Heyman! Asya, Heyman! Koşun!
1: Ne?
0: Koşun, koşun! Bakın ne buldum!
1: Geldik Temel amca.
2: İnşallah koştuğumuza değer.
0: Değecek çocuklar, değecek. Bakın.
1: Neye bakalım?
0: Canım, bakın işte.
2: İyi de neye bakacağız?
0: Yahu gösteriyorum ya.
1: Aa, parıl parıl parlıyor.
2: Hakikaten de öyle.
1: Nasıl yaptın?
0: Dişlerime misvak sürerek.
2: Misvak mı? O da ne?
0: Misvak, misvak ağacının dallarından yontularak yapılan bir fırçadır.
1: Hadi biz de yapalım.
2: Ya yapamazsak?
1: Saçmalama, çok kolay. Duydun işte, ağaç dallarından yapılan bir şey.
2: Bulamayacağız galiba.
1: İşte bu.
2: Emin misin?
1: Şey, biraz. Hadi deneyelim.
2: Hadi. Olmuş mu?
1: Hayır, ya benimki?
2: Hayır. Nerede hata yaptık ki?
1: Bilmem.
0: Ben biliyorum çocuklar, sizin ağzınıza sürdüğünüz şey misvak değil.
2: Ama ağaç parçası dedin.
0: Misvak bir ağacın ismidir çocuklar. Her ağaçtan olmaz. Bu ağacın dalları düzgünce kesilerek diş fırçasına benzer bir hale getirilir. Sonra temiz suyun içinde yumuşaması için bir gün bekletilir. Sonra da diş fırçası kullanır gibi dikkatlice dişlerimize sürteriz.
1: Öyleyse bu misvak değil.
0: Değil.
2: Peki neden normal fırça kullanmıyoruz?
0: Ben fırça kullanmıyoruz demedim. Dişlerimizi her gün fırçalayacağız. Bunun yanında misvak kullanmak da çok faydalıdır. Ağız kokusunu yok eder, baş ağrısını önler, diş minesini korur, diş etini güçlendirir, hazmı kolaylaştırır, aşırı köpürmeyi engeller, bakteri oluşumunu önler. Üstelik doğaldır ve en önemlisi Peygamber Efendimizin de sünnetidir.
1: Ne güzel! Hemen misvak bulalım o zaman.
0: Aman diyeyim, yine başka bir bitki bulursunuz, ben size veririm.

0: Vay benim aslan yeğenim. Nasıl da güzel şarkı. Ay ay. Ay ay ay
1: ay. Anne bak ben canmaz oldum.
2: Yavuz düşü. Anne. Jax'i. Ne oluyor çocuklar?
3: Anne, ormanda bir kuş var.
2: Çok normal değil mi oğlum?
1: Çok, çok, çok büyük bir kuş. Onu beslemek için yaklaştığımızda bizi kovalıyor. Önünden geçmemize bile izin vermiyor.
2: Yok canım, daha neler. Size öyle gelmiştir.
0: Çözülmesi gereken bir sorun mu var yoksa?
1: Yok dayı, biz hallediyoruz.
2: Ormanda bir kuş varmış. Çocukları yanına yaklaştırmıyormuş.
0: Bir kuşla arkadaş olmayı bilmiyorlar da ondan.
3: İşte şimdi yandık.
1: Peşinden mi gitsek?
3: Gidelim bari.
1: Ben de geliyorum. Hani nerede?
3: İşte şu ağacın üstünde duruyordu.
0: Bak beni görünce nasıl da kuzuya döndü.
2: Sen de mi Zeki?
0: Yok abla, yanıma bir şey almayı unutmuşum da o yüzden geri geldim tabi. Şunu da alayım.
3: Ne yapıyorsun dayı?
0: İşte oldu.
2: Umarım düşündüğüm şeyi yapmıyordur.
0: Muhteşem ötesi kuş kostümüm. Planımı bozmasana Gümbere. Yusuf, kumaşı bana verir misin? Omzumdaki odun yüzünden eğilemiyorum da.
3: Tabii, tabii.
0: Kuş bu sefer beni fark etmeyecek. Benim adım Zeki ise ben o kuşu beslerim arkadaş. Evet, kimler benimle?
1: Ben o kuşun yanına hayatta bir daha gitmem. Ben de gitmem.
0: Siz bilirsiniz, kahraman olmak yine bana kaldı.
2: Ah Zeki.
1: Ben de yavuzsam o kuşu beslerim arkadaş.
4: Ben kampta kalıp anneme yardım etsem iyi olacak.
3: Ben de kalayım. Benim de yardımım dokunur.
0: Koskoca Zeki'nin düştüğü hallere bak. Ama ne yapsın? O Zeki olduğu kadar merhametli de. Senin burada ne işin var Yavuz?
1: Kuşu beslemene yardım edeceğim dayı.
0: Ses gelmiyor Yavuz. Ben demiştim. Bizi fark etmedi.

0: Öyle mi?
1: Baksana şu güzel yapmışsın.
2: Ders çalışıyorlar. Ne güzel,
3: çok
2: ne
3: güzel çiçekler.
2: Faydalı şeyler.
3: Onlara duayı tanıtın.
2: Daha güzel bir şey.
4: Zeki nerede?
5: Bugün bir arkadaşına misafirliğe gitti anneanne.
4: Kimmiş o arkadaş?
5: Bilmem.
4: Yine ne yaptın kendine Zeki?
6: Bu ne biçim bir kuş böyle? İki kelime konuşamadık. Hayır, bir dur, dinle yani, değil mi? Aman ayı.
7: Ormanda seni kim o halde görse aynı tepkiyi verirdi Zeki.
3: Hepiniz kuşa pek bir tepki gösterdiniz. Gidip bir de ben bakacağım. Dürbün. Ve el feneri. Bunlar işe yarar.
6: Abla yapma. Bildiğin gibi değil. O da çok tepkili.
3: Yok yok. Bu kuşu bir de ben göreyim. Dediğiniz gibi zayıfsa hasta olabilir. Belki yardım edebilirim. Evet. Kimler benimle?
0: Ben de geliyorum.
3: Bu kadar mı?
5: Kahraman olmak yine anneme kaldı.
3: Şimdi anlaşıldı.
8: Ne olmuş?
3: Yanında yumurtaları var. Büyük ihtimalle yavrularını korumak istediği için bizimkileri yaklaştırmadı. Ve sanırım sorunumuz çözülüyor. Ay, ne tatlı. Alın bakalım. Aslında sizinle bir sorunu yok. Ağaçta yumurtaları vardı. Onları korumak için sizi yanına yaklaştırmamış.
6: Nereden biliyorsun?
3: Yuvayı gördüm Zeki. Ben oradayken yumurtaları çatladı. Küçük tatlı yavrular oldu. Hatta elimdeki ekmekle besledim.
5: Nasıl yani? Kızgın değil mi? Bizi aslında sevmiş mi?
3: Evet.
6: O ekmek benim ağzıma nasıl geldi acaba?
5: Biz de kuşa tepkiyle yaklaştık. Meğer yavrularını korumak istiyormuş.
3: Ya.
7: Öyle her gördüğünüze inanmamanız gerek. Gerçek görünenin ardında saklı olabilir.
4: Dinimizde de böyledir. O yüzden Peygamber Efendimiz her gördüğüne ve duyduğuna kefil olmazmış.
5: Ama bazı şeyler kesindir babaanne. Mesela bu mantallar çirkin.
3: Allah'ın yarattığını öyle denir mi oğlum? Onun da bir güzelliği vardır elbet. Uzun lafın kısası, demek ki her şey göründüğü gibi değilmiş çocuklar.
5: Yağmur başladı.
4: Yağmur başladı.
7: Bereket yağıyor.
5: Bu mantavlar sabah böyle değildi.
6: O ne öyle ya?
5: Çok güzel.
3: Bunlar yağmur suyuyla temas ettiğinde parlak ve yeşil ışık saçan bir mantar türü.
4: Her şeyin göründüğü gibi olmadığı konusunda bize güzel bir örnek oldu, değil mi Yavuz?
5: Doğru.
6: Evet, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Mesela ne zaman bulsam parlak bir fikir. Çürük dallar ve yeni doğum yapmış kuşlar.
1: Hepsi benim başıma gelir.
6: Oysa benim ne kadar başarılı ve zeki olduğumu herkes bilir. Tabii.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Ekmeğim nerede?
1: Hangi ekmek?
0: Yağ ve reçel sürdüğüm ekmek.
2: Görmedik baba. Yemiş olabilir misin?
0: Yedim galiba. Tevekkeli karnım da neredeyse doydu. bir de elma yiyeyim bari. Hay Allah. Bıçak arabada kaldı. Alıp geleyim de elmayı soyayım.
3: Allah Allah. Elmam yok.
4: Acaba yedin mi baba?
0: Sanırım oğlum. Bayağı doymuşum. Demek ki yedim.

0: Aslan babam, her şeyi halletmişsin.
1: Ben yapmadım ki. Annem mi yaptı acaba?
2: Hay Allah, nereye koydun bu kalemi?
1: Annen de yapmamış.
0: Geriye tek bir ihtimal kalıyor.
1: Merve.
3: Efendim baba.
1: Belli ki sen de değilsin bu işleri yapan. Kim yaptı ya o onca işi?
4: Ben yaptım ben.
0: Oo, garip abi, sen de nereden çıktın?
1: Benim elma ve ekmeğin nereye gittiği de anlaşıldı.
5: Biz de dün geceden beri garip oğlanı arıyoruz. Demek ben de tiyatrocu olacağım diye sizin peşinize takılmış.
1: Evet muhteremmi. Gösteri bitsin geri getireceğiz. Ailesine söyleyin merak etmesinler.
5: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
1: Nasıl yani?
5: Garip oğlan kimdir? Nereden gelmiş? Nereye gider? Bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
6: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
1: Ya.
5: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
1: Ama bizimle gelemez muhterem mi? Bu gece geri getiririz.
5: Siz bilirsiniz evlat. Garip oğul pırlanta gibidir. Bizim kapımız ona her zaman açıktır.

0: Demek kimi kimsesi yokmuş.
1: Evet. Gösteriden sonra götürüp köye geri bırakacağız.
2: Baba bırakmayalım. O çok iyi biri. Baksana her işimizi halletmiş. Yardım etsin bize.
3: Evet baba. Götürmeyelim.
4: Götürmeyelim Mabidin Usta, götürmeyelim.
1: Sen dur bakalım garip. Gizlice peşimize takıldığın için sen cezalısın.
0: Aslında tiyatronun teknik işlerini yapacak bir kişiye ihtiyacımız var. Belki kalabilir.
4: Evet, kalabilir.
1: Sen dur dedim. Evet, belki bir elemana ihtiyacımız var ama bu kişi garip değil. O yüzden gidecek.
0: O halde oylama yapalım. Kalsın diyenler? Kalsın diyenler 3 kişi. Ve sanırım gitsin diyen bir tek sen varsın.
1: Bir tek ben olsam da gidecek. Konu kapanmıştır. Hadi herkes sahneye, oyun başlayacak.
0: Biz seni ilk gördüğümüzden beri çok sevdik garip. Ama Abidin gitmenin daha doğru olacağını düşünüyor.
5: Hak dostum, hak. Sözümüz var, söyleriz. Gahi solo, gahi koro. Alkışınız eksilmesin. Başlasın Heybeli Tiyatro. Efendim, sözümüzü haktan, konumuzu halktan almaya gayret gösteren bir tiyatroyuz biz. O yüzden atın heybemize bugün ne oynansın istiyorsanız. Evet Merve, bugün heybeden kağıdı sen çek.
6: Haydi bismillah. Kitap okumak.
7: Şşt, sessiz olalım. Oyun başlıyor.
3: Abi, kitaplığından ödünç olarak bir kitap alabilir miyim?
2: İstediğini al, senin olsun. Tabletle oynamak yerine kitap okuyacak değilim.
3: Abi, bugün ormanda piknik yapalım mı?
2: Olur. Arkadaşım Ömer'i de çağıralım.
3: Peki.
8: Piknik alanı şu tarafta olmalı.
2: Hayır Ömer, bu tarafta.
3: Abi, emin misin?
2: Evet. Arkadaşlar, sanırım kaybolduk.
8: Sana diğer tarafa gitmemiz gerektiğini söylemiştim.
3: Havada kararmak üzere. Üstelik ben çok acıktım.
2: Acıktıysan şu bitkinin yemişlerinden yiyebilirsin. Açlığını bastırır.
8: Dur, sakın yeme.
2: Niyeymiş?
8: Bu adi porsuk adı verilen hayli tehlikeli bir bitkidir de ondan. Eğer bu bitkiyi yerseniz zehirlenirsiniz.
2: Uydurma. Nereden biliyorsun?
8: İşte burada yazıyor.
2: Kitap. Çok sıkıcı.
8: Ece, eğer çok acıktıysan bu çiğdem bitkisinin kökünü yiyebilirsin.
2: Bunu da mı kitaptan öğrendin?
8: Evet.
9: Hay Allah, bu da nereden çıktı şimdi?
2: Kitap okuyarak bazı şeyler öğrenmiş olabilirsin. Ama bizi bu durumdan yine ben kurtaracağım. Hadi şu taraftan gidiyoruz.
8: Hayır, eğer şehre gitmek istiyorsak güneye doğru. Yani bu taraftan gitmeliyiz.

0: Güney'in orası olduğunu nasıl anlayacağız Ömer abi?
1: Karınca yuvalarını izleyerek. Karıncalar yuvalarının kapısını daima güneye doğru yapar.
2: Bunu da mı kitaptan öğrendin Ömer?
1: Elbette. Kitaplar bu evrene, canlılara, gökyüzüne, kısacası aklımıza gelen her şeye dair cevaplar bulabileceğimiz en kıymetli dostlarımızdır.

0: Abi, sen kitap okuyorsun.
1: Evet Ece.
0: Ama tabletle oynamak dururken kitap okuyamam demiştin.
1: Bugün ormanda yaşadıklarımızdan sonra anladım ki bütün vaktimi sadece oyun oynayarak geçirerek büyük hata ediyorum.
2: Aferin sana Ali. Bu gerçeği görmüş olman çok güzel.
1: Hatamı fark edince de kitap okumaya başladım ve çok keyif aldım bundan.
2: Çok sevindim oğlum. Bizler Allah rızası için kutsal kitabımız başta olmak üzere tüm güzel kitapları okumalıyız.

0: Şey, heybeli tiyatro. Heybeden çıkan konuyu ben yazmıştım. Onu oynadığınız için çok teşekkür ederim. Ben kitap okumayı çok severim.
1: Tebrik ederim. Kitap okuyanla okumayan bir olmaz.
0: Aa, bunu oyunda da söylemiştiniz.
2: Tebrikler. Çok dikkatli bir izleyicisin.
0: Teşekkürler. İnşallah tekrar görüşürüz. Hayırlı geceler.
3: Sana da.
1: Evet, sanırım benim de teşekkür etmem gereken biri var. Hem sadece teşekkür yetmez. Bir de özür dilemem gerek senden. Sana karşı hatalı davrandım. Ama bugün yaptıklarınla bana çok güzel bir ders verdin. Biliyor musun? İnsan da bir kitaptır, okumasını bilene. Ben senden çok şey öğreneceğimden eminim. Heybeli tiyatroya hoş geldin.
4: Allah! Allah! Sağ ol usta! Var ol!
1: Tamam. Hadi bırak beni de toparlanalım. İyice geç olmadan Heybeli Tiyatro yeni bir macera için yola koyulmalı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle Terice Diyanet Çocuk'ta.

0: Dayıcığım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardır radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım.
0: Dayı, dedemin radyosuydu.
1: Hadi ya. Aman canım, bu devirde radyo mu kaldı? Kimse radyo dinlemiyor zaten. Müzikleri de çok kötüydü. Duydunuz. Siz babama söylemeyin. Ben yeni bir radyo alır veririm babama. Tabii.
2: Abla, ben çok acıktım.
3: Biraz daha sabret Yavuz. Annem gelince yardım ederiz. Hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
0: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeyene gerek var.
3: Kimmiş o büyük aşçı?
2: Anneanne mi?
1: Hayır.
0: Babam?
1: Hayır.
3: Dedem mi?
1: Hayır.
2: Gümbele.
1: Hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya. Tabii ki ben.
3: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
0: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken...
3: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
2: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çaycıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
3: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi, gelin.
2: Geliyorum.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
2: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayıp.

0: olmuş da bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Ha, alın bakalım. Hı? Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
0: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
2: Öyle bir yavaş mı baba?
1: Şey, yok aslında.
2: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Ha, rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii.

0: İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
1: İnsanlığın en büyük problemi mi?
0: Evet.
1: Neymiş o?
0: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
1: Zeki Getti mi?
0: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
1: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
0: Dahya ne değil mi?
1: Ben deseydim olmaz derdin ama.
0: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
2: Oha, dayıcım bu hızla yemek mi yenir?
1: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır. Ben bile daha hızlı yedim.
0: Hiç de bile. Hı? Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeyi ayarladım. Tabii.
2: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Getti her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
1: Güzelmiş.
0: Artık yaz aylarında ölmek yok.
1: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında. Annem geldi.
2: Yaşasın, kurtuldum.
1: Ben anneme yardım edeyim.
2: Ben de.
0: Buna bak ya. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

0: Dünyadaki en önemlisi spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol, gidip bakarız.
3: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
3: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
3: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
3: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
2: Yani aslında...
3: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
4: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
3: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
4: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
4: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
4: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur, ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.

0: hurmasından getirirsin herhalde.
1: Acı ve hurması mı? O da ne?
0: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
1: Hı? Öyle mi? Getiririm tabii.
2: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
1: Neden peki?
2: Saygıdan değil mi babaanne?
0: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
1: O zaman size acve hurması getireceğim. Hı? Hı? Hı? Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar zemzem değil. Sen zemzemi gördün mü? Bulacağım seni zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
0: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
3: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
0: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
3: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
1: Zemzemi bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
0: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
1: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
3: Amin. Oğlum, bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
1: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
3: Allah'ın izniyle bulacağız.
1: İnşallah baba.
3: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
1: Hı? Hı?
2: Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
1: Geliyorum. Hı? Zemzem'in sesi bu.
2: Hı? Nereden geliyor?
1: Zemzem! Zemzem! Neredesin?
2: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
1: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
2: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
1: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
2: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
1: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
2: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
1: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
2: Yani?
1: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
2: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
1: Ben yalan söylemem.
2: Ben de.
1: Oo, ne yapacağız Mete? Sen bir şey düşün lütfen.
2: Ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Ben hazırım.
2: Ben de hazırım.
1: Zemzem, seni çok özledim.
2: Senin kuşunmuş gerçekten.
1: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
2: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
1: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
2: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
1: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
2: Ses şu.

0: yapmıyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
1: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
0: Sakız bu.
1: Aa.
2: Sakız mı?
0: Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
1: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
0: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
1: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
0: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
1: Ne kadar mutlular baksana.
0: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne? Adım Hayri.
1: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
0: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
1: Artık yola çıkabiliriz.
0: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
3: Yolunuz açık olsun.
4: Her şey için teşekkürler.
1: Hı? Hmm, Zemzem nerede? Zemzem!
4: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Söz verdiğim gibi bebek mobilyalarını tamamlayacağım Cemre. Ama sen de benim alanıma girmeyeceksin. Anlaşıldı mı?
1: Bebeğim Erik Altı Mahallesi'nde yaşıyor abi. Verandaya taşınmayı hiç düşünmüyor. Merak etme.
0: Ah, tabii canım. Orada mis gibi erik dallarının altında keyif yapacaksınız. Oh, gel keyfim gel.
1: Oh, keyfim geldi bile. Biliyor musun abi? Bebeğimle çay saatinde çiçeklerin dökülmesini planlıyorum.
0: Hı? O gördüğün çiçekler süs değil Cemre.
1: Meyve onlar. Erik olacaklar biliyorum. Dedeme sordum. Dökülme zamanı geldiği için sorun olmazmış.
0: Hmm, tamam o zaman. Çiçekleri nasıl dökmeyi düşünüyorsun?
1: Çiçekleri senin dökmeni düşünüyorum abi.
0: Pekala canımın içi. Hmm. Şimdi bırakalım da kurusun.
1: Bırakmayalım. Üfleyelim kurusun.
0: Aa, Cemre üflemekle kurumaz o. Sen bu arada bebeğinle ilgilen. Seni özlemiştir.
1: Ah yavrum. Sen beni mi özledin? Seni çok ihmal ettim değil mi? Ay ihmal ettim. Annesinin bir tanesi. Güzel yavrum. Yaşasın. Kurumuş abi.
0: Ha, iyi. Getir bakalım. Yatak hazır mı? İşte oldu.
1: Hem de nasıl oldu?
0: Bebek nerede? Bebek ne zamandan beri orada?
1: Aa! Sen oraya nasıl geldin? Seni gidi yaramaz.
0: Ah Cemre, bebeğin de hiç laftan anlamıyor değil mi? Kime benzemiş acaba?
1: O da seni izlemeyi seviyor abi.
0: Oh, tam hesapladığım gibi. Yatak örtüsünü ver bakalım, üşümesin yavrucuk.
1: Ah abi, bebeğim üşümez ki. Oyuncak o.
0: Ne bileyim, o örtüyü yatak örtüsü sandım.
1: Sofra örtüsü. Erik çiçekleri yerken ağacın altına sereceğim. Çiçekler kirlenmeden toplayıp anneme vereceğim.
0: Annem ne yapacak ki çiçekleri?
1: Pastayı süsleyecek.
0: Hangi pastayı?
1: Bebeğimin doğum günü pastasını. Şimdi uyku zamanı. Uyanınca tekrar oynayacağız, merak etme. Çay saati.
0: Vakit ne çabuk geçti.
1: Oyuncaktan vakit bu abi. Ben ayarlıyorum. Bak uykusunu almış bile. Buyursunlar efendim. Bir fincan çay almaz mısınız? İçtim bile.
0: Ama daha içmemiştim.
1: Oyuncuktan içmişsin işte abi.
0: Al o zaman. Sana oyuncuktan çiçek yağdırdım.
1: Hani nerede?
0: Oyuncuktan yağdırmıştım işte.
1: Keyfim gitti. Gitti. Bütün keyfim gitti. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Yeter abi, çiçek yağdırma artık.
0: Ben yağdırmıyorum canımın içi. Rüzgar savuruyor çiçekleri.
1: Tamam abi. Oyun oynuyorum burada. Meşgul etme beni.
0: Ha?
1: Aa, neden ağlıyorsun yavrum?

0: Neden ağlıyorsun Cemil? Yağmur yağıyor. Eyvah. Abi. Abi verandaya gelebilir miyim? Yağmur yağıyor.
1: İşim var Cemre. Islanmadan eve git.
2: Ama daha oyunum bitmedi. Ne olur ben de verandaya gelsem ne olur.
1: Olmaz Cemre. İstediğin her şeyi yaptım. Şimdi beni rahat bırak.
2: Ama ben seni misafir ettim. Sen de beni misafir et ne olur.
1: Olmaz dedim ya.
2: Ben de misafir olmak istiyorum. Hiç misafir olmadım. Lütfen abi lütfen.
3: Çelebi ne yapıyorsun evladım? Kardeşin ıslanıyor. Onu da alsana verandaya.
1: Eve gitsin ıslanmasın. Ben onun istediği her şeyi yaptım. O da verandaya gelmeyeceğine söz verdi.
3: Kardeşin acil oldu Çelebi. Sen ona ensar olmayacak mısın?
1: Misafir mi demek istedin dede?
0: Evet, misafir olduk biz. Ay, ne güzel bir misafirlik.
1: Ensar mı olacağım?
3: Elbette, sana bu yakışır.
1: Ensar ne demek dede?
3: Peygamber Efendimizin diğer mümin dostlarıyla Mekke'de Medine'ye hicret, yani göç ettiğini biliyorsun değil mi?
1: Elbette dede. Medine'deki mümin dostları da onları misafir etmişti.
3: İşte göç edenlere muhacir, onları misafir edenlere de ensar denir evladım.
1: Ya ne güzel. Benim evim senin evin Cemre. İstediğin kadar oynayabilirsin burada.
0: Teşekkür ederim abi.
3: O güzel insanlardan biri çok yakınımızda. Biliyor musun?
1: Nasıl yani? Nerede?
3: Ebu Eyyub el-Ensari. Ensardan Ebu Eyyub İstanbul'da. Eyyub'de.
1: Eyyub adı da oradan mı geliyor?
3: Doğru bildin.
1: Gidelim dede. Ziyaret edelim.
3: Gidelim.

0: Dede, biz zamanda yolculuk mu yaptık?
1: Sen Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Ebu Eyyub El Ensari'nin nasıl olup da İstanbul'da bulunduğunu anlayamadın, değil mi?
0: Evet dede.
1: İstanbul'un Müslümanlar tarafından ilk kez ne zaman kuşatıldığını biliyor musun evlat?
0: Sultan Fatih'ten önce kuşatan olmuş mu?
1: Elbette. Emeviler zamanında 7. yüzyılda İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı ancak fethedilemedi. İşte Ebu Eyyub da bu kuşatmaya katılan sahabelerden biri.
0: Peki neden burada kalmış? Çok mu sevmiş İstanbul'u?
1: Ebu Eyyub kuşatma sırasında vefat ettiği için memleketine dönememiş ve burada defnedilmiş.
0: Hem peygamberimize dost olmuş hem de Sultan Fatih'e yol göstermiş.
1: Hay yaşa.
0: Çınara bak dede. Ne kadar da büyük.
1: Dikkatin fevkalade. Bu çınarı kimin diktirdiğini biliyor musun?
0: Kim diktirmiş?
1: Ahşemseddin.
0: Sultan Fatih'in hocası.
1: Sultan Fatih kuşatma için şehre geldiğinde Akşemseddin gördüğü bir rüya üzerine bu semte gelir. Bu civarda bir ışık fark edip çınarları sahabenin kabrinin yerini belirlemek için diktirir. Çınarların arasını kazdıklarında bir mezar taşına rastlarlar. Ve bunun kuşatma sırasında vefat eden Ebu Eyyub El Ensari'nin mezar taşı olduğuna hükmederler.
0: Aman Allah'ım ne güzel.
1: Tabii çınarlardan yalnızca biri günümüze ulaşmış. Gördüğün gibi.
0: Şimdi şu çitten atlayıp şu çınara sarılmak isterdim ama kollarım yetmez.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, bu çini panolar muhteşem.
1: Öyle sahiden. Türbe ve cami Sultan Fatih tarafından 1458'de yaptırılmış.

0: 1766'daki depremde hasar gören cami sonradan yenilenmiş.
1: Gelelim Ebu Eyyub'un ensarlığına.
0: Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan müminlerden her biri onu misafir etmek için can atıyordu. Ancak peygamberimiz de kimseyi incitmek istemiyordu. Devesi nerede çökerse orada misafir olacağını söyledi.
1: Vay, çok heyecanlı.
0: Sen bir de sahabenin heyecanını düşün. Deve Ebu Eyyub'un evinin önünde çökünce dünyalar onun oldu.
1: Ben olsam o deveye altın yular takardım.
0: Yaşa. Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kaldı. O ev bir mektep oldu. Peygamberimiz orada müminlere sohbet ve nasihatte bulundu. Fakir muhacirlere orada yiyecek verdi. Ve kendisine sunulan hediyeleri de orada fakirlere dağıttı.
1: Ne güzel.
0: Gel bir selam verelim. El-Fatiha.
1: Dede.
0: Söyle evlat.
1: Şimdi biz de ensar sayılırız, öyle değil mi? Ebu Eyyub da bizim şehrimize göç etmiş, yani muhacir olmuş. Biz de onu misafir ettiğimiz için ensar sayılırız.
0: İnşallah evlat, inşallah.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur, korkma, çekil, dur bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim.
1: Cik.
0: Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kanguymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan Kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş.

günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum. Evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış. Yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. 2 gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş. Bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.

0: Köpül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Heh, merak etme Tilki. Kurye atlı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar. Daha yukarı.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyordu. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe şaraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişleri fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?
1: Ha? Amy mi? O da kim?
0: Yavru bir kunduz.
1: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Amy'nin hikayesini anlatır mısın?
0: Elbette anlatırım. Amy ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
1: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
1: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
0: Bakalım da öyle miymiş? Amy kardeşine
2: annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş.
0: Kardeşi de ona evet dediğinde...
1: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Amy, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
1: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
0: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
1: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
0: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
1: Eyvah, o zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
0: Daha başka şeyler de olmuş.
1: Ne gibi şeyler?
0: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
1: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
0: Amy'nin kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Amy de ona
2: bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince
0: iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
1: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çangi çember, mis güember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizelim. Encik men

0: Öğrencik, sen dur, sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
1: Olur.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Amy ebe olmuş ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Amy'nin kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Amy de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Amy ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Amy ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
1: Amy ile kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de
0: yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce
0: elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
4: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak

0: yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
1: Rüyama gerçek mi birazdan anlarsın.
0: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
1: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
0: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
1: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
0: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
1: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
0: Rıkkımız dur, düşeceğiz.
1: Aferin Rıkkımız. Oyala onu.
0: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen Tutkal'la bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer, yine yaptın yapacağını. Şunun güzelliğine bak, hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın, bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu, bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güneş saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Aa. Aa.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
2: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
2: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
2: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
2: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
2: Bilmem, olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
2: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
2: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
2: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
2: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
2: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, can sıcak. İnşallah sen kazanırsın.
2: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: spor yapıyorum.
1: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
0: Bu kez durum başka.
1: Nasıl yani?
0: Yarışma varmış ya, hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
1: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
0: Canım ne olacak? Koşudur.
1: Emin misin?
0: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
1: Koşuyoruz ama...
0: Aması yok işte.
1: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
0: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
0: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
1: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
0: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
1: Ne?
0: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
1: Tamam hocam.
0: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
0: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
1: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
1: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
0: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
1: Hadi o zaman.
0: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
1: 1, 2, 3.
0: Başta yapacaktın.
1: Mızmızlanma.
0: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
0: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
1: Yarışmayı merak ettik de.
0: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu? Yok artık.
1: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
1: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
1: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
1: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
0: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
0: Ha, anladım.
6: Nihayet.
1: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
0: Peki kazananın ödülü ne?
5: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
1: Bu harika olur.
6: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
5: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
6: Yok canım, ne belli?
0: Aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
6: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emin'ciğim, söz sende.
1: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
6: Tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
5: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
1: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.

0: Tüm selam Hakkı Baba.
1: Emin yok mu?
0: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
1: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
0: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
1: Sıkıntı nedir?
0: Ne yazacağımı bulamadım.
1: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
0: Buldum. Sevmek.
2: Of, bir saattir oturuyorum. Aklıma bir şey gelmiyor.
3: O zaman bir saat daha otur Zehra.
2: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
3: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili taşan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
4: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamın aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Ah Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl yani dayanışma zamanı?
2: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
1: Ben bunu kabul edemem.
2: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
1: Canım paylaşırım da.
2: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
1: Söz mü? Ne sözü?
2: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
1: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
2: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Düzenli Sandık.
1: Öğretmenimizle kampa gideceğimiz için çok heyecanlıyım.
2: Ben de heyecandan duramadım. Erkenden geldim.
3: Güçlü, yakala! Arkadaşlar, öğretmenimiz gelene kadar kuyruk bol oynayalım mı?
4: Olur. Ben kaleciyim. Çünkü kimse güçlüye gol atamaz.
2: Göreceğiz bakalım. Sütlaç'la ben takımız.
3: Okulun en iyi kuyruk bol oyuncusu benim. Puf, dostum sen de benimlesin.
4: Hadi başlıyoruz.
5: Başım döndü.
3: Moral bozmak yok Puf. Yakala. Neden önüme fırlıyorsun ki?
1: Sen bana vurdun ve suçlu ben miyim? Bu hiç hoşuma gitmedi.
6: Yapmayın arkadaşlar. Bu sadece bir oyun. Kıpır, Puf'tan özür dilemelisin. Kalbi kırıldı.
3: Özür dilemek istemiyorum.
7: İncilerim, gelmişsiniz bile. Hazırsanız yolculuk başlasın.
4: Yaşasın, kampa gidiyoruz.
7: İncilerim, yosun ormanına geldik. İşte tam şurada kampımızı yapabiliriz. Hadi hep birlikte çadırımızı kuralım.
1: İyi ki Popiç'imi yanımda geçirmişim. Rahatlarım biraz.
3: Özür dilemeyeceğim işte. Puf'u şimdiden özledim. Hiç benimle konuşmuyor.
7: Puf, Kıpır, çadırı kurmamız için uzun bir çubuk bulup getirir misiniz?
3: Ben getiririm öğretmenim.
1: Ben daha çabuk getiririm. Uzun bir çubuk.
3: Önce ben gördüm, dur.
1: Önce ben buldum. Çubuğu bırakır mısın? Ben götüreceğim.
3: Hayır, önce ben buldum.
7: İncilerim, ilerlemek için birlikte aynı yöne yüzmeniz gerekiyor. Tıpkı iki iyi dost gibi.
0: Birlikte mi? Asla.
7: Hadi incilerim, çadırımızı kurmamız için bu çubuğa ihtiyacımız var. Herkesten en sevdiği oyuncağı getirmesini istemiştim. Getiren var mı?
2: Uçurtmam öğretmenim. Uçurtmaları çok seviyorum. Dalgalarla dans eder gibi yüzüyor. Öğretmenim, uçurtma.
7: Tam üzerimizden büyük bir gemi geçiyor. Birbirinize tutunun. Az kaldı incilerim. Gemi birazdan gitmiş olur. Dayanın.
3: Tehlike geçti sanırım.
1: Ama çadırımız bozuldu.
7: Az önce harika bir ekip olduk. Bence çadırımızı da yeniden yapabiliriz.
4: Ben başladım bile. Burada bir şey var.
7: Kazalım bakalım neymiş? Bir sandık.
1: Sandık kilitli. Acaba içinde ne var?
7: Bakın, üzerinde bazı şekiller var.
6: Şekiller yuvarlak, kare ve üçgen. Belki de bu şekilleri yerleştirirsek sandık açılır.
7: Haklı olabilirsin Sütlaç. Deneyelim görelim. Yuvarlak bir şeyler bulursak...
3: İşte yuvarlak topum.
7: Tam oldu. Şimdi kare bir eşya bulmalıyız.
1: Popitim kare.
2: Ve üçgen. Üçgen uçurtmam.
4: Sandık açıldı.
1: Bu ne ki?
7: Bu pık pık baloncuk oyuncağı.
0: Pık pık baloncuk mu?

0: Puff, özür dilerim. Sen olmadan hayat çok sıkıcı.
1: Ben de özür dilerim Kıpır. Sen olmadan da hayat hiç eğlenceli değil.
2: Pık pık yuvarlak baloncuk.
3: Ne güzeldir dostluk.
2: Kırdıysam kalbini.

0: şimdi.
1: Hey!
2: Luna Park.
3: Aa, durun incilerim. Nasıl da aklımdan uçuvermiş. Yarın açık deniz gezi günümüz.
1: Hey, yani gezmeye gideceğiz.
3: Evet, ama nereye gideceğimizi seçemedim. Hapur Hupur Festivali'ne mi, Luna Park'a mı, yoksa batık gemi gezisine mi gitsek?
1: Batık gemi çok eğlenceli olur.
4: Bence Luna Park.
1: Evet, haklısın Sütlaç. Luna Park.
5: Hayır, Hapur Hupur Festivali.
3: Tamam tamam, çok heyecanlandınız. Böyle karar veremeyiz. Bu kartlarda 3 yerin ismi yazıyor. Evet güçlü, seç bakalım birini. Neresi çıkarsa oraya gidelim.
6: Aa şey, çok heyecanlandım.
1: Hayır güçlü, baştakini seçme. Ha? Ortadakini seç hadi.
7: Hayır hayır, ortadakini değil. Sondakini seç.
1: Hayır, ortadaki.
3: Güçlü ortadaki kartı seçti. Bakalım neresiymiş? Luna Park.
1: Yaşasın Luna Park.
3: İncilerim, yarın görüşürüz. Sakın geç kalmayın. Erkenden okulun bahçesinde olun. Erken yatın ki enerjiniz bol olsun.
2: Hayırlı günler öğretmenim.
1: Yarın Luna Park gezisi var. Dinlensek iyi olur. Tamam tamam gelin.

0: saatta 11. Herkes uyudu bile. Ay, yarın öyle parkta en hızlı oyuncaklara bineceğim. Puf kesin korkup binip bir şişer. Of, hiç de uykum yok. Kıpır kıpırım. Ben zaten kıpırım. Piri Reis, keşfedilmemiş adaların peşinde. Dalgalar, tayfa hazırladın. O adanın haritasını çizmeye gidiyoruz. Ben Kıpır Reis. Nem nem nem. Saat çok geç oldu. Yarın uyanamazsam geziyi kaçırırım. Aklıma bir fikir geldi.
1: Sabah olmuş bile. Oh, iyi dinlenmişim. Gezi için hazırlanayım.
0: Kıpır, geziye geç kalacaksın. Çoktan hazırlanmalıydın.
2: 5 dakika daha.
0: Olmaz. Hadi geç kalıyoruz.
3: Mercan Yalına Parkı'na geldik.
4: Yaşasın.
3: Kıpır nerede?
1: Arkada kalmış. İşte geliyor öğretmenim.
3: Kıpır, uyuyor musun?
0: Hayır öğretmenim. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum. Dün gece çok geç uyumuş öğretmenim.
3: Bu yüzden gündüz uyuyor. Ah Kıpır, keşke biraz daha erken yatsaydın.
2: Sorun yok öğretmenim. Benim adım Kıpır.
5: yine uyudun.
1: Çok büyük.
3: Hadi incilerim. Önce dönme dolap.
5: Çok yüksek.
6: Kıpır, baksana. Manzara ne güzel değil mi?
1: Kıpır manzarayı göremeyecek.
3: Hadi siz de gelin incilerim.
6: Ay, ahtapotun çok hızlı olduğunu duymuştum. Ben ortada oturacağım. Kıpır da en sona otursun. Kıpır. Yine uyuyor. Kıpır. Çok hızlıydı değil mi Kıpır?
5: Kıpır eğlenceyi yine kaçırdı.

0: Öğretmenim, sütlaç ve kıpırla atlı karıncaya binebilir miyiz?
1: Dık dık atlı.
2: Elbette, güçlü. Puf, siz de binecek misiniz?
3: Hayır, bize bu kadar yeter.
0: En öndeki at dıgıdık dıgıdık gidiyor. E ortadaki at ne yapıyor? Ortadaki at kıpır biniyor. Hopiş hopiş uyuyor. Arkadaki at dıgıdık dıgıdık takip ediyor.
2: Eğlendiniz mi incilerim?
3: Evet! Teşekkür ederiz öğretmenim.
1: Çok rahat uyumuşum. Luna Park'a gelmişiz bile. Hadi gidip eğlenelim.
4: Uyan da balığa gidelim dostum.
1: Olmaz! Luna Park'a gidelim.
2: Kıpır, Luna Park gezimiz çoktan bitti. Ama sanırım sen hiçbir şey hatırlamıyorsun.
1: Nasıl yani?
0: Erken yatmadığın için bütün gün uyukladın.
3: Eğlenceyi de kaçırdın dostum.
1: Hayır!

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Duyarlı dostlar.

0: Bella Bera.
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, Deniz Yıldızı?
1: Diye sordu Ayla kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi Deniz Yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
2: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
1: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
3: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
1: dedi babaanne.
2: Hangisini istersiniz?
1: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
4: Kargayla leylek.
1: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
3: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
1: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
1: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
3: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
1: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
1: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
3: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
1: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

0: Ayla, Bera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar. Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba, aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?
0: Diye sorunca Bera anladı o an.
1: Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: はいだぐれおええはいだぐれそいればかるペスメうサンビルスンはいだぐれシンビシンビってあうあんまちゅるちゅっとせんででけち
1: バ
0: ーこすらばっまけちDişime göre bir rakip bulana kadar seninle idare edeceğim.
1: Be.
0: Yo, öyle yağma yok. İyi günde kötü günde birbirimizin dostuyuz.
1: Be.
0: Oo, iyi valla. Yaprağını yerken hapır hupur, güreşmeye gelince be.
1: Be.
0: Konu kapanmıştır. Yarın rövanş yapacağız. İyice dinlen, sağlam bir şekilde çık karşıma.
1: Be.
0: Bence de.
2: Ay hak.
0: Bak bak bak bak. Kimler gelmiş?
2: Karagözüm nasılsın?
0: Meydana gel de. Düşmanlar kasım kasım kasılsın.
2: Anlamadım.
0: Meydana yahu meydana.
2: Ne meydanı?
0: Orhan Bey çarşı meydanı.
2: Nasıl yani?
0: Yahu dalga geçiyorum. Hep sen mi benimle dalga geçeceksin?
2: İlahi Karagöz.
0: Haydi Acıbat, seni güreş meydanına, düelloya davet ediyorum.
2: Yahu ben ne anlarım güreşten?
0: Anlarsın, anlarsın.
2: Ya yenilirsem?
0: Rövanş var.
2: Ya sakatlanırsam?
0: Hekim var.
2: Ya ölürsem?
0: İmam var.
2: Aman Allah korusun Karagöz, hayatta olmaz.
0: Olur.
2: Olmaz.
0: Olur dedim.
2: Olmaz dedim.
0: Para veririm.
2: Olma. Ha? Para mı? Ne kadar?
0: Köfte or seni. 5 altın akçe veririm.
2: Kabul.
0: Ama yenersen.
2: Ya yenilirsem? Ben mi sana vereceğim?
0: Yo. Öyle kumar olur.
2: Öyleyse kabul.
0: Yaşa Hacı Cavcav.
1: Be. Be.
2: Hayda. Buna ne oldu şimdi?
0: Yırttı Hacı Vat, yırttı.
2: Neyi yırttı?
0: Senin yırtamadığını.
2: Benim başıma bir gelecek var ama neyse bakalım.
0: Korkma Civat, elim hafiftir.
2: İşte böyle tuzsuz efendi. Kabul ettim ama korkuyorum.
3: Korkacak bir şey yok. Ben sana taktik veririm.
2: Gerçekten mi?
3: Hey! Sen benim yalan söylediğimi ne zaman gördün?
2: Estağfurullah.
3: Ha şöyle. Şimdi anlatıyorum. İyi dinle.
2: Kulağım sende.
3: Hem dinle hem bak.
2: Tamam, gözüm de sende.
3: Karagöz güreşe başlarken hayda bire diye bağıracak.
2: Evet.
3: İşte o zaman sen ondan önce davranacaksın. Karagöz'ü tuttuğun gibi bam yere çalacaksın.
2: Hay Allah razı olsun. Hayatımda duyduğum en açıklayıcı taktik.
3: Eyvallah.
2: Ama kafama takılan bir şey var.
3: Neymiş?
2: Ben yere bam diye çalarım çalmasına da. Karagöz biraz densizdir. Bilirsin. Yine bir densizlik edip bam diye düşmek yerine gidip de güm diye düşerse ne yapacağım?
3: Hey! Dalga mı geçiyorsun?
2: Yahu sen de biraz güzel izah et. Bam diye taktik mi olur? Nasıl tutacağım? Nasıl kaldıracağım? Ondan bahset.
3: Bak şimdi, Karagöz'ü böyle tutacaksın. Tuttun mu?
2: Tuttum.
3: Böyle kaldıracaksın. Kaldırdın mı?
2: Kaldırdım.
3: Sonra da bam! Yere vuracaksın. Yine mi anlamadın?
2: Vallahi anlamadım.
3: Yahu nasıl bir şapşal çıktın sen? Bunu anlamayacak ne var? Tutacaksın. Kaldıracaksın.
2: Aman.
3: Vuracaksın.
2: Bam.
3: Efendim?
2: Bam dedim bam.
3: Neden?
2: Ses çıkmadı ya. Bir daha vurursun.

0: Sen yere diye korkuyorum.
1: Ha, bir şeyin yok ya.
0: Evet, sağlam bir şeyim yok.
1: Nasıl yani?
0: Boş ver Tuzsuz Efendi.
1: Sen bilirsin. Hadi bana müsaade. Öğrenmişsindir artık.
0: Ne çare? Öğrenmedim demeye korkuyorum.
1: Nasıl? Öğrenmedin mi?
0: Yok. Olur mu öyle şey? Konuşmayı unuturum da bunu unutmam. Bak konuşmayı unuttum. Ama taktiği asla.
1: Tövbe estağfurullah.
2: Yahu ben bu güreşi kabul etmekle kötü mü ettim acaba? Of. Suzun yanına sağlam geldim, çürük çıktım. Oy belim.
3: Hazır mısın Hacivat?
0: Yo.
3: Neden?
0: Bilmem.
3: Yahu sözleşmiştik ya.
0: Biliyorum.
3: Öyleyse hazır ol.
0: Neye?
3: Yenilmeye.
0: Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sadece ona hazırım. Ama para da lazım.
3: Sen çekil arada.
0: Ben mi?
3: Yahu sen değil.
0: Kim?
3: Sen.
0: Yahu nasıl çekileyim Karagöz?
3: Sen değil yahu.
0: Sen dedin ya.
3: Sana demedim.
0: Kime dedin?
3: Keçiye dedim. Keçi. Hayda bre. Hayda Hacivat. Başlayalım.
0: Başla bakalım.
3: Acıdım sana. Önce sen başla.
0: Gerçekten mi?
3: Elbette. Başla.
0: O zaman söyle.
3: Ne söyleyeyim?
0: Hayda bre de.
3: Dedim farz et.
0: Olmaz. Tuzsuz öyle demedi. Hayda bre der demez kaldırıp yere vuracağım seni.
3: Demek Tuzsuz öyle dedi. Demek beni yere vuracaksın.
0: evet.
3: Öyle olsun bakalım. Hayda bre! Olmadı Hacı Cavcav. Sıran geçti. Şimdi sıra bende.
1: Ha? Hayda bre!
2: Aman Karagözüm aman.
3: Halin yaman Hacı Cavcav yaman.
2: Yeter yahu.
3: Dur ya, bitmedi daha.
2: Oy. Bırak beni gideyim Karagöz.
3: Olmaz.
2: Öyleyse bana müsaade.
3: Dur ya. Daha bir şey görmedin. Hı?

0: Tamam be Hacivat. Amma uzattın. Sabahtan beri konuşmuyorsun. Ne var büyütecek? Kabul etmeseydin sen de. İyi be. Sen bilirsin. İster konuş, ister konuşma.
1: Konuşamıyorum ki.
0: Efendim?
1: Konuşamıyorum diyorum, konuşamıyorum.
0: Anlamadım ya.
1: Konuşamıyorum diyorum, konuşamıyorum.
0: Bence sen kendini fazla yorma Hacivat. Farkında mısın bilmiyorum ama... resmen konuşamıyorsun.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
2: Amanın hortlak, imdat!
3: Ne oldu bu adama ya?
0: Bilmem. Bağırıp kaçmaya başladı.
3: Neden ki?
1: Allah bilir.
3: Efendim?
1: Allah bilir dedim.

0: 现眼啊。
1: Kaç bakta haklısın keçi. Ben olsam ben de kaçarım. Dua et Karagöz seni burada da bulmasın.
2: Be.
1: İnsanın bir tane sağlam kemiği kalmaz mı ya?
2: Be.
1: Çürümüş meyve gibi oldu her yerim. Mosmor.
2: Be.
1: Karagöz'ün de hiç vicdanı yokmuş arkadaş.
2: Be.
1: Gerçi kabahat bende. 5 akçe için çekilecek eziyet mi bu? Ben ne anlarım güreşten, dövüşten?
2: Be.
1: Edebiyatta, hesap kitapta, tarihte ve coğrafyada yarışsak eyvallah. Kalem oynatamaz karşımda. Ama güreş nedir yahu? Güreş nedir?
2: Be.
1: Bu da bana ders olsun.
3: Oo, keçi de buradaymış. Sabahtan beri seni arıyorum keçi. Neyse, size müthiş bir teklifim var gençler. Yüksekten atlama yarışması yapacağız. Kazanana benden 5. Ne oluyor?
2: Be.
1: Yürü git işine be.
3: Allah Allah. Niye bu kadar telaş yaptılar ki? Hayret.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Hıyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
1: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.
2: Gani amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
3: Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
0: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
2: Endişe etme Gani amca.
3: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
0: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
3: Nasıl yani?
0: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
2: Saat 1'de versek ne olur ki?
0: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
3: Tamam kızma. Saati kurarız.
0: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
2: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
0: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
3: Başka?
0: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
2: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
0: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
3: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
2: Biz her şeyi hallederiz.
0: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
3: Tamam.

0: Deve kuşlarının sularını biz vereceğiz. Hayır, bu bizim işimiz.
1: Ay, of. Ah. Ne? Ay, ay.

0: İçi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar, ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
1: Durun, söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme, Kerim. Su verme, Önder. Ot toplama, Hami. Ot verme, Burak. Elma toplama, Vefa.
3: Elma verme, tüy bakımı, Ziya. Uyutma, Veli. Tırnak bakımı, Serhat. Ve masaj yapma, Nihal.
2: Herkes görev başına.

0: Efa, sence bu kadar ot yeter mi?
1: Bakayım hamicim. Bence yetmezse biraz daha elma. Aman ot topla.
0: Tamamdır kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!
1: Ver bakalım Kerim. İşin zor kısmı bende.
2: Tabii canım. Hazır suyu hayvanların önüne...

0: Sıra bizde.
1: Of. Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
2: Ben mi yesem acaba?
1: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Şey, ben aceleden biraz dikkat etmemiş olabilirim. Tüy bakımı da bende.
3: Gel buraya. Sadece tırnağını keseceğim.
1: En iyi işte bana düştü.

0: Oturma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
1: Çocuklar, ne oldu burada?
0: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
2: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
3: Başımıza gelmeyen kalmadı.
1: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
3: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
4: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
1: İyi fikir. Hadi bakalım.
5: Durun. Ha?

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana ooo canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Hı? Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
5: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne?
3: Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın.
3: Domates. İşte geliyor.
4: Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
0: Sebze kalmış mı gerçekten?
3: Pek sayılmaz.
0: Bunlar taş.
4: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
0: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
3: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım taşları ait olduğu yere götürün.
5: Olmaz.
0: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
5: Evet çok.
0: Tamam o zaman madem sevdiniz kalsın.
5: Yaşasın.
3: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var. Ha?
4: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
4: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
4: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmıyor?

0: yapmış peki?
1: Sultanlar Günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
0: Sultanlar Günü kutlu olsun Ayşe Sultan.
2: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
1: Evet, bugün Sultanlar Günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
2: Ne güzel.
0: Elindeki ne anne?
3: Masal kesesi.
1: İçinde ne var?
3: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
0: Yaşasın oyun.
3: Oynayalım mı?
1: Evet.
3: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
1: Açılsın.
3: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
1: Evet.
3: Kim başlamak ister?
1: Ben.
3: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
1: Taş, kağıt, makas. Kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam. Ne çıktı? İlk taşım bir deniz.
0: Oo, çok dalgalı.
1: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba. İkinci taş hayvanlar. Bak.
0: Oo, fil, aslan.
1: Zürafa bile var anne.
0: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
2: Teşekkür ederim canım.
1: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
0: Bakayım.
1: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
2: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
1: Adı neydi?
2: Hazreti Nuh aleyhisselam.
1: Evet, Nuh peygamber.
0: Ne anlatacaksın, çok merak ettim.
1: Başlıyorum.
0: Evet, yaşasın.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
0: Evet, gemi.
1: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
0: Oo, deniz gibi olmuş. Sonra ne olmuş?
1: Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
0: Yaşasın.
1: Bu masal da burada bitmiş.
2: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
0: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
1: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
0: Ben uçak olacağım.
1: Uçak olunmaz akıllım.
2: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
1: Aşure!
2: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.

0: Hanımefendi.
1: Baba, çok gezen mi, çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de. En çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: yoruldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
0: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabi hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
5: Ula bu eşek konuşabiliyor da.
1: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
0: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
1: Benim daha farklı bir fikrim var.
5: Hı?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: Sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Mam. Mam mam mam mam.

Çips çips. Abur cubur.

0: Amen.
1: Jagen. Filo, Filo.
0: Amen. Yeter.
2: Filo.
0: Yeter. Bak, bak.
2: Bak, bak. Sağlık.
0: Oy, tamam. Tamam.
1: Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca aklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer

Miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

0: 안나네. 요새는 엄마들보다. 코쿠라레도 윤자 karnım iyice zil çalmaya başladı.
1: Gözlemeler geliyor kuzularım, acele etmeyin. Pek güzel olmuş. Sana da kokmuştur çakırım. Yer misin?
0: Mert abi, bugün ne oynayalım?
2: Bilmem. Efe ve Ece de gelince karar veririz. Efe! Ece!
3: Mert abi bu.
1: Çocuklar gelsenize. Size de gözleme yapayım ha?
4: Gözleme mi? Olur.
2: Arkadaşlar sizi oyuna çağıracaktık.
1: Canlarım, oyun kaçmıyor ya. Gelin karnınızı doyurun, sonra gidersiniz.
4: Bana uyar.
0: Ha? Sümbül? Sümbül yok.
5: Nerede ki? Nereye gitti?
4: Burada yok.
1: Burada da yok. Odandadır belki yavrum.
0: Odanda olamaz. Çimenlikte kelebekleri inceliyorduk Sümbül'le. Orada bir yerde olmalı.
1: Dur kızım, hemen üzülme.
2: Bakın ne diyeceğim. Oynamadan önce gidip Sümbül'ü bulalım.
0: Hadi gidelim.
4: Önce şu gözlemeleri yiyip güç toplayaydık, iyiydi ya.
2: Buldum seni Sümbül. Arkadaşlar, arkadaşlar yanıma gelir misiniz?
3: Abi, buldun mu bebeği?
2: Buldum.
0: Yaşasın.
3: hani yok.
2: Sümbül'ü buldum ama olduğu yerde bıraktım. Çünkü bugünkü oyunumuzda Sümbül'ü bulun istedim.
6: Nasıl?
2: İçinizden biri ebe olacak. Sıcak soğuk oyunuyla Sümbül'ü bulacak.
6: Yaşasın!
4: Çok iyi fikir.
3: Kim ebe olacak?
7: Abi, bu sıcak soğuk oyunu nasıldı? Ben unuttum.
2: Ebe olan arkasını dönecek. Ben de diğerlerine Sümbül'ün yerini göstereceğim. Ebe aramaya başlayacak. Yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk diyeceğiz, tamam mı?
7: Tamam, hatırladım.
0: O zaman ebeyi seçmek için sayıyorum. O piti piti karamel sepeti.
8: Çocuklar oyuna başlıyor. Hadi hadi izleyip öğrenelim.
9: Boş ver.
10: Gözlüğüm olmadan hiçbir şey göremem. Sen izle, bize anlatırsın.
2: Efe, arkanı dön ve gözlerini kapa.
7: Ağacın orada mı?
8: Bir çocuk arkasını döndü. Diğerleri de sessizce başka bir yöne yürüyor. Yani içimizden biri gözlerini kapayacak.
9: Benim gözlerim hep kapalı.
8: Büyük çocuk onlara bir şey gösterdi.
11: Anladım, anladım. Diğer çocuktan bir şey sakladılar. Çok zevkli.
10: Niye arkadaşlarımdan bir şey saklıyorlar? Öyle oyun olur mu? Yazık değil mi o çocuğa?

0: Hep birlikte bir şey diyorlar ama anlamıyorum.
1: Soğuk, soğuk diyorlar. Şimdi de sıcak diyorlar. Gözlerim iyi görmez ama kulaklarım her şeyi duyar.
0: Soğuk mu, sıcak mı? Nasıl bir oyun bu? Havalar soğuyor, sonra ısınıyor mu acaba? Ay, soğuğu sevmem ben. Çok sıcağı da sevmem.
2: Sıcak da soğuk da olsa ben uyurum. Bana hiç fark etmez.
3: Çok sıcak.
4: Sıcak, sıcak,
5: çok sıcak.
4: Sıcak.
1: Diğerleri bebeği sakladılar. O zamanlı çocuk da araya araya bebeği buldu. Bence olay böyle oldu.
0: Aha! Çok güzel bir oyun. Hadi hadi oynayalım. Ne saklasak acaba? Bir taş, bir yaprak olur mu?
1: Olmaz. Ha? Her yerde taş ve yaprak var. Değişik bir şey saklamalıyım.
0: Gözünü ver.
1: Hayatta vermem.
0: Ne saklasak? Temi, ne saklayalım? Hadi ama uyan. Sen de fikrini söyle.
2: Ben gideyim gizli bir köşe bulup orada uyuyayım. Siz de beni bulun.
0: Aman Temi, olmaz ki öyle.
2: Başka türlü oynamam.
0: Olur mu öyle?
1: Olabilir de, olmayabilir de.

0: Kokular Ay. Buraya kadar geliyor. Çok acıkmışım.
1: Sen de hep açsın sanki Ozan.
2: Bence de. Çok güzel bir oyundu. Sık sık oynayalım.
3: Aman Sümbül'üne iyi bak. Yine onu aramak zorunda kalmayalım.
4: Tam zamanında geldiniz.

Hadi geçin yavrularım.

0: aynısı çok soğuk oyunu gibi.
1: Evet. Sıcak gözle Mezo

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Hava bir anda Poyraz'a dönünce kuzeyden esen rüzgar beni sizin balkona kadar savurdu.
1: İzin olmadan kıyafetlerimi almamalısın.
0: Anlıyorum. Zaten almadım, takıldım. Peki senin benim evime izinsiz girmene ne buyrulur?
1: Konumuz bu değil.
0: Bilakis konumuz bu Uhay. Başkalarının evine öylece giremezsin.
1: Tamam.
0: 7 kere 8.
1: 56. Ama bu cevap bile neden eşyalarımı aldığını açıklamıyor.
0: Anlamamaya gayret edersen anlamazsın Uhay. Takıldım diyorum, istemeden yani.
1: Öyle söylesene.
0: Şükürler olsun anlaşabildik. Senin ödevin falan yok mu? Hadi git sen.
1: Tamam. Mabidik, mabidik, mabidik.
0: Dıkıdık olmasın o.
1: İnek olduğu için mabidik.
0: Anlıyorum.
1: Mabidik, mabidik, mabidik.
0: Uhay işte. Çok değişik bir çocuk gerçekten de. Bununla iniş yapmak sandığımdan da zormuş. Hezarfen Ahmet Çelebi 1632 yılında Galata Köprüsü'nden Üsküdar'a kadar uçabilmiş. Dolmuşa binmemek için dolduruşa geldik. Karşı çatıdan meydana gidecektim sözde. Sadece kendi pencereme kadar gelebildim. Üstelik sinek gibi de camda sektim. Neyse, bir uçak bileti baksam daha sağlıklı, güvenli ve konforlu olacak herhalde. Neyse ki son koltuğu da ben kaptım. Uçmayı çok seviyorum. Uçmayı derken uçakla tabii ki çocuklar. Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. Bu değil. Yani futbolcu değilim. Aha, where are you from? Nerelisiniz diye sormama bile gerek yok. Bu bir İngiliz. Ama anahtarı. Neyse, acaba İngilizler kapılarını bu anahtarla mı açıyor? Ne büyük bir teferruat. Bir tamirci de değilim. İlginç, 2 adet tüy mü? Bu da demek oluyor ki ben bir kuşum. Cik cik cik. Şimdi bir gaga taşı olsa hiç fena olmazmış. Demek bir kuş değilmişim. Biraz düşünelim. Ne olabilirim? Ne olabilirim? Aha, şimdi anladım. Ben bir pilotum. Az kalsın uçuyordum. Sizin de gördüğünüz gibi kolay bir iş değil uçmak çocuklar. Havalanmak ve uçabilmek için yer çekimine karşı koymanız gerekmektedir. Onca şarkıya, Türkiye, bir ozanın mısralarına konu olmuş meşhur Billy. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de çilli de horozum dedikleri siz misiniz acaba? Horozumun tüyü kara, sesi gider Üsküdar'a. Bugünlerde düştüm dara. Gah Billy Billy Billy Billy Billy. Gah Billy Billy de çilli de horozum kayboldu. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Cześć, ujma, taka jak cieza. Cześć, taka jak cieza. Cześć, taka jak cieza.
1: Sen de Muhay, dişli çekebildin mi? Anne yine mi depolama alanın doldu? Ah, çok çalıştım ama değdi. Kepi kaptım, havaya fırlattım. Mezun oldum. Artık bir pilotum. Nihayet hak ettiğim diplomayı aldım. Şimdi de gidip sağlık raporumuzu alalım. Tuhaf ve gizemli şeyler oluyor. Allah korusun. Topu! Kim o? Kimseyi de beklemiyordum bu telaşın içinde. Kim ola ki? Amcamın oğlu İfot, sen misin yoksa? Hoş geldin dişli. Çok zarifsin. Ya Rabbi, nedir bu başıma gelen? Bir kez üretilip evden eve hediye yoluyla döngüsünü tamamlayan horcam almış bir de. Neyse, düşününce çok hora geçti. Ben de birine ev hediyesi olarak götürürüm bari.
2: Pilotlar için fiziksel yeterlilik oyunu.

0: Neyse ki tüm etapları tamamlayıp vatana millete hayırlı bir pilot oldum. Ah, havuz ne problem çıkardı ama. Ben havuzun problemleri sadece sayısalcılara çıkardığını sanıyordum. Neyse ki jimnastik bilgimle üstesinden gelebildim.
1: Sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Jimnastik, jimnastik.
0: Jimnastik komutanım.
1: Bırak şimdi bunları. Herkes uçak başına.
0: Ah, emredersiniz. El freni mi bu? Ha, indirelim o zaman, yoksa gitmez. Gidiyor bu. Ve hızlanıyor da. Hemen el frenini çekeyim. Durmuyor ki. Aksine havalanıyor. Uçuş eğitmenim nerede benim? Sevgili uçuş eğitmenim, orada mısınız acaba? Mayday! Alo! Alo, alo! Uçaktayım ama başıboş davranıyor.
2: Buyurun MCHK-6, sorun nedir?
0: Uçağın kokpitinde bir kol var.
2: Kokpitin neresinde?
0: Merkezinde, tam ortasında. El freni gibi bir şey.
2: Dümen o.
0: Dümen yapmıyorum ya, gerçekten de kol var.
2: Bu kol dümen Naci Beyefendi. Uçağın dümeni.
0: Ha, öyle desenize canım.
2: Öyle dedim zaten.
0: Hemen iniş yapmam lazım eğitmenim. Mayday, mayday. Çok rüzgarlı. Her yerim çi kuvveti. Neyse ki atlattım. Mayday diyorum ama. Bir bu eksikti. Şimdi de türbülansa girdik. Bu bozuk hava akımı demektir. Hava burada pek dengesizdir. Kafa karıştırır. Baksanıza, tarlada giden traktör gibi hissettirdi. Mayday, imdat! Neyse ki hava sakinleşti. Bakın çocuklar, üstünde ziraat yazıyor. Bu tarımda kullanılan ilaçlama uçağıydı. Bakın bu da kargo uçağı. Dev bir balina gibi. Bu da seyahat ederken kullandığımız yolcu uçağı. Kuyruğunda TK-768 yazıyor. Ne kadar tanıdık değil mi? Bu numara bana çok tanıdık geliyor ama nereden? Olamaz. Ay! Hay aksi, bilet de yandı. Şu giden uçak benim bilet aldığım yolcu uçağı. Şimdi yeni bir bilet almam gerekiyor. Hemen havaalanına dönmeliyim. İstanbul Kule, İstanbul Kule. Vecihi K6, pistinize yaklaşmaktayım.
2: Rüzgar 5 knotta, pist iniş izniniz verildi.
0: İniş izni alındı, teşekkür ederim. Ay! Birazcık sürtmüşüz. Böylesi daha iyi oldu. Sürttüğü pek anlaşılmıyor. Neyse, hemen sonraki uçuşa bilet almalıyım. Pilotluk mesleğiyle ilgili bilgiyi ziyadesiyle verdik. Biraz daha yolculardan bahsedelim ha? Çocuklar, eğer havaalanına gelirseniz önce kontrolden geçersiniz. Üstünüzde başkalarına zarar verecek şeyler olmamalı. Metal eşyalar da bu dedektörden geçerken ötecektir. Onları kutulara koymalısınız. Bu kısmı atlattık. Şimdi bilet alma zamanı. İnşallah hemen uçak bulurum. Ankara için bir bilet alabilir miyim lütfen?
3: Cam kenarı mı yoksa koridor mu istiyorsunuz?
0: Cam kenarı tercihimdir.
3: Maalesef cam kenarlarında yerimiz yok.
0: Niçin sordunuz o halde?
3: Merak ettim sadece.
0: Bu şakayı komik bulmadım. Hem de hiç komik değil. Neyse, ilk uçuş için biletim hazırsa alayım.
3: Buyurun biletiniz. Koltuk numaranız F4, kapı numaranız 206B. İyi uçuşlar dileriz.
0: Teşekkür ederim. Hemen kapımızı bulup geçiş yapalım. İşte kapımızı bulduk çocuklar. Şimdi biletimi verip uçma zamanı. Görüşürüz. Sonraki bölümde yeni bir meslekle karşınızdayım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: devam edin.
1: Bu tam benim isim.
0: İşte benim ekibim. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Bugün birlikte tehlikeli doğa olaylarını konuşacağız. Yani doğal afetleri. Neymiş?
2: Doğal afet.
0: Seyirciye sordum teleskop.
2: Ne yapayım? Öyle güzel sordun ki dayanamadım.
0: Peki, doğal afete bir örnek verebilecek var mı?
2: Dolu!
0: Yine sana sormadım teleskop. Hem dolu ne ya?
2: Hani var ya, havadan kar yağar gibi buz taneleri yağıyor.
0: O doğal afet mi Allah aşkına?

0: Değil mi?
1: Değil tabii. Hem dolu, çok sevimli bir şey bence.
0: Neresi sevimli?
1: Düşünsene, havadan bir sürü fındık yağıyor. Hatta oyun bile oynanabilir. Doludan kaçma oyunu.
0: Ben çok keyifli olacağını düşünmüyorum Tilki.
1: Neyse, devam edelim. Evet, benim duyarlı ve akıllı dostlarım. Şimdi ormanda gezinti yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu garip.
2: Bir şey onları delmiş.
1: Evet, benim duyarlı dostlarım. Sizin fikriniz nedir? Sizi etkilemeye çalışmıyorum ama bence bunu bazı sorumsuz insanlar yaptı.
0: Kestik. Ha?
1: Ne oldu teleskop?
0: Tilkicim, izleyiciyi etkilemeye çalışıyorsun. Bu tarafsız bir araştırma. Elinde delil yoksa kimseyi suçlama.
2: Tilkiye katılıyorum. Bazı insanlar bunu hep yapıyor.
3: Haberci, iyi misin?
2: Hay Allah, ne oldu sana böyle?
4: Kurye, bana çabuk kağıt kalem ver.
2: Al.
4: Sen bir tanesin.
0: Bize neler olduğunu...
1: Evet dostlarım, acaba haberci kağıda ne yazacak? Yolda gördüğü sorumsuz insanların yaptıklarını mı? Öyle çoklar ki akılda tutulmuyor, öyle değil mi?
0: Tilki!
3: Yine ne var ya?
1: Ha? Bu ne?
4: Resim!
1: Bu resim değil haberci, res, hatta re, hatta rrrr.
0: Yere koyun da görüntüsünü alayım. Evet haberci. Sanırım bunu açıklamalısın.
4: Anlamayacak ne var? Üzerinde koca delikler bulunan bir kedi yuvasının çatısı.
2: Kedi yuvası mı?
4: Evet, bu kadar basit.
2: İyi ki daha karmaşık çizmedin haberci.
0: Her neyse, bunu neden çizdin haberci?
4: Bir düşünsenize. Neden olduğunu bilmediğimiz bir gizem var ortada. Bu delikler nasıl oluştu?
1: Çok kolay. Bazı sorumsuz insanlar deldi. Gizem falan yok yani.
2: Bence de.
4: Ha? Bu kadar basit mi?
2: Elbette.
0: Sen onlara bakma haberci. Bunu araştırmalıyız.
4: İşte kuş kardeşliği.
1: Evet dostlar. Burada bir gizem var. Bu delikler nasıl oluştu? Buna neden olan şey ne? Bunu hep birlikte incelemeye var mısınız? Hadi beni takip edin. Haberci, bizi oraya götür.
4: Hani gizem yoktu? Gördünüz mü?
1: Biz sana yalan söylüyorsun demedik ki haberci.
4: Ama gizem yok dedin.
1: Fikrim değişti.
0: Ne olabilir peki?
2: Bazı sorumsuz.
1: Şşş, fikrimiz değişti kurye.
2: Evet değişti.
1: Bravo.
4: Eğer bu delikler çatıdaysa buna sebep olan şey...
1: Gökyüzünden gelmiş olmalı. Öyle değil mi benim duyarlı ve dikkatli dostlarım?
4: Ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.
0: Gökyüzünden düşen nasıl bir şey bu çatıyı bu hale getirebilir ki?
2: Zavallı kedi. Kim bilir nasıl korktu.
1: Aklıma bir fikir geliyor dostlar.
2: Ne?
1: Haberci! Haberci! Fındık!
4: Geliyor!
1: Taş!
4: Dikkat!
1: Gelebilirsin. Gördüğünüz gibi çatıya bir şey olmadı.
4: Halbuki çatı ince.
2: Sonuç?
1: Eğer bu çatıyı ince olmasına rağmen fındık ve taş delemediyse ya daha ağır bir cisim düştü ya da daha yüksekten düştü. Ya da... Her ikisi.
4: Nasıl ya?
1: Anlasanıza, bazı sorumsuz insanlar çok yüksekten

0: Gördün mü tilki? Doluymuş.
1: Hı hı.
0: Üstelik sana dolu bir doğal afettir demiştim.
1: Hı hı.
2: Peki şimdi bu zavallı kedi yuvasız mı kaldı?
0: Olur mu öyle şey kurye? Biz ne güne duruyoruz?
1: Doğru. Hadi kurye, bize biraz çivi, bir çekiç ve bir testere.
2: Hemen.
0: Elinize sağlık çocuklar. Harika oldu. Evet, gerçekten de güzel oldu.
2: Ve şunu anlamış olduk ki doğal afetlere karşı yapılarımızı
1: daha sağlam yapmalıyız. Bunu sakın unutmayın benim sevgili duyarlı dostlarım.
2: Hey, ben söyleyecektim.
1: Geç kaldın.

0: Galip Mülayim her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Miş, buradaymış. Miş,
1: ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Diyanet Çocuk'ta.

0: Anneciğim bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardım.

0: almış.
1: Aktar mı?
0: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
1: Bu ne kadar güzel kokuyor.
0: O karanfil.
1: Çiçek olan mı?
0: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
1: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
0: Ama bak burada bir çiçek var.
1: Aa, papatya.
0: Evet, papatya kurusu.
1: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
0: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
1: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
0: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
1: Ha?
0: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
1: Ha, demek gitti.
0: Evet, bahar geldiğinde geri döner.
1: Peki nereye gitmiştir?
0: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
1: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
0: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
1: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
0: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
1: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
0: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Amca!
0: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
3: Aman kara orat.
2: Ne diyor? Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
1: Kardan adamlar hasta olmaz.
0: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
1: Ne yapacaksın anne?
0: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
1: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
0: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
3: İlaç mı? Ben iyi.
2: Amca!
0: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: Biz çayı hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya.
0: 1 tutam papatya.
1: Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor. İnşallah tadı da güzeldir. Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Hı hı. Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba. (Gülüyor)

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün te Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağın şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalağa.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım, Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş? Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
1: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Öderiz tabii.
1: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Ben de.
0: Şimdi

0: Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin, tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı. İşte bu kadar.
0: Artık dönebiliriz.
1: Profesör, spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar, ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot, devre dışı.

0: pew, pew. Oh, oh, pew, pew, pew.
1: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
2: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
0: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
2: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
0: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
2: Şimdi anlaşıldı.
1: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
2: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
0: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
2: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
1: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonunda böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim. Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı.
3: İşte fena olmadı.
0: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
1: İşte bakın geliyor.
2: Selamun aleyküm kardeşim.
1: Aleyküm selam.
2: Bak senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
1: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
2: Daha iyisini yapabiliriz.
1: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
2: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
0: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu. Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: insanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Aleykümselamlar.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Chuffy gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Chuffy ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
0: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
1: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
0: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var Han?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar. Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
4: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
5: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın. İnsanları değil.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize yetimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.

0: destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
1: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet, duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkondan el sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için.
4: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
2: Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
4: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar, siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür.
4: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme işini size bıraktım dostlarım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Düzenli olarak okumaya devam edersek ben yakında hatmederim arkadaşlar.
2: Benim de çok az kaldı kardeşim. İlk ben hatmederim.
3: Hatimlerimizi tamamlayınca Bayram Hoca hatim merasimi yapacakmış camide bizim için. Çok heyecanlıyım.
0: Hiç hatim merasimine katılmadım. Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. O yüzden bir an önce hatmimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ha? Ha? Ha?
4: Hey, ne oluyor? Sakin olun. Camide herkese yer var.
0: Önce biz geldik. Hem de sizden büyüğüz.
5: Aynı anda geldik. Biz de küçüğüz. Ne olmuş yani?
0: Sevgide mülayim, saygıda galip çocuklar büyüklerine öncelik verir.
4: Durun yahu. Neden acele ediyorsunuz? Gören de çamur kavalıyor sanır.
3: Allah! Çamur mu? Çekilin!
4: Dur Salih. Çamur var demedim. Hayırdır? Neye yetişeceksiniz böyle?
5: İlk biz okuyacağız.
0: Hayır biz.
5: İlk biz.
0: Biz büyüğüz.
5: Biz de küçüğüz.
4: Boşa tartışmayın. Bayram Hoca hepinizi okutur nasılsa.
5: Siz okumayacak mısınız?
4: Biz okuduk bile. Ne demişler? Erken kalkan yol alır.
5: Sadakallahu lazim.
1: Aferin Salih. Her geçen gün daha güzel okuyorsun maşallah.
5: Hatim merasimi için sabırsızlanıyoruz hocam.
1: Ben de. Sizleri yeni bir yolculuğa çıkarmak için heyecanlanıyorum.
5: Nasıl yani hocam?
1: Her hatim aslında Müslüman'ın Kur'an'da yaptığı yolculuktur. Her hatim aynı zamanda yeni yolculuğun başlangıcı olur. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Hoş geldiniz gençler. Buyurun oturun bakalım.
6: Hoş bulduk hocam.
1: Salih okudu. Şimdi kimi okutsam acaba?
6: Beni.
1: Cüzdekiler güzelce çalıştı mı sayfasına?
5: Bir kere okudum hocam.
1: O zaman siz biraz daha çalışın. Önce Kur'an'ları dinleyelim olur mu?
6: Olur.
1: Salihciğim rica etsem küçüklere yardımcı olur musun?
5: Siz isterseniz de ben etmez miyim hocam?
1: Hay Allah razı olsun.
5: Ali'ye de mi hocam?
1: Tabii ki abisi.
5: Hadi Ali'cim senden başlayalım. Gel canım kardeşim.
7: Ben zaten okuyorum ama neyse.
1: Galip sen gel bakalım.
5: Ali hadi.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Le,
4: la,
5: ilahe,
4: ilahe. Birleştir hepsini.
5: Leylallah.
4: Hayır, la ilahe illallah.
5: Hayır, leylallah.
4: La ilahe illallah.
5: Bana mı dedin kardeşim?
4: Hayır kardeşim, uyuz sen. La ilahe illallah.
5: Biz de dedik.
4: Ali.
5: Bayram Hoca'ya soralım.
1: Çalıştın mı Ali'cim?
5: En iyi bildiğim yer hocam. Zaten ben önceden de biliyordum.
4: Ne demezsin?
5: Gerçek söylüyorum. Annem de biliyor, babam da biliyor. Kardeşim var, o bile biliyor. Gerçek söylüyorum.
1: Neymiş o herkesin bildiği şey bakayım?
5: Leylallah. Hocam.
1: La ilahe illallah mı diyorsun?
4: Neymiş Ali'cim?
5: Ha, la ilahe illallah. Salih abim de biliyormuş.
1: Kelime-i tevhidi Salih abin de bilir. Sadece Müslümanlar değil, tüm kainat bilir.
5: Nasıl yani hocam?
7: Her şey mi?
1: Her şey.
5: Kuşlar bile mi?
1: Kuşlar, kurtlar, kuzular, denizler, dağlar.
5: Şu an çok şaşkınım.
1: Çocuklar, bizi ve her şeyi yaratan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Peygamberimiz de onun elçisi yani Rasulüdür. Bunu dile getirmek için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah deriz.
2: Yani kelime-i tevhid.
1: Aynen öyle Selim. Biz La ilahe illallah deriz. Diğer canlılar da kendi dillerinde bunu söyler aslında.
6: Ya.
1: Ya. Siz hiç duymadınız mı yoksa? Şimdi beni iyi dinleyin.

0: Mustafa. Mustafa. Mustafa.
1: Mustafa. Uykuya galip, dikkatli mülayim olmalısın. Uyan artık.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: bana.
1: Kız kardeşim Şifa.
2: Gülse de daima.
1: Babam bir yıldız.

0: ve selam. Su!
1: Ama anne!
2: Dalgınlıkla olmuş oğlum. Bu gecelik orada uyuyiver.
0: Ama ya uyuyamazsam?
2: Uyursun, uyursun. Hadi Allah rahatlık versin.

0: Sabah gitsen olmaz mıydı Süheyl? Gece pek güvenli olmayabilir.
1: Dağ yollarından gidecekler ama hangisinden belli değil. Suyu şimdi doldurup gelebilirsem eğer, sabah erkenden çöle iner, dağ geçiş yolunda kervana ulaşırım.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kervanda olacak değil mi?
1: Evet Afsa. Allah'a emanet olam.

0: Boom! Hadi anne, ne olur. Bizim dağlardan geçecekler. Peygamberimizin bulunduğu kervana ben de su götüreyim.
1: Ama oğlum, söyledim ya, hangi yoldan geçecekleri belli değil. Hem baban kırbaları götürdü. Su dolduracak bir şey yok.
0: Annenin kovasını kullanırım. Yani en azından suyu peygamberimizin atına götürürüm.
1: Tamam, ama kasem ayrımından öteye gitmek yok, tamam mı?
0: Yaşasın! Tamam anne, çok teşekkür ederim. Lemi! Lemi! O kova bana lazım Lemi. Peygamberimizin atına su götüreceğim.
2: Ha? P-A-E?
0: Evet.
2: P-E-E.
0: Olmaz Lemi. Bu önemli, tamam mı? Onu bu sefer göreceğim.
2: P-E.
0: Sen gelince hep işler karışıyor Lemi. Yalnız gideceğim. Kova? Gelmeyeceksin, değil mi? Lemi.

0: bir karşılaşsam belki peygamberimizle bile konuşabilirim. Sakın, sakın başımıza iş çıkarma Anit. Dur Anit, sakın yapma. Anit! Burada bel var. Bunu yapacağını biliyordum Anit. Bunu özellikle getirdim. Vereceğim ama bir şartla. Eğer bir daha kadife çiçeği kokusu alırsan koşmayacaksın, tamam mı? Hadi ama Anit. Sadece bugün için. Bunu anlaştık olarak kabul ediyorum. O benim için önemli Anit. Ne olur ne olmaz diye ben Lemi'yi bile çağırmadım. Programımı kimse bozmamalı.
1: Leyla.
2: Aa,

0: Seni ben çağırmadım Lemi.
1: Ama haklısın. Sanırım buradan geçmeyecekler.
0: Daha ötesine de annem izin vermedi. Gidemem.
2: Ha? O iyi.
0: Dur Annie, ama anlaşmıştık.
1: Ah.
0: Annie, dur.

0: Madem oradasın bir şeyler ya. Hani ne olur dur artık. Ah Lemin. Bugün bir daha koşmayacaktın Anit. Anlaşmıştık.
1: Kaybolduk galiba.
0: Ne oldu Lemi? Dökülmüş mü? Tamam. Onu da sen içebilirsin Lemi. Zaten peygamberimizi görmemiz artık imkansız. Hı? Yani sence kervan bu taraftan mı gitti?
2: Hı hı.
0: Yaşasın!

0: Hehe. Ne buldun Nemi? Aa, kervan çok uzakta. Oraya yetişmemiz imkansız. Hem annem de izin vermedi. Ha? Gördün mü Levi? Şu en öndeki o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşasın. Hı? Suyu götürsen mi acaba? Olamaz. Artık istesek de yetişemeyiz. Aha, en azından onu gördüm. Orada işte. En önde gidiyordu. Başında çok güzel bir sarık vardı. Sürekli tebessüm ediyordu. Atı beyaz renkliydi.
1: Ama az önce deveye bindiğini söylemiştin.
0: Öyle mi demiştim?
1: Evet.
0: Neyse canım, dediğim gibi uzaktalardı. Değil mi Lemi? Nasıl bilmezsin? Sen de oradaydın ya.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
0: Baba.
1: Aleyküm selam baba.
0: Aleyküm selam baba. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Baba, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm baba.
2: Anlamadım. Nasıl gördün?
0: Gece sizi duydum baba. Sonra da annemden izin aldım. Annem izin verdi ama çok uzağa değil. Ama sonra Enit koştu da koştu. Sonra da elimi sürdü.
2: Dur bakalım Yara. Sen Medine'ye mi geldin?
0: Hayır baba. Daha yollarından geçtim. Peygamberimiz kervanla yola çıktı ya. Onu gördüm.
1: Peygamberimiz deveye mi ata mı biniyordu baba?
2: Hiçbir şeye.
0: Aa, ben demiştim. Yerde yürüyen oydu. Dedim sana Lemi.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün Medine'den hiç çıkmadı ki.
0: Ne? Nasıl yani? Ama gece sen söyledin.
2: Söyledim ama yolculuk iptal edildi.
0: Ha? Olamaz. Onlar başkasıydı demek.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş buldum efendim, hoş buldum. Sağ olun. Çocuklar nasılsınız? Beni sormayacak mısınız? Bomba gibiyim, harikayım, süperim. Tatile çıkıyorum. Nihayet evde koltuğa uzanacağım. Uyudukça uyuyacağım. Sonra bir bakmışsınız yatağımda da uyuyorum. Oh, gel keyfim gel. Aa, neden gülüyorsunuz? Şaka yapmadım ki. Allah Allah, karşılıklı şaşırıp duruyoruz. Tatilimi evde uyuyarak geçirmek istemem şaşkınlığa sebep oldu sanırım. O zaman var mısınız kapışmaya? Nasıl bir tatil yapabiliriz? Zamanımızı nasıl değerlendirebiliriz?

değerlendirebiliriz? Hadi bakalım, çizin de görelim. Hazır mısınız çocuklar? Kim başlasın? Kara, çok istekli görünüyorsun. Seninle başlayalım. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir top mu? Ne zamandır top çizmiyordunuz? Özlemişim. Yo, top değil. Bu bir çadır. Çok güzel görünüyor. Sakince kitap okuyup hayal alemine dalmak için harika bir ortam. Ayrıca doğa yürüyüşü yapılabilir. Oh, mis gibi temiz hava. Sonra gölde balık bile tutulabilir. Ama bir şey sormam lazım. Bu çadıra ailecek sığar mıyız? İyi o zaman, sevindim. Ailece tatile bayılırım. Efendim keçe? Keçe fazlasıyla iddialı görünüyor. Bakalım neler olacak. O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Deniz, kum, güneş. Klasik bir tatil. Denizi unuttun keçe. Bir karavan tatili. Şemsiye ile başladın, aklım denize gitti. Düşüneyim hemen. Karavanla istediğin yere gidebilirsin. Hem evde gibi hem değil. Ailen de yanında, daha ne olsun? Yeni bir çizim için buyur bakalım Kara. Açılsın yeni sayfa, bekliyoruz merakla. İki yüksek sütun. Çok yüksek sütun. Allah Allah. Tırmanış etkinliği diyeceğim ama. Çanakkale Şehitler Abidesi.

Hemen yanında Ayasofya Camii. Kara hız kesmeden devam ediyor. Yeşil Kubbe. Konya Mevlana Müzesi. Anladım. Tatillerde ülkemizi gezelim diyorsun. Ben de ekleme yapayım. Hem ülkemizi hem dünyamızı gezelim. Görelim Mevla neler yaratmış, düşünelim, ibret alalım. Hatırlatma için sağ ol Kara. Son olarak bir çizim daha görelim mi? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Geldik mi başladığımız yere? Koltuğa bir dış ses çizelim. Televizyon mu? Ama diğer tatil seçenekleri yanında biraz sönük kaldı sanki. Tamam, şimdi oldu. Tatilde eğlenmek için illa bir yerlere gitmek gerekmiyor. Bazen de böyle eğlence ayağımıza geliyor. Üstelik hem eğleniyor hem öğreniyoruz. Daha ne olsun? Benim iyi bir tatil planı yapmak için programı bitirmem gerekiyor. Bir dahaki programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.

0: anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
0: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
0: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
0: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
0: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
0: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olacak?

0: Lay lay sabah oldu. Hey hey hey dikkat balonu. Şa şa şa uçacak göklere.
1: Sema, hazır mısın kızım?
2: Hazırım baba, çıkabiliriz.

0: Gidiyoruz.
1: Hadi oğlum, geç kalacağız.
0: Niye gelmiyor bu kuş?
2: Bir derdi var sanırım.
1: İyi misin Fiko?
2: Hı? Ayağına bir şey mi oldu?
1: Yere rozet düşmüş baba. Fiko onu göstermeye çalışıyormuş bize.
0: Aferin sana akıllı kuş. E hadi gidelim o halde. Bismillah. Son günlerde dikkat öykülerini pek dikkatli dinlemiyor gibisin.
3: Dinliyorum Agah dede.
0: Allah Allah.
3: Ne oldu Agah dede?
0: Sorulara cevap vermek için parmak kaldırmıyorsun da ondan sordum.
3: Ha, bilerek kaldırmıyorum Agah dede.
0: Öyle mi? Nedenmiş?
3: Ben her gün biniyorum dikkat balonuna. Üstelik bir kere de balon maketi kazandım. O yüzden diğer arkadaşlarıma şans tanıyorum.
1: Aferin sana akıllı küçüğüm benim.
3: Eğer onlar

0: Güle güle Fiko, yukarıda görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, ben Elif. Dikkat balonunun miçosuyum.
1: Memnun oldum Elif. Ben Mine. Bu da arkadaşım Özge.
2: Memnun oldum.
0: Agah dede, bugün ne anlatacaksın bize?
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Yaşasın.
3: İyice dinleyin, he mi?
4: Tamam.
3: Bir varmış, bir yokmuş. Ülkelerden bir ülkede, köylerden birinde Hakkı adında bir çocuk yaşarmış. Hakkı'nın annesi evde çoraplar örer, konu komşuya satarmış. Babası ise küçük tarlalarını eker biçermiş. Ailece kıt kanaat, lakin mutlu bir hayat sürerlermiş. Hakkı aslında çok iyi niyetli bir çocukmuş. Ama onun da bir kötü huyu varmış.
1: Neymiş?
3: Hakkı her konuda kendini sürekli haklı görürmüş. Mesela diyelim ki bir arkadaşıyla top oynuyor olsunlar. Top taca mı çıktı, korner mi oldu, faul mu var, penaltı mı var? Hep kendi dediği gibi olsun istermiş.
0: Hakkı hakem miymiş Agah dede?
3: Hayır Miço, o da oyuncuymuş ama dedim ya, hep kendini haklı görürmüş. Bir keresinde bir arkadaşıyla hayvanlar hakkında sohbet ederken arkadaşı şöyle demiş.
0: Penguenler çok ilginç değil mi? Kuşlar ama uçamıyorlar.
3: Hakkı bunu duyunca hemen itiraz etmiş. Penguenler kuş değildir diye.
0: Kuş olmaz olur mu hiç?
3: Kuş değildir.
0: Nedir öyleyse? Hakkıcığım, penguenler kuştur. Deniz kuşu.
3: Hayır, kuş olsalar uçarlar. Denizde kuş olmaz. Denizde balık olur. Penguenler de balıktır, demiş. İki arkadaş koyulmuşlar hararetli bir tartışmaya. Kuştur, balıktır derken gidip köyün kütüphanesine bakmışlar.
2: Ne yazıyormuş kitapta Agah dede?
3: Elbette ki penguenlerin kuş olduğu gerçeği yazıyormuş Özgeciğim.
1: Hakkı bu gerçeği görünce ne yapmış?
3: Ne yapacak? Hakkı asla hatalı olduğunu kabul etmezmiş. Tutturmuş, bu kitapta yanlış yazıyor. Penguenler balıktır diye. Arkadaşı anlamış ki Hakkı asla penguenlerin kuş olduğu gerçeğini kabul etmeyecek.
0: Pekala Hakkı. Burada yazmasına rağmen gerçeği kabul etmiyorsan sana söyleyecek sözüm yok.
3: Deyip gitmiş. Bir daha da Hakkı ile çok samimi olmamış.
2: Neden? Küsmüş mü ona?
3: Küsmemiş. Ama biraz araları açılmış.
2: Nasıl?
3: Arkadaşlıkta, dostlukta doğru iletişim kurabilmektir çocuklar. Eğer bu iletişim bağı zedelenirse onarmak zor olur.
0: Yok.
3: Evet, arkadaşlar birbirlerinin fikirlerine, bilgilerine değer verir. O yüzden diyelim ki arkadaşımızla bir konu hakkında anlaşamadık. İşte böyle bir durumda bildiğimizi inatlaşmadan savunmamız gerekir.
2: Nasıl yani?
3: Yani bazen inatlaşmak gerçeği görmemize engel olabilir. Mesela bir araba görürüz. Siz beyaz dersiniz, arkadaşınız siyah der. Ama o arabanın rengi gri olabilir. Siyahla beyazın karışımı gridir.
0: Anladım.
3: Doğru bildiğimizi savunmak elbette kıymetlidir. Ancak bu inatlaşma boyutuna varmamalı. Öyle olursa farklı düşünceleri göz ardı edebilir, doğruyu ve gerçeği göremeyebiliriz.
0: Hakkı'ya sonra ne olmuş Agah dede?
3: Hakkı ve bir başka arkadaşı bir gün bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Hakkı'nın arkadaşı uçan bir kuşu görüp...
0: Ne güzel böyle özgürce uçmak. Keşke ben de uçabilseymişim.
3: Demiş. Hakkı da ona eğer uçabilseydin ne yapardın diye sormuş. Arkadaşı da...
0: Şu ilerideki dağın tepesine çıkar. Oradaki eşsiz yemişleri yerdim.
3: Demiş. Hakkı dağın tepesinde eşsiz yemiş mi varmış diye sormuş. Arkadaşı da ona... Bir keresinde bir dağcının oraya tırmandığını, geri döndüğünde de bu güzel yemişlerden kendisine ikram ettiğini söylemiş. Hakkı ona inanmamış. Kimse o dağa çıkamaz. O dağın tepesinde de yemiş yoktur diye itiraz etmiş.

0: Arkadaşı?
1: Gerçekten çıktı.
0: Kimse odağa çıkmadı. Eğer çıkılabilseydi ben de çıkardım.
1: Asla çıkamazdın.
0: Çıkardım çünkü ben de dağcıyım.
1: Sen nasıl dağcı olabilirsin ki?
0: Dağcıyım tabii.
1: Eğer dağcıysan çık odağa da bak bakalım tepesinde yemiş var mı yok mu?
0: Bakarım.
1: Bakamazsın.
0: Öyle mi? Bakayım da gör. İki arkadaş inatlaşmış. Haklı hakkı arkadaşının kalbini kırdığıyla kalmamış. Bu sefer başına büyük de bir iş açmış. Her zaman haklı olduğuna inandığı için o dağa tırmanabileceğini düşünmüş, koyulmuş yola.
2: Çıkabilmiş mi dağa?
0: Hayır, o dağ çok dik kayalıklara sahipmiş. Ancak profesyonel dağcılar tırmanabilirmiş.
2: Ya, peki Hakkı'ya ne olmuş?
0: Bir süre tırmanmış ama daha fazla gidemeyeceğini anlamış.
1: Geri dönsün Agah dede, geri dönsün.
0: Hakkı da dönmek istemiş ama çıkması kolay, inmesi güç olan bir kayalığın üzerinde öylece kala kalmış. Ne yukarı çıkabilmiş, ne aşağı inebilmiş.
2: Eyvah! Peki ya sonra ne olmuş?
0: Biraz zaman geçtikten sonra ailesi meraklanıp Hakkı'yı aramaya başlamış. Etrafta adını seslenerek dolaşırlarken Hakkı'nın arkadaşı onların sesini duymuş ve dağa tırmanmaya gittiğini söylemiş. Hakkı'nın anne ve babası çok telaşlanmış. Bütün köy birden seferber olmuş ve Hakkı'yı kurtarmak için yola koyulmuş.
3: Saatlerce uğraşmışlar. Hava iyice kararmış ve soğumuş.
0: Yukarıda bir başına kalan Hakkı hem korkmuş, hem üşümüş, hem de uzun uzun düşünmüş. Bu neden geldi başıma diye ve sonunda gerçeği fark etmiş. Onun başına bu belayı açan kendi inadından başkası değilmiş.
3: Kendi kendine demiş ki, buraya tırmanmak için bu kadar ısrarcı olmasaydım, şimdi aşağıda olurdum. Evime gider güzelce karnımı doyururdum. Aşırı ısrarcı olmamın dersi oldu bu bana.
0: Bir musibet bir nasihatten iyidir derler. Hakkı da başına gelen bu olaydan sonra akıllanmış. Yardımına gelen köylüler onu oradan kurtarmış. Hakkı da aldığı bu ders sonrasında karşısındakini dinlemeyi, farklı fikirlere saygı duymayı, başkalarının düşüncesini iyice anlayıp dinlemeden eleştirmemeyi öğrenmiş.
3: En önemlisi de hata yaptığını fark ettiğinde yahut yanlış bildiğini gördüğünde inatlaşmaması gerektiğini kavramış.
0: Evet, Haklı Hakkı böylece almış dersini. Biz de geçelim yarışmamıza. Hakkı ile arkadaşı hangi hayvanın kuş olup olmadığını tartışmışlardı?
2: Penguen.
0: Tebrik ederim Özge. Bir puan senin oldu. Peki, Hakkı penguenin ne olduğunu söylemişti?
2: Balık.
0: Aferin sana Özge. Çok iyi dinlemişsin öyküyü. 2 puanın oldu böylece.
1: Hakkı'nın babası ne iş yapıyordu?
2: Küçük tarlalarını ekip biçiyordu.
1: İşte bu kadar. Mine de ilk puanını kazanmış oldum.
0: Öyleyse iyi dinleyin. Son sorunuz geliyor. Hakkı'nın annesi ne örüp satıyordu?
2: Çorap.
1: Tebrikler Mito. Böylece Özge 2, Mine ve sen birer puan kazandınız.
0: Özge bizden bir dikkat balonu maketi, bir de rozet kazanırken, Mine de bir rozet kazanarak dikkat balonu ailemizin bir üyesi oldu. Evet çocuklar, dikkat balonu dikkat öyküleri anlatıp hediyeler dağıtmaya devam ediyor. Sizler de dikkat balonu maketi kazanmak istiyorsanız sosyal medyadan dikkat balonu hesaplarımızı takip ederek ailemize katılın. Bize burada anlatılmasını istediğiniz hikayelerinizi gönderin. Hikaye gönderen arkadaşlarımızın hikayesi burada anlatılırsa o arkadaşımız bizden dikkat balonu maketi ve rozeti kazanır. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Aferin sana boncuk. Al bakalım. Ödül mısırı hak ettin.
1: Garip abi, çok komik.
0: Komik değil mi Sefa? Komik komik. Bak Sefa, bak bak. Boncuk, otur kızım. Aferin. Uzat elini boncuk, uzat.
2: Hayırlı sabahlar.
0: Sana da Abidin Usta, sana da.
1: Baba, bak Garip abi boncuğa neler öğretmiş.
2: Boncuk kim?
1: Tavuğumuz.
2: Bizim tavuğumuz mu var?
1: Evet baba, gösteriden sonra hediye etmişlerdi ya.
2: Ha evet. Onun adı Boncuk muymuş?
1: Evet, Garip abi öyle koymuş. Baksana neler yapıyor. Göstersene Garip abi.
0: Bekle, bekle Boncuk, bekle.
2: Ne var bunda? Sopayı attı, öylece duruyor tavuk.
0: Boncuk, getir kızım.
2: Aa, şuna bak. Köpek gibi eğitmiş tavuğu. Aferin sana Garip. Bu yeteneğini ilerletirsen gösterilerde sana da yer vermeye başlayabiliriz.
0: Sahneye çıkacağım. Sahneye çıkacağım. Oyna, oyna Boncuk, oyna.
2: Sefa, dekorlar yerleştirildi mi?
0: Yerleştirildi usta. Yerleştirildi, yerleştirildi.
2: Aksesuarlar tamam mı kızım?
0: Tamam usta, tamam, tamam.
2: Garip dur. Herkesin kendi sorumluluğu var. Onların adına sen cevap verirsen olmaz.
3: Ama tüm sorumlulukları Garip yerine getirmiş Abidin.
2: Nasıl yani?
4: Sabah erkenden kalkıp dekorları, kostümleri yerleştirmiş baba.
2: Ama böyle olmaz ki. Biz bir tiyatro kumpanyasıyız. Herkesin kendi sorumluluğu var. Dekorcu dekora, kostümcü kostüme koşmalı.
3: Bundan sonra teknik sorumlulukların hepsini Garip üstlensin Abidin. Severek yapıyor.
0: Evet evet, Garip üstlensin. Garip üstlensin.
2: Olmaz, olamaz. Karışıklık çıkar, düzen bozulur, her şey aksar. Görev dağılımı mühimdir ve herkesin sorumluluğuna riayet etmesi şarttır.
4: Senin sorumluluğunda olan heybemiz nerede baba?
2: Heybe? Yukarıdaki yatak odası gibi şeyin salonun ortasındaki banyo var ya.
0: Bu burada usta, burada, burada, burada.
2: Bak, gördün mü? Buradaymış. Evet, ne diyordum? Bundan böyle tiyatronun bu tür teknik işlerinin tümünün sorumluluğu Garip'tedir. İtiraz istemiyorum. Evet heybeli tiyatro, yolculuk vakti geldi. Hadi herkes doluşsun kamyonete.
0: Gel. Aferin sana Boncuk.
2: Gel. Boncuk mu? O da mı bizimle geliyor? Canım, turnede tavuğun ne işi var? Tamam tamam, ısrar ediyorsanız gelsin madem.

0: Ne güzel yahu, ne güzel.
1: Ne güzel oldu meydan. Ortalık ışıl ışıl. Kandillerin ışıkları ateş böcekleri gibi yanıp sönüyor.
2: Seyirci de yerini aldığına göre o halde başlayalım. Garip, hadi geç ışıkların başına da aç perdemizi.
3: Tamam usta. Perdeyi aç garip, örtme de aç garip.
2: Hak dostum, hak. Dostlar, biz Heybeli Tiyatro'yuz. Oyunumuzda yoktur bir konumuz.
4: Aman, öyleyse niye çıktınız sahneye?
2: Çok güzel soru. Ve cevabı da sizde.
1: Biz konumuzu seyircimizden alırız. Kim hangi konu hakkında bir oyun izlemek istiyorsa onu yazsın kağıda, atsın heybeye.
5: Seçilen konu neyse onu oynayalım biz de.
2: Evet, bakalım bugünkü konumuz neymiş? Doğruyu söylemek.
4: Arkadaşlar merhaba. Ben bu mahalleye yeni taşındım. Hiç arkadaşım yok. Sizinle oyun oynayabilir miyim?
5: Olur tabii. Ben Merve. Bu da arkadaşım Hacer. Senin ismin ne?
4: Benim ismim Sefa. Bu da Boncuk.
5: Sen neden tavukla birlikte geziyorsun ki?
6: Sakın doğruyu söyleme. Mahalleye yeni geldin, seni çok sevsinler. Bu tavuk çok kıymetli de.
4: O sıradan bir tavuk değil.
5: Öyle mi? Neymiş onu ayrıcalıklı yapan?
4: O bir altın yumurtlayan tavuk da ondan.
2: Aferin sana.
5: Sahi mi?
4: Sahi ya.
7: Peki siz nereden geldiniz buraya?
6: Doğruyu söyleme. Gerçeği gizle, ilginç ol. Sıradan olma.
4: Ben mi? Bizim şatomuz biraz eskidi de.
5: Şatonuz mu? Şatonuz mu var?
4: Evet, biz çok zenginiz. Tavuğumuz altın yumurtladığı için. Şatomuz eskidiği için babam bütün mahalleyi satın alıp buradaki evleri yıkıp kocaman yepyeni bir şato yapacak.
5: Ne yani? Şimdi bizim evlerimizi elimizden mi alacaksınız?
4: Eğer benimle iyi arkadaş olursanız sizin evlerinizi almaz babam.

0: Ama bütün komşularımız, okulumuz, bahçelerimiz.
1: Babam daha güzellerini yapar.
0: Bunu istemiyorum. Bu olmasın.
2: Aa, bak yumurtladı.
1: Ama bu normal yumurta. Hani altın yumurtluyordu? Söylediklerin doğru değil miydi? Neden bize gerçeği söylemedin? Seninle arkadaş olmak istemiştik. Bak ne kadar üzdün Merve'yi. Seninle bir daha asla konuşmayacağız.
3: İki hafta sonra. İki hafta sonra. Bu olaydan iki hafta sonra.
4: Sefa, oğlum ne yapıyorsun burada?
0: Hiç baba.
4: Dışarıda ne kadar güzel bir hava var. Bütün çocuklar sokaklarda eğlenip gülüyor. Sen neden onlarla oynamıyorsun?
0: Bir hata yaptım da ondan baba.
4: Hata mı? Nasıl bir hata? Ama anlamıyorum. Neden arkadaşlarına altın yumurtlayan tavuğumuz olduğunu söyledin ki?
0: Gerçeği söylersem sıradan kaçar sandım. O yüzden doğru söylemedim. İlgi çekici olmak istedim.
4: Bak oğlum. Doğruyu gizlemek çok kötü bir şeydir.
0: Ama kötü bir niyetim yoktu. Sadece en sevdikleri arkadaşları ben olayım istedim.
4: Eğer çok sevilmek istiyorsan önce dürüst olmalısın. Doğru olmalısın. Kimseyi aldatmamaya özen göstermelisin. Aldatmaca üzerine kurulan ilişkiler önünde sonunda hüsrana uğrar.
0: Ya.
4: Elbette. Ne koşulda olursa olsun doğruyu söylemekten vazgeçmemelisin.
0: Anladım baba. Gerçekleri söylemediğim için arkadaşlarım üzüldü. Bana kimse güvenmiyor. Yapayalnız kaldım.
4: Güvenlerini kazanman biraz zaman alacaktır ama eğer onlardan özür dileyip bir daha asla doğruluktan şaşmazsan zamanla affedeceklerdir seni.
0: İnşallah babacığım. Arkadaşlar merhaba.
2: Yine mi sen geldin?
5: Hadi gidelim buradan arkadaşlar. Onun yanında durmayalım.
0: Arkadaşlar durun.
2: Neden? Yeni yalanlar mı söyleyeceksin?
0: Hayır. Bundan sonra hep doğruyu söyleyeceğim. Ben hatamı anladım.
5: Neden inanalım sana?
0: Arkadaşlar,
6: sizin dikkatinizi çekmek, sizi şaşırtmak istedim. Ama sonrasında yalnız kaldım. Bunu bir daha asla yapmayacağım.
2: Bak Sefa, doğruyu konuşmaktan hiç şaşmamalıyız.
0: Biliyorum, bunu geç de olsa öğrendim. Lütfen bana bir şans daha verin.

0: Heybeli Tiyatro. Acaba sizinle bir fotoğraf çektirebilir miyiz?
1: Elbette. Heybeli Tiyatro. Hadi toplanın. Minik bir hayranımız fotoğraf çektirmek istiyor.

0: ben de herkese doğru söylemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacağım. Yaşasın! Doğru söyleyen takdir görür, mutlu eder. Doğru söyleyen takdir görür, mutlu eder.
1: Ne mutlu bize. Şu küçüğün beğenisini kazanmak o kadar kıymetli ki.
2: Bu işi de bunun için yapıyoruz zaten hanım.

0: Ay. Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Huriye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: İşleyen demir ışıldar.
1: Hagu, yine mi aynı anda iki oyun? Senin enerjine de ancak iki oyun birden yakışır. Çogu'da bir gariplik mi var? Canı bir şeye mi sıkıldı acaba? Agu da durumu fark etti. Bir çözüm mü buldu ne? Ha, Çogu çözümden değil uyuyakalmaktan yana. Saatler su gibi akıyor. Fakat Çogu hala uyukluyor. Ah be Çogu, ne oldu sana? Evet evet, temiz hava için dışarı çıkmak iyi bir fikir. Elbette Hagu 550. oyununa geçmiş.

0: aman ha bu. De bunlar küçük kazalar senin için. Kalk hadi. Uçak bile Çogu'yu oyuna çağırıyor. Çogu'nun aklı hep uyuklamada bugün. Fakat Hagu bu işi çözmekte kararlı. Bagu da durumu fark etti nihayet. Evet, tembellik iyi değil. Hadi Çogu, hareket et. Çogu vazgeçmeyecek gibi. Aha, Bagu da bir çözüm buldu galiba. Çözüm elbette Hagu'dan geçer. Vay vay vay. Hagu sporcu olmuş. Evet, tempo arkadaşlar. Harikasın Hagu. Bagu ile Hagu bu işi çok iyi biliyor. Her hareketi deniyorlar. Azimli Gugular. Ama Çogu hala kendinde değil. Hep Çogu Hagu'ya öğretecek değil ya.
1: Go, go. Go.
0: Çogu'nun enerjisi yerine gelmeye başladı mı ne? Aynen öyle. Hareket edince Çogu'nun keyfi yerine geldi. Çogu sayesinde aile de iyi spor yaptı ama. Bagu, ne dersin, o göbek erir mi bu şekilde? İşte şefkat ve sevgi dolu Gugular. Artık Çogu da usta bir sporcu. Evet, demek ki neymiş sevgili arkadaşlar? İşleyen demir ışıldarmış. Yani çalışır ve tembellik etmezsek gücümüzü korur ve çok daha mutlu olurmuşuz.

0: yemek çok sıcak.
1: Evet ya.
2: Ateşte piştiği için olabilir mi acaba?
0: Ateşten alır almaz sofraya koyduğumuz için olabilir mi acaba?
2: Hazır cevap senin.
1: Peki ne yapacağız?
2: Bekleyelim de yemek soğusun.
1: Açlıktan bayılır mıyız ki?
0: Yok daha neler.
1: Peki nasıl soğuyacak?
2: Dedim ya, bekleyeceğiz.
1: Buldum.
2: Dur Eymen, dur, yapma öyle.
1: Neden?
2: Sıcak yemeğe üflenmez.
0: Kim demiş?
2: Peygamberimiz demiş.
0: Bilmiyordum.
1: Ben de.
2: Neyse, ben biraz dışarıdaki işlerimi halledeyim. Bu sırada yemeklerimi soğumuş olur.
1: Acaba peygamberimiz neden öyle demiş?
0: Bilmem. Vardır sebebi.
1: Ay, meraktan ölüyorum. Temel amca sorsun mu?
0: Bence biz buluruz sebebini.
1: Ama nasıl?
0: Bence üflersek yemek tabağı devrilir diye.
1: Yok artık. Yemek tabağı içi boşken bile üflemeyle devrilmez bir kere.
0: Nereden biliyorsun?
1: Dene de gör. Gördün mü akıllım?
0: Gördüm. Peki sence neden?
1: Neden olacak? Yemeği üflersek yemek tabaktan sıçrar. Bak şimdi. Gördün mü?
0: İyi de o kadar kuvvetli üflersen sıçrar tabii. Peygamberimiz kuvvetli üflemeyin dememiş. Hiç üflemeyin demiş.
1: O da doğru.
0: Bence çok hızlı soğur, buz gibi olur da hasta oluruz diye.
1: O kadar hızlı soğur mu akıllım?
0: Deneyelim.
1: Deneyelim.
0: Hadi parmağımızı batırıp bakalım.
1: Yapma.
0: Neden?
1: Baksana soğumamış. Hala dumanı tütüyor.
0: Doğru. Peki ama neden üflemememeliyiz?
1: Bilmem.
2: Neler oluyor çocuklar?
1: Yemeğe neden üflemememiz gerektiğinin deneyini yapıyoruz Temel amca.
0: Ama bulamıyoruz.
2: Sorsanıza çocuklar.
1: Hemen kalktın gittin. Soramadık ki.
2: Doğru. Özür dilerim. Yemeğe üflememeliyiz. Çünkü bizler nefes alıp verirken oksijen alıp karbondioksit veririz. Yani temiz hava soluyup kirli hava bırakırız.
0: Bu ne demek?
2: Şu demek Asyacığım. Yemeğe üfleyeceğimiz hava kirli hava olduğundan yemeğe mikrop bulaşabilir.
1: Ha.
2: Ya.

0: Happy baby year.
1: Hey. Her yerim tutulmuş. Gençlik, hadi kalkın. Çabuk, çabuk, çabuk, hadi.
0: Geldik mi?
2: Ne oluyor dayı?
1: Son iki, üç, dört. Sabah sporu vakti.
0: Bu saatte ne sporu dayı? Gün boyu hareket ediyoruz zaten.
1: Sağlam vücut, sağlam kafada bulunur. Tabii.
2: O söz öyle değil ama neyse.
1: Şunu unutmayın ki hareketli insana hiçbir şey olmaz.
3: Kafam.
4: Kusura bakma Zeki, görmedim. İyi misin?
3: Çok iyi.
0: Dayı, dayı,
2: kendine gel. Ay.

0: Sizi nasıl çadırdan çıkardım ama zekice.
1: Hiçbir güç bana sabahın köründe spor yaptıramaz.
2: Sanki.
1: Defterimi ne zaman ne vereceksin daya?
2: Spor yapmayı bitirdiğimizde. Son, iki, üç, dört.
3: Bu işten kurtulmamız lazım.
1: İyi de nasıl?
3: Bana ayak uydur yeter.
0: Siz ne fısıldaşıyorsunuz orada?
3: Ay. Dayı, ablam senin tek seferde 100 şınav çekebileceğine inanmıyormuş. Ben de şu güçlü kolları, şu bitmek bilmeyen enerjisini görüyor musun? Bırak yüzü 200 şınav çeker dedim.
0: Öyle mi diyorsun? 200 biraz fazla değil mi?
1: Ben sana yapamaz dedim.
0: Sen dayının hünerlerini henüz bilmiyorsun Zeynepciğim. Bir, iki,
1: beş, altı, yedi.

0: Yine benim sayemde kurtulduk.
1: Bu kokuyu biliyorum.
0: Ne kokusu?
1: Oh, mis gibi kokuyor. Yakında olmalı.
0: Yine başlıyoruz.
1: İşte buldum seni.
0: O ne?
1: Dünyanın en faydalı bitkilerinden biri. Biberi ye.
0: Ben bilmediğim biberi yemem. Ya çok acıysa?
1: Bitkinin ismi biberiye Yusuf. Hiç mi ilgilenmiyorsun bunlarla? Anlamadım ki.
0: Bitkilerle pek aram yok. Bir gün koklaya koklaya pizza bulursan o zaman konuşuruz.
1: Öyle deme Yusuf. Biberiye çok kıymetli bir bitkidir. Her şeyden önce zekayı geliştirir. Hı? Hafızayı güçlendirir. Faydası saymakla bitmez.
0: Ne kadarlık bir gelişimden bahsediyoruz?
1: Etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz...
2: Dünyanın en zeki insan ödülü bu yılda Yusuf'un oldu.
0: Sağ olun, sağ olun. Sizler için çalışmaya ve yeni buluşlar yapmaya devam edeceğim. Çok teşekkür ederim.
2: İcat ettiği uzay gemisiyle 12 ışık yılı uzaklığındaki Morgon gezegenine yolculuk ederek Morgonlu dostlarımızla tanıştı.
3: Selam dünyalı. Liderimiz olur musun?
0: Tabii ki. Ben bütün klanların lideriyim zaten.
1: Yusuf, Yusuf. Ha? Yusuf, Yusuf. Ne hayallere daldın yine?
0: Ne diyordun?
1: Şu biberiyelerden toplayalım da sen biraz ye. Gidip kamp alanından sepeti alalım.
0: Olmaz. Sen yalnız başına git. Bu kadar değerli bir bitkiyi burada yalnız bırakamam.
1: Bahane olarak bunu mu buldun gerçekten?
0: Ya başkası toplarsa? O zaman Morgonlular ne yapar?
1: Aman aman. Başlama yine. Ben giderim.
0: Morgon'dan geldiklerinde hazır olmalıyım. Oy, oy, oh.
4: Nerede onlar ha? Nereye saklandılar?
5: Kim oğlum? Ne oluyor?
4: Zeynep ve Yusuf. Nerede onlar?
6: Ne oldu oğlum?
4: Onlar yüzünden boşu boşuna tam 10 şınav çektim. Beni bırakıp gitmişler. Aha! Kesin ormana gittiler. Ben şimdi onlara gösteririm. Tabii.
5: Bu çocuk niye böyle oldu bilmem ki.
6: Bir anlasam.
5: Yer misin?
0: Zekamın sırrı ne mi? Heh, bu bende saklı kalsın isterim. Sizin için daha yapacağım çok
4: bir
0: proje var.
4: Bir de bunun zekice olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Bana güvenin ve beklemeye devam edin.
4: Dayınızı kandırmak da ne demek?
0: Eyvah dayım. Dayı yanından ayrıldık ama sor bir neden ayrıldık?
4: Neden ayrıldınız?
0: Sana bir hediye hazırlamak istedik. Sen varken yapamazdık ki.
4: Neymiş o?
0: Biberiye. Bunu yiyen dünyanın en zeki insanı oluyormuş.
4: Yok ya. Tadı nasıl acaba? Acıymış ya.
0: Bak ben de merak ettim şimdi. Evet evet acıymış ama o kadar da değil.
1: Siz ne yaptınız?
0: Artık ondan daha zeki olacağımız için nasıl da endişelendi baksana.
4: Evet. Bir dakika ya. Ben zaten hepinizden daha zekiyim. Yusuf sende bir değişiklik var mı? Doğru söyle bak.
0: Bilmem. Bir soru sor bakalım bilebilecek miyim?
4: 8 kere 7.
0: Henüz bir değişiklik yok.
1: Anlamıyorsunuz. Bu kadar biberiye yememeniz gerekirdi.
0: Nedenmiş o? Yoksa tahtından olacağın için mi?
1: Karnım.
7: Alın bakalım. Nane limon kaynattım. İyi gelir.
2: Yok yok.
0: Yok. Aman almayayım.
2: Ben bundan sonra şınav da çekmem, bitki de yemem. Biri koluma, diğeri karnıma zarar. Ay.
8: Biz de yiyoruz. Acaba sorun biberiyede olmayabilir mi?
5: Ah be evladım. Kim dedi size o kadar biberiye yiyin diye? Bilmeden etmeden iş yapıyorsunuz.
0: Hepsi onun suçu. Bize daha zeki olacağımızı söyledi.
1: Yusuf'a her şeyi açıkladım. Beni dinlemedi.
0: Ne zaman açıkladın acaba?
1: Sepeti almadan önce. Sana dedim ki etkisi çok kuvvetli. Nane ailesinin bir üyesi. Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Çok faydalı ama her şey gibi bunu da kararında tüketmek gerekir. Yoksa rahatsızlanabilirsin.
0: İyi de ben o zaman Morgonlulardan ödül alıyordum.
7: Elbette biberiyenin zekaya ve hafızaya olumlu etkileri vardır. Fakat hiçbir bitki sizi bir anda zeki yapmaz.
1: Oho, daha ne faydaları var. İltihap oluşumunu engeller, migrene iyi gelir. Çok güçlü bir vitamin ve mineral deposudur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece bizi hastalıklardan korur.
6: Biberiye Allah'ın yarattığı faydalı bitkilerden biridir. Yalnız onu nasıl ve ne miktarda tüketeceğimiz önemlidir. Bazen faydalı olan bir bitki çok tüketildiği takdirde zarar verebilir.
0: Midemin içinde klan savaşları var dede.
6: Her şeyin azı karar, çoğu zarar diye boşuna dememişler. Dinimizde her çeşit aşırılık zararlıdır. O yüzden her konuda dengeli davranmak gerek.
5: Hadi Yusuf'u anlarım da sen neden böyle bir şey yaptın Zeki?
9: Cevap veriyorum anneciğim. Enişte bir yardım ediver. Bir bilsem bu benim için de çözülmesi zor bir gizem. Başıma gelecekleri düşünüp almalıydım önlem.
2: Şimdi yattığım yerden ediyorum sitem.
9: Nasıl böyle bir hataya düştüm? Bir bilsem. Ay. Ay ay ay ay ay.

0: vidaları taktınız mı?
1: Birkaç tane kaldı, bitiyor. Çok da sıkmadık ama. Ne de olsa geri sökeceğiz.
0: Niyeymiş o?
1: Çalışmayacak çünkü.
0: Benim lambaya ampul takma aletime karşı nazik olun.
2: O işini çok güzel yapar. Yeter ki ona sevgiyle yaklaşın.
0: Bakın size ne aldım.
3: Ne aldın?
0: Enginar.
1: Oo, bayılırım Enginar'a.
0: Yanına da salata yaparız.
3: Ha? Dayı ne yapıyorsun?
0: Ne oldu ya? Ne yaptım?
3: Suyu kapat, suyu.
0: Aman ya. Ben de bir şey oldu sandım. Al, kapattım da. Niye kapatıyorum ki?
3: Suyu israf etmemeliyiz dayı.
0: Doğru söylüyorsun yeğenim. Yıkamayayım o zaman.
4: Dayıcığım, tabii ki yıkayacaksın. Ama az suyla. Zaten barajlardaki su oranları düşük. Biz de israf edersek hiç su bulamayız.
1: Yoksa kuraklık olur.
0: Saçma! Üç tarafımız denizlerle çevrili. Gerekirse onları kullanırız. Tabii. Ha?
4: Dayıcığım, hiç deniz suyu içmeyi denedin mi?
0: Aslında denemiştim.
2: Su! Su!
5: Tadı çok kötü.
3: O zaman suyumuzun kıymetini bilelim.
1: Suya her yerde ihtiyacımız var dayı. Banyo yaparken, çamaşır, bulaşık yıkarken, yemek yaparken.
4: İşte bu yüzden su kullanırken tasarruf etmeliyiz.

0: tasarruf etmekten sokulamayı tamamen bırakacak bir icat lazım bize. Tabii.
1: Dayıcığım, tasarruf etsek de icatla falan hiç uğraşmasak olmaz mı?
0: Olmaz. Dünyayı kuraklıktan kurtarmama kim...

0: Yandık abla. Zırhlarımızı giyelim hemen.
1: Yok yok, acele etme. İcadı denerken kaçsak yeter.
2: Ne buldun dayı?
3: Dünyayı kurtaracak icadı buldum. Tabii.
0: Neymiş peki?
3: Bu evde en çok su harcayan nedir?
2: Sensin dayı.
3: Doğru. Ama ben kimdir demedim. Nedir dedim. Makine olarak yani.
0: Bilemedik. Sen söyle.
3: Çamaşır makinesi. Tabii.
1: Dayıcım, aslında çamaşır ve bulaşık makineleri su tasarrufu yaparlar.
0: Elde yıkasak daha çok su gider.
3: Çok bilmiş yeğenlerin olması ne sormuş. Bir şeyde haklısın dayıcım deseler ne olur sanki. Tamam. Çamaşır makinesi tasarruftu. Ama benim icadım hiç su kullanmayacak. Tabii.
2: Su kullanmadan temizlik olur mu?
3: İşte dünyayı değiştirecek fikir de bu. Susuz temizlik.
0: Yazık çamaşırlara.
3: Önce çamaşırlar, sonra bulaşıklar. Her şeyi bu icadımla temizleyeceğiz.
1: Eyvah. Bulaşıklara da yazık oldu.
3: Hatta ileride insanlar her şeyi benim icadımla temizleyecekler.
2: İnsanlığın da sonu geldi.
1: Dayıcım, vaz mı geçsek bu sevdadan?
3: Olmaz. Dünyayı kurtarmamız lazım.
0: Peki ya dünya kurtarılmak istemiyorsa?
3: Azaf, çok iş. Hadi bakalım, bana metal levhalar getirin. Şimdi bunları kaynak yapalım. Metal kutu. Şimdi de taşan. Demir tel. Kablo. Püskürtücüyü şuraya takalım. Motoru da buraya ekleyelim. Şunu da yaptık mı? Tamamdır. İşte bu. İnsanlığın bütün sorunlarını çözecek olan icat.
0: Ya da tüm sorunlarımızı başlatacak olan icat.
1: Ah, Allah yardımcımız olsun.
2: Bu çamaşır makinesine benziyor.
3: Hadi bakalım, bana bir elbise getirin. Zeki maşını deneyelim.
2: Adı Zeki maşını mı?
3: Evet. Zeki'nin zekisi, çamaşırın maşırı. Daha iyice değil mi?
2: Ben böyle isim bulunca olmaz diyorsun ama.
3: Onlar olmuyordu. Bu oluyor. Ne? Bu zaten tertemiz.
1: Hayır dayıcım, bak küçük bir leke var. Önce bunu temizlesin, sonra başka lekeleri de deneriz.
3: Olmaz küçük hanım. Bunu icadıma hakaret sayarım. İzleyin şimdi. Benim icadım en inatçı lekeleri bile kolayca çıkarır. Tabii.
0: Ne gibi lekeler mesela?
3: Ne bileyim, en zor çıkanlar neyse işte onlar.
0: Ketçap?
3: Tabii ki.
0: Buyur dayı.
1: Peki ya kahve lekesi?
3: Tabii.
1: Buyur dayıcım.
3: Bu biraz fazla olmadı mı?
0: Ne oldu? Yoksa icadın kahve lekesini çıkaramaz mı?
3: Ne demek canım? Çıkarır tabii.
2: Peki ya reçel lekesi? Ben hep reçel döküyorum elbiselerime.
3: Yavuzcuğum, şimdi deney için reçelleri israf etmesek mi?
0: Ne o dayıcım? Reçel lekesini çıkaramaz mı yoksa?
3: Tabii ki çıkarır. Dünyanın tüm lekeleri de gelse tertemiz yapar benim icadım. Tabii.
1: Hadi bakalım görelim şu icadın marifetlerini.
3: Ne oluyor ya?
1: Kendimizi koruyoruz. Sen devam et dayıcım.
3: Hayret bir şey ya. Gören de şimdiye kadar başlarına bir şey geldi sanır ha.
1: Neyse, korkacak bir şey yokmuş.
3: Deterjan yetmedi demek ki. Çamaşır suyu eklememiz lazım.
1: Çamaşır suyu mu? Emin misin dayıcım?
3: Tabii. Harika. Bakın, lekeden eser kalmadı.
1: Dayı, kırmızı elbiseyi bembeyaz yaptın. Çamaşır suyu kullanmamalıydın.
0: Gitti güzelim tişört.
3: Öyle demeyin çocuklar. Ne güzel bembeyaz tişörtüm oldu deyin ya.
0: Sağ ol dayıcım. Biz renkli elbiselerimizden memnunuz.
2: Gidelim de çamaşır makinesinde yıkayalım elbiselerimizi.
1: Suyu tasarruflu kullanarak temizleyen şu makinede.
3: Siz kaybedersiniz. Elbiselerini hem beyazlatmak hem de temizlemek isteyen binlerce insan vardır. Ben de onlara satarım icadımı. Tabii.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Oh be! Sabah namazı da insana bir başka huzur ve zindelik veriyor.
2: Haklısın. Ayrıca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir.
1: O zaman bugünkü yolculuğumuz güzel geçecek inşallah.
2: Tıpkı her gün olduğu gibi.
1: Zemzem hala uyuyor.
2: Bırak uyusun, biz de yola çıkalım.
1: Ben oldukça zindeyim. Uyumam bundan sonra. Nerede bu? Bulamıyorum. Nereye koydum? Allah Allah.
3: Hayrola oğlum? Neden bu kadar kızgınsın?
1: Sorma anne. Okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Çantamda yok.
3: İyice baktın mı?
1: Baktım ama yok işte.
3: Sakin ol oğlum. Buluruz elbet.
1: Nasıl bulacağız anne? Yok işte. Emre'ye kitabına gözüm gibi bakacağımı söz vermiştim.
3: Murat, sakin ol.
1: Olamıyorum anne. Çünkü söz vermiştim. Kitabını bana emanet etmişti. Emre bana emanet etmişti. Onu kaybettim.
2: He?
1: Emanete iyi bakamadım. Allah!
2: Ne oldu Murat? Kabus mu gördün?
1: Sorma baba. Hem de ne kabus? Bu arada ben ne zaman uyumuşum ki? Hiç farkında değilim.
2: Zemzeme laf söylüyordun. Yola çıkar çıkmaz uyuyakaldın.
1: Zemzem nerede?
2: Sabah sporu yapıyor.
1: Baba, Zemzem'e bak, sanki Fülfül'le yarış yapıyor.
2: Madem öyle, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirelim.
1: Hadi Zemzem, daha hızlı.
2: Oğlum dur, ne yapıyorsun? Otur yerine. Tehlikeli iş yapma.
1: Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ben baba?
2: Durun, telefonum çalıyor. Yarışa biraz ara veriyoruz. Evet Arif dedeciğim. Dedemin en kıymetli arkadaşını tanımaz mıyım hiç? Emanet mi? Anladım. Zaten biz de Konya'ya doğru geliyoruz. Mevlana Camii'nde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet ol.
1: Arayan kim baba?
2: Dedenin arkadaşı Arif dede vardı ya hani.
1: Evet, tonton yanaklı Arif dede.

0: Evet, ta kendisi.
1: Neden aramış peki?
0: Bize vereceği bir emanet varmış.
1: Emanet mi? Ne acaba? Yoksa?
0: Yoksa ne?
1: O beyaz şekerlerden mi verecek?
0: Doyamadın mı o şekerlere Muratçığım?
1: Ne yapayım? Çok lezzetliydi baba.
0: Seni şekerci seni. Hadi çok oyalandık. Herkes fülfüle. Fülfül turizmi sayın yolcuları. Motorumuz hareket etmek için hazır durumdadır. Peki yolcularımız hazır mı?
1: Evet.
0: Tamam. O halde arkanıza yaslanın. Gidiyoruz.
1: Yaşasın. Baba, burası neden bu kadar kalabalık?
0: Burada Mevlana Hazretlerinin kabri var oğlum. Dünyanın her yerinden onu ziyarete geliyorlar.
1: Mevlana Hazretleri kim babacığım?
0: Çok önceden yaşamış büyük bir alim. O zaman öğrettiği güzellikler hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor.
1: Onun hakkında daha çok şey öğrenmek için zihnime not alıyorum.
0: Aferin akıllı oğlum.
1: Baba baba bak. Hı? Şu gidenleri gördün mü? Ne kadar ilginç kıyafetleri var.
0: Onlar semazen. Anlaşılan içeride sema töreni var. İzlemek ister misin?
1: Sema töreni mi? Evet evet. Çok isterim.
0: Ha? Anlaşılan Zemzem senden daha heyecanlı Murat. Muhteşem bir manzara.
1: Evet, çok etkileyici. Başları dönmüyor mu acaba? Ha? Eyvah, Zemzem gitti.
2: Lütfen biraz sessiz olur musunuz?
0: Affedersiniz. Sakin ol oğlum. İzleyicileri rahatsız etmeyelim. Hem Zemzem ne güzel eşlik ediyor semazenlere. Gösteri bitince gelir yanımıza, merak etme.
1: Ha? Tamam.
0: Endişelenme, mutlaka geri dönecek.
1: Bu da ne böyle? Baba, sanırım bu koltuk arızalı. Yine oldu.
0: Az daha dayan oğlum, tören bitmek üzere.
1: Ama dayanılacak gibi değil baba. Sürekli yükseltiyor beni.
0: Neler oluyor? Murat, gel buraya.
1: Buradan tek çıkış yolu ortama uyum sağlamak galiba. Şöyle kendi etrafımda dönersem hiç kimsenin dikkatini çekmem.
0: Hay Allah, ne yapıyor bu çocuk?
1: Allah'ım ne güzel dönüyorum. Ama çok hızlı dönmeye başladım sanki.
0: Murat, iyi misin?
1: Baba, semazenler başımda dönüyorlar. 1, 2, 3.
3: Bu küçük semazeni dışarı çıkaralım babası. Elini yüzünü yıkayınca kendine gelir inşallah.
0: Nasıl oldu biz de anlamadık. Teşekkür ederiz. Nasılsın bakalım küçük semazen? Kendini daha iyi hissediyor musun?
1: Baba, başım hala dönüyor.
0: Döner tabii. Bu oynadığın oyunlara benzemez oğlum.
1: Öyleymiş baba. Başlarda eğlenceliydi ama sonrası...
0: Tamam tamam, birazdan kendine gelirsin.
1: Aslında kaykayımla dönerken hiç başım dönmüyor.
0: Oğlum dur, daha kendine gelmedin.
1: İyiyim iyiyim, izle de gör.
0: Murat, dikkat et.
1: Allah! Az daha çarpıyordum.
4: Çarpmayacağından emindim. Usta bir kaykaycı olduğun belli.
1: Sağ olun.
0: Arif dede, seni gördüm.

0: Görmek ne güzel.
1: Sizi görmek daha da güzel. Hoş geldiniz güzel Konya'mıza.
2: Hı? Şimdi tanıdım. Sen bize şeker verecek... yani emanet verecek Arif dedesin değil mi?
1: Dur önce senin emanetini hemen vereyim Muratçığım.
2: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun. Bu ufak emanetti. Size teslim etmem gereken önemli bir emanet daha var.
2: Çok merak ettim Arif dede. Hadi anlatsana.
1: Geçen gün camideki tarihi saat arızalanmış. Tamir için beni çağırdılar.
2: Niye çalışmıyormuş peki?
1: Ben de merak ettim. Ne oldu bu ihtiyar saate diye. İçini açtım. Bir de ne göreyim?
2: Ne gördün? Ne varmış içinde?
1: İşte bu şişe varmış.
2: Şişe mi? Hay Allah! Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey çıkacağını.
0: Neyin nesiymiş bu şişe Arif dede?
1: Bu bir gül yağı çocuklar. Seneler önce Gülbahar adında bir hanım Sürre alayına bu şişeyi yetiştirmek istemiş. Ama nasip olmamış.
2: Sürre alayını biliyorum. Kutsal yerlere hediyeler götüren kervan.
1: Aferin benim Murat'ıma. Neler de öğrenmiş.
0: Çok geziyor, çok okuyor Arif dedesi.
1: Belli belli maşallah.
2: Şişenin kime ait olduğunu nereden öğrendin Arif dede?
1: Bu notu şişenin üzerinde buldum.
2: Ne yazıyor peki notta?
1: Bu şişedeki gül yağını ellerimle yaptım. Yetiştiremedim hediyeler götüren kervana. Saatin üzerinde bunu bulan aziz dost. Benim hediyemi sen ulaştır mübarek Kabe'ye. Yazan Gülbahar.
2: Hiç merak etme Gülbahar teyze. Allah'ın izniyle emanetini yerine ulaştıracağız.
0: Gerçekten çok şaşırdım. Bu şişe bu zamana kadar nasıl bulunmamış, nasıl saatin içine girmiş çok ilginç.
1: Demek ki bu görev size nasipmiş. Emanete sahip çıkabilmek önemli bir meziyettir Abdullah oğlum.
2: İçin rahat olsun Arif dede. Gülbahar teyzenin gül yağı şişesi artık bize emanet. Bir dakika.
0: Ne oldu oğlum?
2: Sabah namazından sonra uyumuştum ya. Sonra kabus görüp uyanmıştım.
0: Evet. Emanete iyi bakamadım diye sayıklayıp duruyordun.
2: Evet. Rüyamda okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Ve ben o kitabı çantamda bulamadığım için çok üzülmüştüm.
0: Gül yağı şişesi de şimdi bize emanet edildi.
2: Rüyamdaki gibi bir durumla karşılaşmamak için bu şişeye gözümüz gibi bakmalı ve onu kutsal topraklara Kabe'ye ulaştırmalıyız.
1: Aferin Murat'ıma. Şişeyi yerine ulaştıracağınıza hiç şüphem yok Allah'ın izniyle.
2: Duydun mu Zemzem? Hacca gitmenin yanında önemli bir görevimiz daha var artık. Emaneti yerine ulaştırmak. Ha? Olamaz. Zemzem yine yok.
0: Sema törenine mi gitti yoksa?
1: Durun hele. Şu sevimli kuş seninki değil mi?
2: Zemzem. Bizim kuş kendine arkadaş edinmiş.
0: Bence kuştan sesler ilahi korosuna katılmış.
2: Kuştan sesler ilahi korosu mu? Çok alemsin baba.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.

0: Bugün size Haklı Haklı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Cemre'ye bütün ödevlerini bir oturuşta yaptırdım. O da oyun oynayacağız diye razı oldu. Tabii hemencecik de uyuyakaldı. Oh be! Nihayet Cemre'siz maceralar yaşayabileceğim.
1: Kim bilir abim, bensiz ne maceralar yaşıyorum. Of! Nasıl da uyuyakaldın. Tabii her işi ben yapıyorum. Masayı kur Cemre, masayı kaldır Cemre. Odanı topla Cemre, ödevini yap Cemre. Abim de bahçede bensiz bir güzel... Uçuyor! Ben de uçacağım! Yaşasın! Ben de uçacağım! Hemen kelebek kanatlarımı alıp geleyim.
0: Keşif uçuşumuz başarılı. Allah! Bekçi Murtaza! Eyvah! Bir tuhaflık olduğunu fark etti. Ne yapacağız şimdi? Hay Allah! Kedileri oradan bir şekilde indirmem lazım. Çok şükür Allah'ım. Ucuz atlattık. Keşif uçuşumuz devam ediyor. Dutlar 10 güne olgunlaşır. Dedemle silkeleriz bir güzel. Cemre'ye de veririz. Mutlu olur canımın içi. Ah Cemrecik. Nasıl da mışıl mışıl uyuyordur şimdi. Cemre!
1: Abi!
0: Cemre, ne yaptın sen abicim?
1: Mutluluktan havalara uçtum abi. Ne yapıyorsun? Ben daha yorulmadım. Bütün gün uçabilirim.
0: Nereye uçuyorsun Cemre? O tüyden kanatlar seni taşır mı sanıyorsun?
1: Taşımaz mı? Bal gibi de taşır. Kuşların da tüyden kanatları var. Benim kanatlarım beni neden taşımasın?
0: Sen kuşlardan daha ağırsın. Ayrıca uçmayı bilmiyorsun.
1: Ben şitto muyum?
0: Hayır canımın içi. Sen şişman falan değilsin. Yalnızca bu kanatlar seni taşımaya yetmez.
1: Şittoyum ben. Allah'ım ne yapacağım? Ya bayram lambanı olmazsa kırmızı ayakkabılarım, kırmızı şapka.
0: Hayır yanlış anladın. Beni dinle. Seni ben kucağıma aldım ya az önce. Dedim ki benim güzel kardeşim ne kadar hafiflemiş, çok zayıflamış dedim. Anneme ispikleyeyim de daha çok yemek yesin dedim.
1: Yemem. Asla yemem. Bayramdan sonra belki yerim. Sen nasıl uçuyorsun peki o kanatlarla? Sen benden daha şiddosun.
0: Ben uçmuyorum Cemre. Uçuyormuş gibi yapıyorum.
1: Nasılmış gibi yapıyorsun?
0: Ben halatlar yardımıyla uçuyorum.
1: Halatlar bana da yardım etsin olmaz mı? Sevgili halatçıklar, lütfen bana da yardım edin. Ben de uçmak istiyorum. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ben bir küçük kelebeğim. La la la la la la la la la la la la. Ben de çiçeklere konacağım. Tıpkı kelebekler gibi.
0: Dur sakın. Sen büyük bir kelebeksin. Dur. Ne yaptın Cemre?
1: Döne döne uçarım, çiçeklere konarım. Döne döne uçarım, çiçeklere konarım.
0: Cemre dönme artık. Bak kanatların kopacak yoksa.
1: Eyvah, kanatlarım düştü. Ay. Uçamam artık eyvah. Uçamıyorum, düşüyorum. Eyvah.
0: Korkma abicim, kurtaracağım seni. Sağ salim indireceğim.
1: Kurtar beni abi, kurtar. Abi. Kurtuldum elhamdülillah. Abi, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Gitti! Kanatlarım gitti! Artık uçamam, kelebek değilim ben artık.
2: Cemre, neden ağlıyorsun yavrum?
1: Dede, Cicime artık uçamayacak dede. Kanatlarım gitti dede.
2: Üzülme bu kadar Cimcime. Sana yeni bir kanat yaparız.
1: Pembe olsun, yok mor. İçinde yeşil ve sarı da olsun. Rengarenk olsun dede, rengarenk olsun. Yaşasın. Yeni kanatlarım olacak, yaşasın.
2: Hayırdır evlat? Karadeniz'de gemilerim mi battı?
0: Hayır ama hayallerim suya düştü diyebiliriz.
2: Yahu sen Cemre'den habersiz uçabileceğini mi sandın?
0: Evet, güzel bir plan yapmıştım. Uyuyacaktı bütün gün.
2: İlahi çocuk, hiç bütün gün uyur mu bu Cimcime?
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir.
2: Abi olmak kolay değil. Çok yormuş seni bu Cimcime belli.
0: Yoruldum vallahi dede ya.
2: Ben de sizi böyle kanatlarla görünce Hezarfen Ahmet Çelebi'yi hatırladım.
0: O da uçmuştu değil mi dede?
2: Evliya Çelebi'nin, yani senin isim baban, meşhur gezginin seyahatnamesinde anlattığına göre Hezarfen Galata Kulesi'nden havalanıp Kız Kulesi'ne kadar uçmuş.
0: Vay be! Nasıl bir duygu acaba? Galata Kulesi'nden diyorsun. Bu Galata Kulesi yüksek mi dede?
2: Bilmem. Bir bakmak lazım.
0: Yola çıkma zamanı.

0: fotoğraflarda göründüğü gibi değilmiş. Yakından çok daha büyük.
1: Sorry.
0: It's okay. Never mind.
2: How cute. Oh, sweetie.
3: Ne oldu Çelebi? Kule çok uzun diyordun.
0: Hiç. Bu İngilizler de amma uzun oluyorlar dede.

0: Asansör muhteşem dede. Tıpkı filmlerdeki gibi. Of dede, şu manzaraya bak.
1: Ya.
0: Kız Kulesi. Şimdi Hezarfen Ahmet Çelebi buradan havalanıp Üsküdar'a kadar uçmuş mu yani dede? Nasıl olur?
1: Bu bir rivayet evlat. Ve ne yazık ki seyahatname haricinde herhangi bir kaynakta da geçmiyor. Ama Hezarfen olarak anılan Ahmet Çelebi kahraman olunca hikaye daha inandırıcı geliyor demek ki.
0: Hezarfen ne demek dede?
1: Hezarfen Farsça bin ilim demek. Yani Ahmet Çelebi pek çok bilim dalında uzmanmış. Rivayete göre Ahmet Çelebi 1632 yılında rüzgarlı bir havada buradan kuş kanadına benzer bir düzenekle havalanmış ve İstanbul Boğazı'nda 3000 metreden fazla süzülerek Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na inmiş.
0: Kız Kulesi'ni de geçmiş demek. Bu kuleler neden var dede? Çok güzeller ama diğer yapılara benzemiyorlar. Neden böyle yüksek yapılmışlar?
1: Sen şimdi bu balkonda 360 derece döndür değil mi? Yani şehrin her köşesini görebildin.
0: Evet, ilk defa İstanbul'u her açıdan gördüm.
1: Peki, şehri koruman ve gözetmen gerekse ne tür yapıları tercih edersin?
0: Tabii ki kuleleri.
1: İşte İstanbul'da tarihin en eski çağlarından beri çok önemli bir liman şehri ve ticaret merkezi olduğundan ziyaretçisi bolmuş. Şehrin hakimleri de bu kulelerden şehri koruyup gözetmişler.
0: Vay, çok mantıklı.
1: Galata Kulesi, Cenevizliler tarafından 14. yüzyılda inşa edilmiştir. Günümüze kadar da çeşitli onarımlardan geçerek korunabilmiştir.
0: İyi ki korumuşlar. Bu muhteşem şehri fethettiği için Sultan Fatih'i her geçen gün daha çok seviyorum dede.
1: Vefalı evladım benim.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

Hemen hızlı.

Ah, rıkkı bız. Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Aa, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Dur Ali, benim. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi.

0: ben de getirdim.
1: Başına tak dememiştir.
0: Yok, öyle söylemedim. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
1: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
0: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
1: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
0: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
1: Sen şuna bilmiyorum desene.
0: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
1: Notta yazılanları araştırmaya.
0: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
1: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
0: İyi mi böyle?
1: İyi.
0: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
1: Evet, kazı bilimiyle ilgilenmiş.
0: Kazı bilimi de ne?
1: Arkeoloji.
0: O zaman arkeoloji desene.
1: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
0: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
1: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
0: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.

0: Ay, bir şeyin yok değil mi?
1: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum?
0: Türkiye müzeleri, yaşa!
1: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
0: Galiba doğru yoldayız.
1: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
0: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
1: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
0: Demek Esma İbret Hanım, böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
1: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
0: Onların hepsi kopya mı?
1: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi, sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Aa, Ali, buldum galiba. Bak, Hatta Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.

0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Masasında. Ne görüyorsun?
1: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. İşte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dedi. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif Baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
1: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım.
5: Neden? Ne oldu ki?
6: Gelince öğrenirsiniz.
5: Arif Baba, meraktan canlar alalım.
2: Öyle dede.
6: Birazcık sabredin, geliyorum zaten. Ne, ipucumu vereyim? Şunlara bak sen, hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine ammarmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayır olsun müdürüm.
1: Yapma ya.

0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
2: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Şey, evet ama...
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık.

0: Aklında bir şey mi var hocam?
1: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
1: İnşallah Emin, inşallah.
2: Amma çokmuş Fatma abla ya.
3: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
2: Kime satacağım?

0: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
1: Aa, o nasıl söz?
0: Ne dedim ki?
1: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
0: Sen satmaya karar verince...
1: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
0: Doğru aslında.
1: Hele ki söz konusu Semire olunca.
0: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
1: Eline sağlık Zehracığım.
0: Aman!
1: Orhan abi de geldi.
0: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
1: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
0: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
1: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
0: Hadi.
2: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermen büyük incelik.
3: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
2: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
3: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
2: Elhamdülillah.
3: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
4: O da Semira'ya ulaştırsın.
2: Tamam hocam.
5: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
2: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
5: Semira'ya göndermek için para getirdik.
2: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
2: Aa, çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
5: Bizim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
2: Ne güzel, herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar, çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
5: Amin.
6: Şimdi...
2: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
5: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
2: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Kimsenin eksiğiyle dalga geçme.
1: İlahi. Aman yahu. Ay aman aman aman yetmez.
2: Çık çık çık. Zikri ayıp.
1: Canım niye ayıp olsun?
3: Selamun aleyküm. Neşeniz daim olsun. Nedir sizi bu denli güldüren?
1: Yahu bizim renkli Recai yok mu?
3: Ne olmuş ona?
4: O bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
3: Allah iyiliğinizi versin arkadaşlar. Neymiş bu fıkra? Anlatın da ben de güleyim.
4: İşte temelin biri bir gün ebenek gubelek kem küm.
3: Hadi kalın selametle.
1: Yahu ne fıkrası? Fıkra anlatmadı ki Recai. Taktığı koskoca gözlüklere rağmen binanın camını göremeyip pat diye cama çarptı. Yahu pek bir komik değil mi? Dur gideyim de bunu telgrafın tellerindeki kuşlara anlatayım.
4: Sakın Zikri. Bu Recai'yi çok gücendirmez mi?
1: Niyeymiş?
4: Canım gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmek doğru bir şey değil de ondan.
1: Gözlerinin göremiyor oluşuyla dalga geçmiyorum ki. Gözlükle bile göremiyor oluşuna gülüyorum. Anlatayım da herkes gülsün.
4: Ne anlatacaksın Zikri?
1: Diyeceğim ki renkli Recai gözlükle bile göremeyip cama bodoslama.
4: Ay. Aman aman aman aman. İyi misin Zikri?
1: İyiyim, iyiyim Fikri. Allah'tan göre neden olmadı da yoksa kanatları olduğu halde uçmayı unutup yere düştü diye alay konusu olurdum maazallah.
4: Yok canım, ne diye alay konusu olasın? Hiçbir canlı kusursuz değil ki Zikri. Ama asıl ayıp olan nedir biliyor musun?
1: Nedir?
4: Başkalarının kusuruyla, eksiğiyle, yapamadığıyla dalga geçmek. Senin kanadın olduğu halde uçamayıp düşmen de, Recai'nin gözlüğü olduğu halde cama çarpması da normal. Beş parmağın beşi bir mi? Herkesin vardır farkları. Kusur noktan eksik görürsen, açık etme sakla onları.
1: Söz ver düştü mü kimseye söylemeyeceğine.
4: Elbette söylemeyeceğim Zikri. Bu dalga geçinecek bir şey değil.
1: Peki o halde kimseye söylemeyeceğine göre biz biraz gülelim mi?
4: Gülelim.
1: Nasıl da düştüm ama değil mi?
3: Yine neye gülüyorsunuz?
4: Zikri'ye. Çok komik bir fıkra anlattı da ona gülüyoruz.
1: Ya evet fıkra. Temelin biri bir gün...
0: Kimsenin eksiğiyle...

0: güzel şarkıyı kimden öğrendin?
1: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
0: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
1: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa biri onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
0: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.
1: Onun gibi kanatlarım olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
0: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
1: Peki Uğur Böceği eve gidince ne yapmış?
0: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
1: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
0: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya, sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
1: Evet, ben de resim yaptığımda havalara uçuyorum işte.
0: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
1: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
0: Hayır.
1: Kraker?
0: Hayır.
1: Kitap?
0: Hayır.
1: Ne yapmış peki?
0: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
1: Annesi ona ne demiş?
0: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
1: Çok güzel cevap vermiş.
0: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası, beni takip et diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
1: Ay çok merak ettim.

0: Paketin içinde ne varmış?
1: Kolye varmış.
0: Hı? Kolye mi?
1: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla uğur böceğine
2: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
0: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
1: Anlatmaya devam edeyim mi?
0: Evet, uğur böceğinin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
1: Evet, bildin. Uğur böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
3: Dedeciğim, sevgi nedir?
1: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur böceğinin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
2: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
1: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır böceği ne düşünüyormuş?
0: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır böceğinin yanına gidip sorması gerekir ama.
1: Zaten Uğur böceği de öyle yapmış. Cırcır böceğinin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır böceği de ona
4: sevgi güçlü veya haklı olsan bile affedici olmaktır demiş.
0: Uğur böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
1: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
0: Bu uğur böceği ailesiyle nerede yaşamış ki?
1: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
0: Anladım ben. Uğur böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
1: Aynen öyle.
0: Peki Uğur böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
1: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
5: Sevgi sabırla beklemektir.
0: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben aslında neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
0: Hayır, bilemedin.
1: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
0: Yine bilemedin.
1: Öyleyse sen söyler misin?
0: Ben uğur böceğinin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
1: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu
0: çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
1: Ayşe, uğur böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
0: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
1: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
0: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
1: Şimdi de ben sana bir soru sormak istiyorum.
0: Sor bakalım.
1: Sence sevgi nedir?
0: Bence sevgi...
1: Evet.
0: İnsanın sevdiği kişiye sevdiğini söylemesidir. Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ha? Atlara dolandım. Dön güçlü, dön, dön, dön.
1: Süslerimiz tamam. Ama sütlaç nerede?
2: Hala uyuyordur belki. Ha? Hadi hemen gidip bakalım.
3: Sayıları, renkleri, sevmeyi, sevilmeyi. Ay, neydi? Neydi? Hayır, hayır.
2: Hatırlamıyorum.
3: Ay, şarkıyı aklımda tutamıyorum.
2: Bir de arkadaşlarımın önünde nasıl söylerim?
3: Eyvah.
2: Geliyorlar.
4: Sütlaç burada da yok. Yoksa unuttu mu?
2: Sütlaç!
1: Sütlaç, bugün öğretmenler günü. Şarkı söyleyeceksin. Neredesin?
2: Yo yo yo, yapamam.
4: Sütlaç hiçbir yerde yok. Şarkıyı kim söyleyecek?
0: Ben de ezberlemiştim. Sayıları, renkleri, sevmeyi, sevilmeyi olmuyor. Sabahtan beri hıçkırıyorum.
2: Sütlaç böyle bir günü asla unutmaz. Belki bir yerlerde şarkısına çalışıyordur. Acele etmeliyiz. Daha sınıfı süsleyeceğiz.
4: Hah, bunlar da şuraya.
1: İşte fotoğrafta tam şuraya.
0: Yine olmadı.
2: Güçlü, ben sana yardım edeyim. Ama bu balonların hepsi sarı renk.
4: Evet, renkli balonlar kullanırsak daha güzel olur.
1: Rengarenk. Ama hangi renkler?
2: Geçen gün öğretmenimiz bize ana renkleri öğretti. Mavi.
4: Hatırladım şimdi. Kırmızı.
0: Bir de sarı.
4: Çok güzel oldu.
1: Ama bir şey eksik. Biz hediye almadık ki.
2: Eyvah! Unuttuk. Ne alacağız?
1: Özel bir hediye olmalı.
0: İncilerim.
4: Evet. Canım öğretmenimiz bize hep incilerim der.
0: İnci, inci.
1: İyi fikir güçlü. Hıçkırmaya başladığından beri çok parlak fikirlerin var. Hadi arkadaşlar. İncilerimizi nerede bulacağımızı biliyorum.
3: Beni burada kimse göremez. Ben herkesin önünde şarkı söyleyemem.
5: Sütlaç.
3: Öğretmenim.
5: Neden saklanıyorsun?
3: Öğretmenim. Arkadaşlarımdan saklanıyorum.
5: Peki ama neden?
3: Bunu size söyleyeyim.

0: ya da birazcık söyleyebilirim.
1: Tamam, birazcığını söyle bakalım.
0: Benim bir yerde şarkı söylemem gerekiyor. Ama yapamam. Ya şarkı sözlerini unutursam?
1: Dur. Bende çok özel bir yöntem var. Bu sayede heyecanlanmayacak ve şarkının sözlerini unutmayacaksın. Nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz. Kendime güveniyorum. Tekrar et bakalım.
0: Nefes alıyorum. Nefes veriyorum. Kendime güveniyorum.
2: Burada inci yok.
3: Burada da inci yok.
0: Şşş, arkadaşlar, bir ses var.
2: Güçlü, hıçkırma.

0: Güçlü. Bitsin artık şu hıçkırık.
1: O da ne? İnciler.
2: Heyecanlandığında nefes egzersizini yap ve kendine güvendiğini söyle.
3: Nefes aldım. Nefes verdim. Kendime güveniyorum. İşe yaradı mı acaba öğretmenim?
2: İstersen deneyebilirsin.
3: Şarkının sözlerini söyleyemem. Sürpriz.
2: O zaman melodisini mırıldanmaya ne dersin?
3: Tamam. Oldu. İşe yarıyor gerçekten. Teşekkürler öğretmenim.
2: Çok güzel söyledin. Şarkının sözlerini de çok merak ettim.
3: Sürpriz öğretmenim, sürpriz.
4: Öğretmenimiz geliyor.
5: Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim.
2: Ah incilerim, bu kadar hazırlık mı yaptınız? Çok duygulandım. Teşekkür ederim.
3: Kendime güveniyorum.

0: ki kendine güvendin ve heyecanını yendin.
1: Şarkı da demek benim içindi. Çok güzel söyledin. Çok mutlu ettin beni.
2: Bu da bizim hediyemiz öğretmenim.
1: Çocuklar, hiç renkli inci görmemiştim. Sarı, kırmızı ve mavi.
2: Siz bize ana renkleri öğretmiştiniz. Biz de mürekkep balığından birazcık renk istedik ve boyadık.
1: Yani bu kolyeyi benim için siz mi yaptınız?
3: Hem de kendi yüzgeçlerimizle.
1: Çok ama çok teşekkür ederim. Ama benim en güzel incilerim sizlersiniz.
4: Ay! Korkacak bir şey yok. Sadece sarı balon patlamış.
2: Aa, güçlü. Korkunca hıçkırığı kesildi.
4: Evet, artık hıçkırmıyorum.
5: Balon gibi şiştim. Neyse, patlayan balonun yerine geçeyim bari. Kırmızı, mavi. Hah, yerim burası. Sarı.
2: Başlıyorum.
6: Hadi arkadaşlar, hadi hadi.
5: Kıpır. Bu kez beşe kadar say.
2: Tamam. Bir, üç, beş. Önüm arkam sağım solum sobe. Saklanmayan eve. Saklanmamışsınız. Artık ben eve olmam. Sobeliyorum hepinizi. Sobe sobe sobe.
7: Beşe kadar sayamadın Kıpır. Bu kadar kısa sürede saklanamayız ki.
2: Beş dedim ya.
4: Ben saklandım ki.
2: Hayır güçlü, seni görüyorum.
7: Arkadaşlar, saklambaç oyununu seviyorsak sayıları öğrenmeliyiz.
2: Sayılardan hoşlanmıyorum. Sırasını karıştırıyorum hep. Bir, üç, beş.
5: Öğretmenimiz geçen hafta beşe kadar saymayı bize öğretmişti. Şarkıyı hatırlayan var mı?
6: Evet.

0: Harikasınız incilerim. 5'e kadar saymayı öğrenmişsiniz. Şimdi hep birlikte saklambaç oynamaya ne dersiniz?
1: Hey! 1, 2, 3, 4, 5.
0: Lila, iyi misin?
1: Yüzgecim acıyor öğretmenim.
0: Çocuklar, yardımınıza ihtiyacım var. Güçlü. Sen benimle kal. Puf, sınıftaki ilk yardım çantasından bir tane temiz bez parçası getir. Sütlaç, sen de iki tane yuvarlak yassı taş getir. Ve sen Kıpır, 5 tane yosun getir. Acele edin incilerim. Lila'ya yosun merhemi yapacağım.
2: Sakin ol Puf, sakin ol. Bir adet bez parçası. İşte bir adet bez parçası buldum. Buldum, geliyorum.
3: Yassı taş. Hayır, bu olmaz. Bu da olmaz. Bir yassı taş. Ama öğretmenim iki tane yassı taş istedi. Bir tane daha. Bir tane daha bulmalıyım. İki yassı taş. Buldum.
4: İşte yosunlar. 5 yosun. 5'e kadar nasıl sayacaktım? Hatırla, hatırla. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yosun. Başardım. Çok zekisin Kıpır. Muhteşemsin. Öğretmenim, 5 yosun.
0: 2 taş arasında 5 yosun. İşte merhemimiz hazır. Uzat yüzgecini Lila. Bu merhem ağrını hafifletecek. Şimdi nasılsın Lila?
1: Çok daha iyiyim öğretmenim. Teşekkürler arkadaşlar.
4: Bu görev tam bana göreydi öğretmenim. 5'e kadar saydım ve yosunları birer birer topladım.
0: Aferin Kıpır. O zaman saklambaç oynamaya devam edebiliriz. Ve ebede sensin.
4: Ama yine mi?

0: Yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Emin fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığı yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ya Bera?
1: Küçük iyilikler. Ayla ve Bera o hafta sonu dedelerinin yanına gideceği için çok sevinçliydi. Hazırlıklar yapıldı. Kırmızı küçük arabalarına binen aile yola çıktı. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşilin her rengini gördükleri orman yolundan giderlerken önce bir kaplumbağayla

0: ardından da meleyen küçük keçilerle selamlaştılar. Dedelerini karşılarında gören Ayla ve Bera koşarak kucaklaştılar. Ardından babaanneleriyle de derin bir sohbete daldılar. Gün geceye kavuştu, Ayla ve Bera uyudu. Yeni bir güne başlarken Ayla ile Bera çoktan uyanmışlardı. Yataklarını düzelttiler, dişlerini fırçaladılar ve hemen kahvaltıya indiler. Babaları ve babaanneleri masadaydı. Anneleri de az sonra yanlarına gelmişti. Çocuklar da sandalyelerine oturdular ve masadaki büyük boşluğu hemen fark ettiler.
1: "Dedem nerede babaanne?"
0: dedi Ayla. Dedeleri o sabah sofrada değildi. Babaanneleri dedelerinin biraz hasta olduğunu söyledi. Ayla ve Bera da dedeleri için endişelendiler. Babaanneleri çocuklara korkulacak bir şey olmadığını, onun için hasta çorbası yapacağını söyledi. Çocukların yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Çünkü ne zaman hastalansalar, babaannelerinin hasta çorbasıyla hemen iyileşmişlerdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kahvaltı bitince sofrayı toplayarak annelerine yardım ettiler. Sonra da babaannelerini mutfağa kadar takip ettiler.
1: Hadi başlayalım çocuklar.
0: Babaanneleri ocağın üzerine tencereyi koydu. Biraz yağ damlattı. Çocuklar pür dikkat izledi. Babaanneleri Ayla'dan bir soğan, Bera'dansa tel şehriyeyi vermesini istedi. Ayla,
1: "Hemen getiriyorum."
0: diyerek sepetteki soğanlardan bir tane alıp hızlıca babaannesine verdi. Bera da şehriyeyi aradı. Çekmeceleri karıştırdı ama bir türlü bulamadı. Kardeşinin yardıma ihtiyacı olduğunu anlayan Ayla,

0: şurada, sağdaki çekmecede kavanozun içinde olan, dedi fısıldayarak.
1: Bera elini attığı gibi şehriyeyi buldu ve babaannesine uzattı.
0: İşte taş şehriye.
1: Babaanneleri onlara teşekkür etti. Ve hep birlikte çorbanın kaynamasını beklediler. Bir süre sonra çorba kaynadı. Tencerenin kapağı açıldı. Koku mutfağa dağıldı. Kardeşler derin bir nefes aldı.
0: Oh, mis gibi,
1: dediler bir ağızdan. Çorba kaseye dolduruldu.
2: Dedeciğim, sana çorba yaptık,
1: dedi Ayla. Torunlarını karşısında gören dede sevindi. O çorbasını içerken Ayla da Bera da çok mutluydu.
3: Ah, unuttum,
1: dedi yüksek sesle dedeleri. Çocuklar meraklandı. Ayla,
2: neyi unuttun dedeciğim,
1: diye sordu.
3: Kirazları.
1: Bera araya girerek,
0: kırmızı olanları mı,
1: diye sordu.
2: Hepsi kırmızı zaten,
1: dedi Ayla. Ve
2: biz toplarız dedeciğim,
1: diye ekledi. Dedeleri torunlarına gülümseyerek başını salladı ve dinlenmeye devam etti. Ayla ve Bera için yeni bir macera daha başlamıştı. Kirazlar toplanacak, kasalara koyulacak, sonra Cemil amcalarının gelmesini bekleyeceklerdi. Ayla ve Bera önce dedelerinin atölyesine gittiler. İçeri girdiklerinde her yerde marangoz aletleri vardı. Bir süre sonra gümüş renkli kovaları buldular ve alıp atölyeden çıktılar. Mis kokulu kiraz bahçesine daldılar. Yeşil ve kırmızıydı her yer. İlk gördükleri ağaca doğru koştular ve kirazları toplamaya başladılar. Bir süre sonra dolu kovalarla orta noktada buluştular. Kirazlara baktılar fakat hiç memnun olmadılar.
0: Dolmadı bu kovalar Ayla,
1: dedi Bera.
2: Çünkü sadece aşağıdaki kirazları topladık. Asıl yukarıdakileri toplamalıyız kardeşim,
1: dedi Ayla. Düşündüler, düşündüler, düşündüler. Bu sırada Bera dayanamadı. Kovada zaten az olan kirazı avuçlayıp ağzına attı.
0: Çok güzel,
1: dedi. Ayla da kardeşini görünce,
2: dur yeme, yeme,
1: diye uyardı. Ve sesli düşündü.
2: Keşke tahta bir merdivenimiz olsa.
1: Evet, bu bir merdiven. Ayla dikkatlice merdivene tırmandı. Ağaçların tepelerindeki olgunlaşmış kirazları tek tek topladı. Bera da kardeşi düşmesin diye sıkıca merdiveni tuttu.

0: Güneş tepede yavaş yavaş batıyordu. Ayla ve Bera epey yorulmuş, kıyafetleri de kıpkırmızı olmuştu. Plastik kasalara koydukları kirazları yüklendiler. Bir kasayı Bera aldı, diğer kasayı da Ayla. Bahçeden çıktılar. Ve kapının önünde komşuları Cemil amcalarını beklemeye başladılar. Çok geçmeden sarı kamyonetin korna sesi duyuldu. Cemil amca geldi. Çocuklara dedelerini sordu. Ayla,
1: "O bugün hasta ama merak etme Cemil amca. Kirazların burada."
0: dedi. Tam o sırada dedeleri geldi. Belli ki çorba işe yaramıştı. Kasaları kiraz dolu gören dedeleri,
2: "Aferin size, ne güzel de toplamışsınız."
0: diyerek sevgiyle baktı torunlarına. Kirazları Cemil amcalarına verdiler.

dedelerinin elinden tutarak evlerine döndüler. Önce bir güzel duş aldılar. Sonra uykuya dalmak için yataklarına yattılar. Gün bitti, ay çoktan gözüktü. Bu güzel günü bir şiirle süslediler. Dedemiz hasta olunca kirazları biz topladık. Hem ona yardım ettik, hem de çok eğlenip oynadık. Dedemiz hasta olmasın, yüzünün rengi solmasın. Allah'ım sen koru onu, bu da duamızın sonu. Amin. Onlar dalarken uykuya, bakarak parlayan yıldız ve aya, onlar dedelerine verdiği sözü yerine getirmenin gururuyla uykuya dalsınlar. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayın.

0: Ay ha. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Ne yiyorsun öyle Karagöz?
1: Etli pilav yiyorum Hacivat.
0: Ama o pilav değil ki. Leblebi.
1: Madem ne yediğimi görüyorsun, neden soruyorsun?
0: Usuldendir Karagöz.
1: Usulden filan değil, bakkaldan.
0: Öyle değil Karagöz. Usul, usul.
1: Usul, usul sokuluyorsun yanıma. Gözün leblebilerimde. Fark ettim onu.
0: Aşk olsun Karagöz. Benim ne işim olur senin leblebilerinle? Tokum ben.
1: Uydurma Hacivat. Sen hep açsın. Boşuna oturma Hacivat. Leblebimden veremem.
0: Yahu leblebi yemeğe mi oturdum sanki? Az biraz sohbet edelim demiştim.
1: Ne zaman dedin? Duymadım.
0: Canım diyorum ya şimdi. Anlat bakalım.
1: Ne olsun işte. Yuvarlanıp gidiyoruz.
0: Daha nasılsın Karagöz?
1: Yuvarlanmadan da gittiğim oluyor.
0: Bak sen şu işe ya. Allah Allah.
1: Leblebiler nerede? Yahu bütün leblebiyi ne ara yedin?
0: Beygir, sana kaç defa dedim. Çifte attığın hayvanları üstümüze fırlatmayı bırak artık. Şu boş tarafa doğru fırlat yahu.
1: Çifte vurma demiyor da dikkatli vur diyor.
0: Yani senin keçi hariç tabii canım. Keçiye hiç vurmamalı.
1: Ha şöyle.
0: Yoksa diğer hayvanları nereye fırlatırsa fırlatsın.
1: Yani.
0: Bizim beygir bu aralar taze ot bulamıyor da Karagöz amcası. O yüzden taze ot gördün mü çıldırıyor.
1: O zaman yem yesin.
0: Karagöz ah. Evde yem mi kaldı?
1: Sorma be Hacivat. Aynı durum bende de var. Kış gelince ne yapacağız bilmiyorum.
0: Hayvanlar açlıktan ölür.
1: Aman Allah korusun.
2: Selamın aleyküm canlarım.
0: Aleyküm selam.
2: Ne yaparsınız bakalım?
1: Leblebi yiyordum. Hacivat da geldi leblebi yedi. Leblebi bitti. Şimdi leblebi yemiyoruz. Yani yemiyor da olabilirdik. Ama ye...
2: Tamam canım anladık.
0: İş güç işte. Ne olsun sen ne yapıyorsun?
2: Ne yapayım? Yeni bir tohum aldım. Ekmeye gidiyorum.
1: Tohum mu? Ne tohum?
2: Aslında bunu size söylememem gerekiyor. O yüzden hiç ısrar etmeyin.
0: Yahu söylesen ne çıkar?
2: Söyleyemem.
1: Ya söyleyiver işte.
2: Olmaz.
0: Meraktan öldürme bizi yahu.
2: Kesinlikle söyletemezsiniz bana. İşte böyle dostlar. Tohumun adı yedi veren. Bu tohumu bir ekiyorsun, dağ gibi ot veriyor.

0: Kesip kurutup bir güzel yıllık yem haline getiriyorsun. İster misiniz?
1: İsteriz.
0: Tamam.
2: Peki kaç para bu? Çok pahalı değildir inşallah.
0: Yok canım.
3: Şuna bak yahu. Benim o kadar param olsa leblebi alırdım.
2: Hacivat, girme o konuya.
3: Ama çok para yahu.
2: Orası öyle. Neymiş? 7 verermiş. İsterse 1000 versin.
3: Sanki bizde leblebi gibi çok para var.
2: Hacivat.
3: Tamam tamam. Leblebi demeyeceğim. Bir daha leblebi yok. Ne leblebisi yahu? Ne var yahu? Sanki leblebi dedim.
2: Yeter.

0: nerede bu hayvan ya? Düğün yok ki oynamaya, cenaze yok ki ağlamaya gitsin. Bay bay bay bay bay bay bay.
1: Karagöz, Karagöz, benim beygiri gördün mü?
0: Ya, sen keçiyi gördün mü peki?
1: Ha, keçi de mi yok?
0: Evet, gitmiş.
1: Birlikte gitmiş olmasınlar.
0: Nereye gidecek? Tam da yem vereceğim saatte.
1: Yem mi? Yemin var mı ki?
0: Yo.
1: Ne verecektin ki?
0: Bilmem, düşünmedim.
1: Eyvah eyvah.
0: Ne oldu?
1: Bunlar evden kaçtı.
0: Yapma ya. Bir avuç yem için mi terk ettiler bizi?
1: Bir avuç yem dediğin hayatta tutuyor onları.
0: O da doğru. Peki ben keçisiz ne yapacağım?
1: Seni bilmem de ben beygirim olmadan yaşayamam.
0: Öyleyse gidip bulalım Hacı Cavcav.
1: Bulsak ne olacak Karagöz? Hani verecek gemimiz mi var? Yine kaçarlar.
0: O da doğru. Ne yapacağız peki?
1: Bilmem. Yem bulmak lazım. Yedi vere.
0: Vay vicdansız vay. Bir kuruş indirim yapmadı.
1: Parayı da sağdan soldan borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz bilmem.
0: Keçim dönsün de gerisini düşünmüyorum Hacivat.
1: İnşallah borç aldığımız adamlar da düşünmüyordur Karagöz.
0: Canım dert edecek ne var? Dağ gibi ot olacak. Hepsini yiyecek değiller ya. Yetecek kadarını ayırır, kalanı satar, borcumuzu öderiz.
1: Doğru dersin Karagöz. Gidip yedi vereni ekelim. Erkenden de kalkıp otları biçeriz.
0: Sonra da gidip beygirle keçiyi buluruz.
1: Aynen öyle. Şu işe bak. Bu nasıl iş anlamıyorum. Bir tek ot bitmedi.
0: Benim olan otlar da kurudu.
1: Ah ah, kazıklandık Karagöz, kazıklandık. Eğer gerçekten daha kadar ot verseydi, bunu bize satacağına kendi ekerdi. Samanını satıp bizden aldığının 10 katını kazanırdı.
0: Doğru. Nasıl da düşünemedik.
1: Ama benim adım Hacivat ise ben de bunun intikamını almayı bilirim.
0: Benim adım da Karagöz ise ben de seninle birlikte gelirim.
2: Hayırdır beyler? Haber göndermişsiniz gelsin diye.
3: Sende bir tohum varmış Açık Göz Efendi. Neydi adı? Yaşeren miydi? Geberen miydi?
2: Ha, yedi veren diyorsunuz.
1: Ha, o.
2: Nereden duydunuz?
3: Hacivat'la Karagöz'den duydum.
2: Peki ya, ne yapmışlar tohumu?
1: Bilmem, daha ekmemişler.
2: Ha, iyi iyi. Ekince görecekler bereketi.
3: Hadi inşallah.
2: Siz de mi istiyorsunuz?
1: Tam üstüne bastınız canım efendim.
2: Tabii, ne demek? Bolca var bende ondan ama biraz pahalı.
3: Fiyatını biliyoruz efendim. 5 altın akçe. Yine de almak istedik.
2: Öyleyse sorun yok.
1: Ama bizde para yok.
3: Onun yerine şu gördüğün elmas var.
1: Bende de kocaman bir altın var.
2: Uf, şunlara da bak.
3: Ama bu elmas çok pahalı.
1: Altın da öyle.
2: Olsun canım, ben size istediğiniz kadar tohum veririm.

0: Ya ne istiyorsunuz?
1: Paramızın üstünü.
0: Nasıl yani?
1: Bu elmas en az 10 altın akçe eder. Tohum 5 altın akçe olduğuna göre sen de bana 5 altın akçe geri

0: edelim biz.
1: Durun yahu durun. Az pazarlık edelim.
2: Pazarlık edecek vakit yok efendim. Ya alışverişi yapalım ya da bırak bizi gidelim.
1: Of, tamam tamam kabul. Verin bakalım şunları.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Ne demek beyler, ben teşekkür ederim.
2: Paramızı aldık Hacıvan.
3: Aslında daha çok para alırdık da biz onun kadar kötü insanlar değiliz.
2: Ya Hacıvan, keçiyle beygiri nasıl bulacağız?
3: Ben nereden bir...
2: Ne oldu?
3: Karagöz. Bunlar bizimkiler değil mi?
2: Ben sizinkileri tanımıyorum Hacı Cavcav.
3: Öyle değil ya. Beygirle keçi.
2: Bakayım. Vallahi onlar. Keçi!
3: Beygir!
2: Neredeydiniz siz ya?
3: Ne dedi?
2: Ot yemeye çıkmışlar. Gece niye gelmediniz?
3: Ne dedi?
2: Gelmişler. Biz görmemişiz. Sabah geri çıkmışlar. Kış gelip otlar kuruyunca ne yapacaksınız? Aç kalırsınız vallahi.
3: Ne dedi, ne dedi?
2: Allah kerim, kış gelince düşünürüz dedi.
3: Bir sor bakalım keçiye.
2: Sen kendi beygirine sorsana ya. Benim keçim danışma memuru mu? Allah Allah.
3: Nereye gittiniz siz? Gece niye gelmediniz? Peki kış gelince ne yapacaksınız? Sen zahmet etme, ben söyleyeyim. Allah kerim beygir efendi. Allah kerim. Gelsene. Gelsene. Şükür bunu anlayabildin.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Ne oldu? Baskın mı var?
1: Hayır Gani amca. Antrenman yapacağız.
2: Topları almaya geldik.
0: Tamam. Siz mi nöbetçisiniz bugün?
1: Evet Gani amca. Hemen antrenmana başlamamız lazım.
2: Takımlarımız bizi bekliyor.
0: Alın bakalım. Geri getirmeyi unutmayın ama.
1: Tamam, getiririz.
2: Selamun aleyküm Şaban amca. Kolay gelsin.
3: Aleyküm selam. Kolaysa başına gelsin.
2: Kolay değil mi?
3: kolay. Ama sen yine de gel bakalım. Bir yardım et bana.
2: Amcacığım, arkadaşlar bekliyor beni. Acilen antrenmana yetişmem lazım.
3: Yahu evladım, gel 2 dakika. Tut şu sepeti.
2: Hangi sepeti?
3: Bu sepeti. Yakala hadi.
2: Eyvah! Top kaçtı.
3: Hay Allah. Neyse canım, bak ne güzel antrenman oldu sana.
2: Ah amcacığım, yaktın beni.

0: Ziya.
1: Efendim teyzeciğim.
0: Bir koltuğunda top var ama öbür koltuğun boş. Böyle dengen bozulur. Al bakalım. Bunu da taşıyıversene zahmet.
1: Ama ben antrenmana...
0: Gidersin evladım. Önce şunlara bir el atıver. Yavaş, yavaş. Ziya ne yaptı? Gitti güzelim yumurtalar. Tamam Ziya'cığım dur. Ben hallederim.
2: Nerede kaldı bu Hami? Sıkıntıdan patladık.
3: Bir an önce antrenmana başlamamız lazım.
4: Toplar köyden kaçmış olmasın?
3: Abartma Önder. Toplar niye kaçsın?
4: Olabilir. Belki de oraya buraya atılmaktan bıkmışlardır.
3: Abartmayın arkadaşlar.
5: Belki de Allah korusun Hami'nin başına bir şey gelmiştir.
3: Olabilir. Hadi Hami'yi arayalım.
4: Ziya nerede kaldı?

0: Hiç böyle yapmazdı.
1: Bu kadar zaman da ben bile gider gelirdim.
2: Doğru. Bu pek hayra alamet değil arkadaşlar.
3: Ne yapacağız?
0: Ziya'yı arayıp bulalım.
4: Gani amca!
5: Ya insanı pat diye uyandırmasanıza. Ne oldu? Toplarımı getirdiniz mi?
2: Yo, toplar bize hiç gelmedi ki.
0: Hamile Ziya'yı gördün mü diye soracaktık.
5: Evet, topları alıp gittiler. Eyvah, toplar nerede? Yoksa toplara bir şey mi oldu?
2: İşte bak, benim dediğim çıktı.
5: Ne demişti ki?
0: Toplar köyden kaçmış olabilirler demişti.
5: Merak etmeyin. Fazla uzağa gitmiş olamazlar.
3: Durun lütfen. Abartmayın.
5: Sahiden çocuklar nerede? Onlar iyi mi?
0: Arkadaşlarımız kayıp. Onları bulmamız lazım.
3: Hadi tüm köyü arayalım. Şaban amca. Hamiyi gördün mü?
6: Gördüm. Bir topun peşinden koşuyordu. Şu tarafa gitti.
0: Belki de Önder haklıydı. Toplar gerçekten köyden kaçmak istedi. Hami de onları yakalamak için peşlerinden gitti.
7: İşler iyice gizemli bir hal alıyor.
3: Arkadaşlar hadi ama aramaya devam edelim.
0: Selamun aleyküm Hamide teyze.
8: Aleyküm selam yavrum.
0: Ziya'yı gördünüz mü?
8: Gördüm.
0: Ne yapıyordu?
8: Yumurtalarımı kırıyordu.
1: Olur mu teyzeciğim? Ziya öyle bir şey yapmaz.
8: Bilerek değil tabii canım. Yanlışlıkla oldu.
0: Niye burada oyalandı acaba?
8: Ona küçük bir iş verdim de ondan. Size de oyalanacak bir iş vereyim mi? Boş durmayın çocuklar.
1: Boş durmuyoruz ki teyzeciğim.
0: Ziya'yı bulmamız lazım bizim. Ne tarafa gitti?
8: Şu tarafa.
9: Hey ya, benim çamaşırları topladıydı.
3: Sonra nereye gitti?
9: Şu tarafa.
6: Benim tavuklara yem verdiydi.
0: Sonra?
6: Sonra şu tarafa gitti.
10: Sırtım kaşınıyordu. Sağ olsun sırtımı kaşıdı.
9: Benim oğlanın canı sıkılıyordu. Sağ olsun azıcık oyun oynadılar.
3: Köyde ne kadar iş varsa yapmış. Bugün işle onu bulamayacağız.
0: Bir dakika. Şurada biri var galiba.
8: Hami değil mi o?
3: O galiba.
0: Ne yapıyor öyle Allah aşkına?
3: Hay Allah. Soralım da öğrenelim şu işin aslını.
8: Ne o Hami? Topumuzu mu keseceksin yoksa?
11: Yok. Naim amcaya yardım ediyordum. Sonra da hemen antrenmana gelecektim. Ama nasıl olduysa bir türlü gelemedim.
3: Her yerde seni aradık. Senin için çok endişelendik.
2: Sana bir şey oldu sandık.
12: Özür dilerim arkadaşlar. Sizi endişelendirmek istememiştim.
8: Ay inan ki çok yoruldum. Köyün gençlerinden birini bulsak da yardım istesek. Bakalım kimse var mı? Ziya mı o? Ziya!
13: Efendim teyzeciğim.
8: Gelsene buraya.
13: Gelmesem olmaz mı? Antrenmana yetişmem lazım.
8: Yetişirsin evladım merak etme. Önce gel şu testileri doldurmamıza yardım ediver. Hem testileri doldururken de son antrenmanda attığın golleri anlatırsın.
13: Siz de mi duydunuz?
8: Duymayan mı kaldı evlat? Fırtına gibi esmişsin diyorlar.

0: Sen de şutu çekip 5. golü attın öyle mi?
1: Evet teyzeciğim, aynen öyle oldu.
0: Aferin aferin. Yumburlop oyununda bu kadar yetenekliysen daha çok goller atarsın.
1: Jet gibiyim ben teyzeciğim. Topu kaptım mı anında diğer kaleye uçarım.

0: neyse. Bir daha doldururuz. Benim aslında başka bir işim vardı. Sohbete daldım. Her şeyi unuttum. Neydi acaba?
1: Ziya'cığım, her yerde seni arıyoruz. Top nerede?
0: Burada.
1: Sen neredesin?
0: Ben de buradayım.
1: Onu demiyorum. Antrenmana niye gelmedin?
0: Sahi ya. Geliyordum. Ama yolda birkaç küçük işi halletmem gerekti.
1: Çok geç kaldın ve senin için endişelendik.
0: Haklısınız arkadaşlar. Geç kalmamalıydım.
2: İnsanlara yardım etmek elbette çok güzel. Ama bize de haber vermeliydin.
3: Haklısınız arkadaşlar. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım.
1: Neyse, daha fazla zaman kaybetmeyelim.
0: O zaman ne yapıyoruz?
1: Antrenman zamanı!

0: Zirveye çok az kaldı. Dayanın. İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum. Baba.
0: Baba.
2: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
2: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
2: Nereye?
1: Uzaya.
2: Ne?
1: Uzaya.
2: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
1: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
0: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
2: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
1: Hayır.
2: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
1: Ne?
2: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Ha? Gidiyoruz.
2: Hatırladın mı?
1: Evet.
2: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
2: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
2: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba.
2: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
1: Hayır.
2: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
3: Hayır, dünyada biraz işim var.
2: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
3: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
2: Tamam.
0: Yaşasın! Uzaya gidiyoruz.
2: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
2: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
1: İşte.
2: Habeslenk lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
1: Uzay çağında yaşıyoruz.
2: Her şeyi de biliyorlar.
0: Başka bir şey lazım mı?

0: baba?
1: Yok canım, teşekkür ederim. Hı? Artık işe koyulabilirim. Ha? Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
2: Yaşasın!
1: Nasıl olmuş?
0: Nasıl desem, pek de olmamış.
3: Gerisi nerede kıyafetin?
1: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
0: Peki ya uzay aracı?
1: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
2: Nasıl?
1: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
0: Yaşasın, roket adam oldum.
1: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet, uzay papuçları hazır mı?
2: Hazır.
1: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
2: Yaşasın.
1: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
0: Ha? Bana mı?
1: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Ha? Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son bir dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
0: Gidiyor muyuz şimdi?
1: Evet.
2: Evet, hadi gidelim.
1: İstikamet, Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
2: Beş.
1: Dört.
2: Üç. İki. Bir.
1: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
0: Anlaşıldı kaptan.
3: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
1: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
0: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla.
3: Dolap temiz.
0: Fırın temiz.
1: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
4: Hava çok güzel bugün.
5: Tam bahçede oturmalık.
4: Çocuklar nerede?
5: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama...
4: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
5: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
3: Canıma değsin o.
5: Aa, uzaylılar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
6: Korkmayın, biz dostuz.
5: Biz de, biz de.
1: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
5: Yo yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
4: Canlarım.
1: Şükranüs mü o?
2: Şükranüs ala.
4: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
1: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
5: Memnun olduk.
4: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
0: Ay çöreği mi? Bayılırım.
6: Ben de.
4: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
0: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
4: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
1: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
5: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: হোজা, উলা হোজা, দূর এলে দূর দূর।
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah cehanız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim.

0: Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba...

0: çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Ah, dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk! Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.

0: dümenden uşaklar. Ey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır hayır, bir saniye.
2: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet burası. Evet burası. Soldan gidelim.
2: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
3: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
3: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey! Beni bekleyin, hey! Ha? Hey, bakın! Ha. Bulduk, sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk!
1: Gelin, hep birlikte açalım.
5: Ha?
6: Bu da ne?
2: Ama bu...
7: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
0: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
7: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
0: Ha?
7: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Oy! Kumanda! Ma!
2: Yapma!
1: Hop! Na!
2: Oh!
1: Hop! Na!

0: 아하! 언턴!
1: 덴들!
0: 올드모!
1: 올드모! 하얀! 아! 올마다!
2: 올마다!
0: 올드모!
2: 올드모!
1: 하얀! 아! 올마다!

0: Plan. Plan, plan. Plan. Plan. Pilav? Aa, plan.
1: Aha!
0: Bakın!
2: Ne?
0: Roket! Uzay!
2: Olmaz!
3: Yok!

0: David.
1: Ban. Ban.
2: Sao? Filo.
3: Sao?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane. Yer gök deniz mucize, cümbür cemaat bir tane. Haydi çocuklar camiye, Galip mülayim bir tane.
2: Bir tane, bir tane.
0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: başardım. Hey!
1: Yağmur yağıyor. Aa, yağmur suları sekse koyununu da sildi.
0: Hadi eve koşun, eve.
2: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
3: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
4: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
2: Yavru millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
4: Fırtına çıkmış olmalı.
2: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
3: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
2: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
3: Tünel kazıp çıkacağız.
2: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
4: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
3: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
2: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
3: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
5: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
1: Etrafı bayağı temizledik.
3: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
5: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
1: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
5: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
1: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
1: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek seksek. Hop hop hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi.
6: Hadi Ozan, yapabilirsin.
1: Oh.
6: Oh, ne hızlı hayvan bu.
1: Hadi Ozan, devam et.
0: Burası neresi ki?
5: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
1: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
2: Bir ses duydum. Geldiler.

0: Ver.
1: Hadi! Mağarada kim varsa dışarı çıksın!
2: Bugün de köyün kahramanı olduk.
3: Köyümüz hem oyun hem macera dolu.
4: Ne çizdi öyle?
5: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
3: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
6: Bu nasıl bir oyun ki?
5: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
4: Ve bu oyunu horlayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
5: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
4: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
5: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba.
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Hı? Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: Ha, o da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadarı yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, RH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet.

Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, hayır. Bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir sire. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte şu oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Mahmud Din. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı dostlarım, şu anda sularında garip cisimlerin yüzdüğü söylenilen dereye gidiyoruz.
1: Nereye Tilki?
0: Evet evet teleskop, dereye.
1: Nereye diyorum, nereye?
0: Evet dedim ya, dereye gidiyoruz.
1: Ters yönde gidiyorsun.
2: Ha? Ne? Nereye gidiyoruz biz?
1: Biz değil, sen gidiyorsun. Ben ne zaman istesem dönerim.
2: Geri dönmem lazım. Aman Allah'ım.
3: Bir ses mi geldi?
1: Yok, ben duymadım.
3: Duymaman normal haber. Takırtı sesin yeri göğü inletiyor. Beni nasıl duydun hayret.
1: Abart.
3: Neyse. Devam edelim yemeğe.
2: Alçalıyoruz. Alçalıyoruz teleskop.
1: Ama nereye?
3: Dereye değil.
1: Dereye demiyorum Tilki. Sabahtan beri yanlış anlıyorsun. Çıldırtma beni.
2: Benim duyarlı ve tedirgin dostlarım. Evet, şu an alçalıyoruz ama nereye alçaldığımız belli değil. Teleskop dereye deyip duruyor ama hiç zannetmiyorum.
1: Tilki!
3: Şimdi de tilkiye sesleniyorlar.
1: Sen de iyice şaşırdın kurye. Ceviz yemeyeyim diye yapıyorsan eğer boşuna uğraşma.
3: Uğraşmama gerek yok ki. 2 saattir bir tane cevizi kıramadım.
1: Hala öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenirsem görürsün sen.
3: Tabii tabii. Ne oluyor ya?
2: Hani dereye iniyorduk teleskop?
1: Susuyorum Tilki. Susuyorum.
2: Bence de sus.
1: Konu ne?
3: Bence biz de susadım haberci, belli ki konu hassas.
2: İçerisinde garip cisimlerin yüzdüğü bir derede çekim yapıyorduk.
3: Garip cisimler mi yüzüyordu?
2: Evet, kahverengi yuvarlak cisimler. Neyse, sonra aniden... Hı? Bunlar ne?
3: Ceviz.
0: Hadi ya, anladık herhalde kurye. Ne geziyor burada diye sormak istedim.
3: O zaman niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
0: Diğeri daha kısa.
1: Uzattınız ama. Kurye ile ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
2: Neden?
1: Kıramadım. Kuryede ceviz kırıcı yok muydu? Kurye?
3: İnan ki düşünemedim.
1: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
3: Nedir?
1: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
2: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
3: Ben bunu da düşünemedim.
1: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
3: Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım, cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
1: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
3: Buldum, bir tane buldum.
2: Kabuğu soyulmuş.

0: Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
1: Öyleyse doğru yoldayız.
0: Kesinlikle kurye.
2: Bir tane daha.
0: Bu ceviz mi haberci?
2: Ha? Değil mi?
1: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
2: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
1: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
2: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
0: Hadi ama bulacağız, merak etme.
3: Bu da neydi?
1: Vay be, jet gibi geçti.
2: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
0: Yaşıyormuş demek ki.
2: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
0: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
0: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
1: Üzgün görünüyorsun.
2: Bir derdin mi var?
4: Evet.
2: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
0: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
1: Bunlar mı?
4: Cevizlerim.
2: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
1: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
2: Sen yedin.
1: Evet, ben yedim.
2: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
1: Nihayet cevizlerin sahibini...
0: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
0: Evet dostlar, bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
2: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye gidiyoruz.
6: Yaşasın!

0: düşünceli kardeşim benim. Ne çok şey göndermiş. Oh. Çok da özlemiştim tarhanasını. Akşam güzel bir sofra kuralım tarhanayla mantıyla.
1: Cik cik.
0: Bu kadar şeyi tek başıma yiyemem.
1: Cik cik.
0: Siz de yeseniz bitmez ki. Buldum. Akşama arkadaşlarımı yemeğe davet edeyim ben. Tarhana çorbası, nohut yemeği ve mantı. Yeter mi acaba? 15-20 kişi oluruz. Ya yetmezse? Bir kişilik yemek 2 kişiye, 2 kişilik yemek 4 kişiye, 4 kişilik yemek de 8 kişiye yeter. Yeter yeter. Nadir kuşum, ben şunları mutfağa bırakıp geliyorum. Sen kum saatini döndür. Masal çorbamızı da tarhana çorbamızla beraber kaynatalım. Hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Hilal de bu kullardan bir kulmuş. Çikolatadan daha çok sevdiği bir yiyecek yokmuş. Burada çikolatalı hayaller kurar, çikolatalı şiirler yazar, çikolatalı oyunlar oynarmış. Her gün gibi bir günmüş o günde. Seksek oynamaya karar vermişler arkadaşlarıyla birlikte. Yemek kokuları gelmeye başladı mutfaktan. Ben bir koşu kontrol edip geleyim.

0: Her şey yolunda mutfakta. Dönelim masala.
1: Tik.
0: Hay Allah. Gördün mü şu yaptığımı? Neyse. Nerede kalmıştık nadir kuşum? Hilal kız akşam olunca eve gitmiş. Derken kapı çalıvermiş. Bil bakalım gelen kimmiş? Ya da neymiş mi demeli?
1: Neymiş? Kimmiş?
0: Gelen kargo görevlisiymiş. Getirdiği Hilal'in yurt dışında yaşayan halasının gönderdiği hediyeymiş. Hilal'e bir kutu dolusu çikolata göndermiş halası. Sevinçten havalara uçmuş çikolata canavarı. Ama Hilal düşünmüş, bu kadar çikolata onun için çokmuş. Dişlerini çürütmeye hiç niyeti yokmuş. Hem paylaşmak çok hoşmuş. En iyisi demiş, çikolatalarımı arkadaşlarımla paylaşayım. Hilal sınıfa götürmüş çikolata kolisini. Dağıtmaya başlamış hepsini. Ama varmış bir endişesi. Ya yetmezse tüm arkadaşlarına? Ya çikolataları görüp de alamayan arkadaşı olursa? Kantinden biraz daha çikolata mı alsa? Neyse ki korktuğu gibi olmamış. Çocukların ağızları çikolatalarla tatlanmış, kalpleri iyilikle kanatlanmış. Çikolata almayan çocuk kalmamış. Hilal hariç.
1: Kalmamış, kalmamış.
0: Hilal çikolataları paylaşmaktan o kadar mutlu olmuş ki kendisine kalmamasına hiç üzülmemiş. Tek başına yiyeceği çikolatalar koca bir sınıfa yetmiş. Paylaşmak ne güzelmiş. Bereket de tam böyle bir şeymiş. Derken öğretmeni sınıfa girmiş. Bil bakalım elindeki neymiş. Hilal'in en sevdiği çikolata, hem de kocamanından. Geçen haftanın en çok kitap okuyan öğrencisi olduğu için bu öğretmeninin Hilal'e hediyesiymiş. Bir kişiye yeten çok kişiye de yetebilirmiş. Paylaşmak artırır, verene Allah daha çok verirmiş. Bu masalda böyle iyilikle, güzellikle bitmiş. Mahir, misafirler gelmeden hazırlıkları tamamlamak için hemen mutfağa gitmeliymiş. Çorba fırçayla karıştırılmaz tabii.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun.
1: Oh, her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Ders erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile bahçeyi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
0: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
3: Bilmem ki nasıl olur.
2: Ne olur baba, lütfen.
3: İyi, peki.
2: Yaşasın.
3: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
2: Anlaşıldı şefim.
3: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
3: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
2: Anlaşıldı şef.
3: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: Başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yemeğim babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzemesini koyalım. Burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elim.

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet Şef'im, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve

0: Domatesleri doğruyoruz.
1: Ben de yapacağım.
0: Olmaz oğlum. Sen henüz bıçak kullanamazsın.
1: Of ya. Ben de yapmak istiyorum.
0: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
1: Anlaştık.
0: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi. Şeker yiyebilir miyim?
0: Yemekten önce olmaz oğlum.
1: Ama çok acıktım.
0: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
0: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
0: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
0: Aferin benim kızıma.
2: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
1: Onu da ben getiririm.
3: Tereyağı geldi.
0: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
2: Yaklaşık 20 gram kadar.
1: Yani ne kadar baba?
0: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
0: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
1: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun. Bunu okulda mı öğrendin?
0: Hayır, annemden öğrendim.
1: Annenden mi?
0: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi. Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
0: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
1: Biberler acı mı?
0: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
1: Ben de acı yiyeceğim.
0: Ama ağzın yanar.
1: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
0: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
0: Biraz da karabiber.
1: Ben de.
0: Oh, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
0: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
4: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
4: Dünyanın en güzel menemeni.
1: Daha yemedin ki.
4: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
4: Oh, ellerinize sağlık.
1: Elfes. Ah, yandım. Ay.
4: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
1: Su.
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum. Ah, oh.
4: Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
2: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
2: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
2: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
2: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
2: 3 mü? Hiç sanmıyorum.
1: Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
2: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
2: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
2: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
2: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
1: Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
2: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
2: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
2: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
2: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
2: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
2: Soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
2: Yaşasın. Çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
0: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
1: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
0: Evet.
1: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
0: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
1: Ne?
0: Sakin ol Yaman'cığım.
1: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
1: Tutarım tabii. Tutmak mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
1: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
1: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
2: Bu işe yarayabilir.
1: Ne yapıyorsun Yaman?
2: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
2: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
2: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
2: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
2: Nasıl dengeliyor ki?
0: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
2: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
0: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
2: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
0: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayışmaca parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: Şey, kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum, nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop, beklesene, o oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Hmm. Oh. Oh.
2: Ayşegül çok üzüldü ya.
3: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor.
4: Hepsi senin şu Brunank mı neyse o alet yüzünden oldu.
5: Helal olsun. Nasıl yaptın Meto?
4: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
3: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
4: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
2: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
3: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
3: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
2: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
1: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
4: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
3: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
2: Ağaç evi yaptık.
1: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
4: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Aa, hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
4: Gerçekten mi?
3: Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
6: Oo, bir,

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül!
0: Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Çok heyecanlıyım. Çocuklar gelmeden hemen hazırlayayım. Ne demişler? Bilgide galip, etkinlikte mülayim ol. Allah! Bismillah!

0: gitti. Ali ne oldu? Kim gitti? Galip! Galip! Galip! Galip! Gitme kardeşim!
1: Hele şükür. Nasılsın Galip?
0: Hocam? Oh! Şükür! Sizi tanıdı hocam.
1: İyi misin Galip? Nasıl hissediyorsun?
2: Bomba!
0: Bomba gibiymiş hocam.
2: Bomba patladı hocam. Önce düştü sonra patladı.
1: Yok yok, bomba değil. Ali'nin balonu patlamış Galip.
2: O ses balondan mı çıktı?
0: Evet ya, evet.
2: Sesi anladım ama öncesinde bir şey düştü hocam.
1: Geçen sene astığımız kuş evi düşmüş.
3: Tek başına ne yapıyordun burada Galip?
2: İslam'ın şartlarıyla ilgili bir etkinlik hazırlıyordum. Sürpriz yapacaktım.
3: Çalışkan çocuk seni.
1: Ben de çok merak ettim. Ama önce şu kuş evlerini kontrol etmek lazım. Yaşadığımız bu hadise bize gösterdi ki kuş evlerimizi mutlaka kontrol etmeliyiz. Yoksa...
2: Yoksa güm.
3: Boyamaya başlayalım o zaman.
1: Hadi bismillah.
3: Bak.
2: Yenisini mi aldın? Ben de diyorum Ali nereye kayboldu?
3: Evet, çok üzüldüm ya. Annem de dayanamadı.
2: Ben bitirdim bile.
3: Eline sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Galip, senin etkinliğin tam zamanı.
3: İslam'ın şartlarıyla ilgili olan mı hocam?
1: Evet Ali.
3: Ben dünkü dersteki ilahiyle hepsini öğrendim zaten.
1: Aferin sana Ali. Söyle de kulaklarımızın pası silinsin.
3: İslam'ın şartı 6'dır 6.
4: Kaç?
3: 6'dır 6.
2: Emin misin Ali? 5 olmasın.
3: 6'dır 6.
1: 5'tir Ali. İslam'ın şartı 5'tir. İmanın şartı 6'dır 6.
3: Yo, ben yine karıştırdım hocam.
2: Üzülme Ali. 5'i bir yerde etkinliğimizde artık karıştırmayacaksın. İslam'ın şartı 5'tir arkadaşlar. Tıpkı bir elimizin parmakları kadar. Eğer unutursanız hemen bu aklınıza gelsin. Şimdi sayalım bakalım nelermiş bu şartlar. Birinci şart. Kelime-i şehadet.
1: Neydi kelime-i şehadet?
4: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh.
1: Aferin size. Maşallah.
2: İkincisi namaz kılmak. Üçüncüsü oruç tutmak.
1: Hı hı.
2: Dördüncüsü zekat vermek. Beşincisi hacca gitmek. İslam'ın şartı deyince artık 5'i bir yerde. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler.
1: Bilgilerimizi tazelediğimize göre sıra geldi pekiştirmeye. Yani oyuna.
5: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Size limonata getirdik.
0: Teşekkürler.
1: Bize yok mu?
5: Olmaz mı hocam? En başta size var. Aliler yok mu? Onlara da getirdik.
2: Oyun lafını duyunca ekibi toplamaya gitti sanırım.
5: Oyun mu?
1: Evet, tam zamanında geldiniz. Limonataları için de hemen başlayalım.
4: Elhamdülillah.
5: Afiyet olsun.
3: Kağıtları ne yapacağız hocam?
1: İslam'ın şartları oyunu için kağıttan uçak yapacağız çocuklar. Hadi yapmaya başlayalım. Birazdan kuralları açıklayacağım. Oyun şu şekilde çocuklar. Kurallar anlaşıldı mı?
4: Evet!
1: Hadi bismillah.
5: Namaz kılmak. İslam'ın şartıdır hocam.
1: Evet, çok doğru.
2: Hacca gitmek İslam'ın şartıdır hocam.
1: Evet, çok doğru.

0: İslam'ın şartıdır hocam.
1: Emin misin?
0: Evet. Bir şey tutuyorduk ya hocam.
1: Bir şey tutuyorduk ama o neydi çocuklar?
2: Oruç.
0: Ha, tamam. Atıyorum hocam.

0: Evet, epey yoruldunuz. Ama herkes öğrendi değil mi?
1: Evet!
0: Aferin size. Namaz vakti de yaklaştı. Hadi bakalım, toparlanalım.
2: Hocam, sonuç.
3: Kim kazandı hocam?
0: Ha, siz onu soruyorsunuz. Burada. Kim yakalarsa o birinci.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Kara yok mu? Nerede peki? Endişelenmeli miyiz? Nerede bu çocuk? Aradın mı kendisini? Ulaşamadın muhtemelen. Hemen bir de ben arayayım, dur. Çalıyor.

3 defa çaldırdım. Kapatayım. Allah Allah. Ne oldu acaba? Hele şükür. Karacığım, nerelerdesin sen? Endişeni tahmin edebiliyorum keçe. Ama mutlaka bir açıklaması vardır. Değil mi Kara? Önemli bir şey yoktur inşallah Kara. Telefonunu da açmayınca merak ettik doğrusu. Telefon evde mi kaldı? Çok uykulu görünüyorsun. Geç mi yattın? Yoksa akşamki maça bakmak için mi? Anlaşıldı. Uykunu alamayınca da uyanamadın ve programa yetişemedin. O zaman vaktinde yatmanın ve uykumuzu almanın önemine dair bir kapışma yapsak hiç fena olmayacak. Ne dersiniz? Siz düşünürken ben de önce kimin çizeceğini seçeyim. Tamam. Keçecim, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir saat. Şaşırdık mı? Hayır. Tam tahmin ettiğim gibi. Çocuklar gece 10'da yatarlar. Ve okuluna yetişmek için erkenden uyanırlar. Aynı zamanda sabah namazına uyanabilmek için de erken uyumak gerekir, değil mi Kara? Aa, Kara uyuyor. Hay Allah, bu çocuk çok uykusuz kalmış. Hayır keçe, lütfen aklıma geleni yapma. Ama keçe, oldu mu şimdi? Kendine geldiysen eğer, kapışmaya var mısın Kara? Bakalım uykusuzluğunu yenmeye çalışan Kara bize neler çizecek? Evet, uyumadan önce pijamalarımızı giymeli ve dişlerimizi fırçalamalıyız. Çok güzel bir hatırlatmaydı Kara. Teşekkürler. Uykun biraz daha açıldı mı? Nasılsın? Geldik bir programın daha sonuna. Ama Kara çok yorgun. Gidip dinlenmeli. Keçe, madem bu kadar çok istiyorsun, hemen açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bakalım neler olacak. İşte bu. İyi ki çizdin keçe. Yatmadan önce kitap okumanın kıymetini anlatmakla bitiremeyiz çocuklar. Hem hafızamızı kuvvetlendirir hem de stresi alır. Beynimizi dinlendirerek daha kaliteli uyumamızı sağlar. Uykuyla ilgili bu kapışma için teşekkürler çocuklar. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldır.

0: Və sələm.
1: Özgür kuş.
2: Yenə yapacağını yaptın hani. Kadife çiçeğinə düşkün olmanı anlıyorum. Yani güzel kokuyor. Tadını bilmem tabii. Onu sen biliyorsun. Löp diye yuttuğuna göre güzeldir belki. Ama kokusunu alınca deli gibi koşmaman lazım. Başını bin türlü belaya sokuyorsun. Seni kurtarmam zor oluyor.
3: Tamam kızım, bitti zaten.
2: Elhamdülillah. Yine bir kova doldu. Al bakayım. Tatlı tatlı ye, tamam mı? Baba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk oğlum. Bakıyorum yine Anit'le aranız iyi.
2: Kadife çiçeğinin kokusunu aldı baba. Ortalığı birbirine kattı.
4: Bulabildi mi bari?
2: Bulamadık ama ben de en sevdiği otlardan topladım.
4: Rems bitkisi değil mi o?
2: Evet, en taze yerinden topladım.
4: Ama o bitki tuzlu ve serttir yara. Hayvanların çoğu sevmez.
2: Ha? Ama sevmişti baba.
4: Üzülme oğlum. Ben ona birazdan başka ot veririm. Hem Rems bitkisini kuşlar çok sever, biliyor musun?
2: Kuşlar mı?
4: Evet. Hadi eve geçelim.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları sever mi baba?
4: Evet yara. O hayvanları çok sever.
2: Kuşları da sever mi?
4: Evet, bütün hayvanlar gibi kuşları da.
2: Kuşları seviyor, he?
0: Olmaz diyorum. Onlar özgürdür abi. Bu iyi bir fikir değil.
2: Babamla peygamberimize göndereceğim. Çok sevinecek.
0: Emin misin? Sevinmek yerine kuşu kafeste görünce ne der acaba?
2: Evet. Ah peygamberim. Ne der acaba?
0: Abi yapmayacaksın değil mi?
2: He?
0: Neyi? Kuşu. Yakalamayacaksın değil mi?
2: Bak kardeşim, senin bilmediğin şeyler var.
0: Neymiş o benim bilmediğim?
2: Benim bir sürü rems bitkim var. Kuşlar onu çok sever.
0: Boşa mı gitsin yahu? İsraf olur.
2: İyi de
0: kuşlar onu kendisi de bulur abi.
2: Ben ona yemek vereceğim, su vereceğim. Hani ben ve o her yere gideceğiz.
0: Ya gelmek istemezse?
2: Kıskanma canım. Neyse, ben gidiyorum.
0: Ha? Kuş yakalamak o kadar kolay değil. Yakalar mı ki?
2: Bedenini güçlendirmene önem vermeni anlıyorum bile. Ama hadi normal konuşalım artık. Kafam karışıyor böyle. Ah neyse. Bak sana söyledim Lemi. Onu yakalayacağız. Bol bol karnını doyuracağız. Gezdireceğiz. Hiç görmediği yerlere bile götürürüz. O hareketi nasıl yaptın be? İyiymiş. Bak Lemi. Kuşların da arkadaşa ihtiyacı var. Biz onunla arkadaş olacağız.
0: Ben sadece peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme küçük bir hediye göndermek istiyorum.
2: Yaradan peygambere bir kuş. Bu da iyiydi.
0: Hadi Lemi.
2: Tamam. Ben hallederim. Gelmezsen gelme.
0: Thank you.

Hey kuş. Hey, sana diyorum. Ah. Nihayet. Şimdi dinle beni kuş. Yara senin arkadaşlarından birini yakalamak için bir plan yaptı. Onu engellemelisin. Arkadaşlarını uyar, tamam mı? Beni anlıyor musun? Neyse.

0: Beni çok mutlu ettin Lemi. Gerçeği söylemek gerekirse birazcık garipsin. Ama yine de iyi bir arkadaşsın.
1: Ne taraftaydı orası?
0: Heh, şu tarafta.
1: Ha?
0: Yürü Lemi. Tırnaklarına bakarak onları kısaltamazsın. Eve dönünce annem halleder o işi.
1: İşte geldik. Burada bolca kuş var. Birini yakalarız. Aha, şu kuşu yakalamak kolay olur.
0: Ha?

0: Bu kuşları yakalamak kolay olmayacak. Sen buraya yardıma gelmedin mi Lemi? Olamaz. Biz bu işi başaramayacağız Gali.
1: Ha, ne kadar güzel. Ha?
0: Harika bir kuş.
1: Onu
0: yakalamalıyız. Gel kuşcuk, gel bakalım buraya. Şimdi yakaladım seni. Kuş delikli mağaraya girdi Lemi. Hadi oranın girişine koşalım. Yakalamak çok kolay olacak.

0: Üzülmek yok Lemi. Kafesi sen taşıyacaksın. Yere yapışıp durdum. Her yerim ağrıyor.
1: Kuşu yakalamak için hiç çaba sarf etmedin.
0: Neyse. Rem Smith kızı iyi fikirdi ha. Kuşu yakalamak için yaptığımız sepeti kafese dönüştürmek de iyi fikirdi. Ha? Ha? Olamaz. Nasıl oldu bu? Ha? Lemi, bunu neden yaptın?
2: Ha? Yele yele.
0: Olamaz.
3: Lemi en doğru olanı yapmış Yera. Ona kızmamalısın.
0: Ama topladığım o kadar Rem Smith kesi boşa gitti. Hem o hediyeydi. Peygamberimize gidecekti baba.
3: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşları kafese koymuyor Yara.
0: Anlıyorum.
3: Şimdi Medine'ye, onun yanına dönmeliyim. Yapılacak önemli işler var. Lemi'ye haksızlık etme, olur mu?
0: Tamam baba. Lemi benim arkadaşım. Barışırız biz.
3: Aferin sana. Hoşça kal Yara.
0: Hı?

yoldan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Bir bilmecem var.
1: Bilmece mi, bulmaca mı?
0: Dostum, kafamı buruşturma. Aman işte, karıştırma. Bulmaca, bilmece aynı şey.
1: Hayır. Bulmaca buldurur, bilmece bildirir.
0: Biliyorsan bil, buluyorsan bul dostum.
2: Ay, çatlayacağım. Sor artık mı?
0: Her işe koşturmaktan yorgun düştüm diyorum. Bir soru buldum ama cevabı bilmiyorum.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
3: Ben de bulamadım.
2: İpucu yok mu? Mo, neymiş cevap?
0: Bilmiyorum.
1: Hadi, cevabını bilmediğin soruyu mu soruyorsun?
0: Yo, cevabı bilmiyorum.
1: E onu diyorum işte, cevabı bul da gel.
2: E niye soruyorsun ki o zaman?
0: Sormadım ki dostum, söyledim. Sorunun cevabı bilmiyorum.
4: Olamaz.
0: Kangi, bir yangın söndürme tüpü daha getir dostum. Hatta birden fazla.
2: Han, yine dalmışsın.
5: Almanya'da göçmenler yardım gecesi düzenlemişler. Herkes durumuna göre yoksullara ücretsiz hizmet edecekmiş.
3: Ve bize de bunu dünyaya duyurmak düşüyor.
2: Hadi hemen planlama yapalım.
3: O zaman görev dağılımı.
4: İyilik için!
0: Komple beni mi unuttunuz? Tamamımı mı? Bir kısmımı bile mi hatırlamadınız?
1: Affedersin Mo.
0: Hangi işi bana bıraktınız?
1: Hani yardım gecesi düzenliyorlar ya.
0: Doğrudur.
1: Biz de haber yapacağız.
0: Şüphesiz.
1: Sana şu işi bıraktık dostum.
0: Hadi söyle artık.
1: Bilmiyorum.
0: Vay, bilmecenin intikamı ha?
1: Evet, olmayan bilmecenin.
3: Şaka yapalım dedik Mo.
2: Seni hiç unutur muyuz Mo?
3: Mo, sen şimdi Kangi ve Badem'le İmam Hasan amcaya git. 3 çuval yardım malzemesi toplanmış. Onları alın gelin. Mo, ne oldu? Hala seni unutmuş gibi şaka yaptığımıza mı bozuksun?
0: 3 çuval mı? Acaba diyorum, arada bir beni gerçekten unutsanız mı?

köpeğe neden koştuğumuzu sorabilir miyim acaba? Yani? Dostum, iki havla üç hav arasında ne fark var ben bilmiyorum. Bak bunu da anlamadım ama saygı ve sevgi içermediği kesin. İşte bu imdat demekti.

0: Tane tane konuştu.
1: Haber videosu tamamdır.
2: Sevgili seyirciler, Almanya'da yaşayan hayırsever Türkler yoksullar için bir gece düzenledi. Biz de hepsine tek tek ulaştık.
3: Bugün dönerleri bedava pişireceğim. Herkes yesin.
4: Kıyafete ihtiyacı olanları bekliyorum.
5: Burada hayırsever esnafımız ihtiyaç sahipleri için buluştu. Türklerin başlattığı bu hayra Alman dostlarımız da katıldı. Herkese teşekkürler.
6: Türkler her yere hayır götürüyor. Biz de dünyaya sesleniyoruz. Herkes elindekini bir başkasıyla paylaşsın. Destek için kanalımıza yorumlarınızı bekliyoruz.
1: Demiştim, biliyordum, Allah'ım çok şükür.
0: Ne oldu İkbal?
1: İspanya'da, İsveç'te, Tunus'ta, İran'da ve Çin'de yaşayan Türklerden bloğa yorumlar geldi.
7: Yani?
1: Hayır gecesi planlıyorlar.
8: Yıllar sonraki haberleri hayal edebiliyorum. İyilik habercileri tarafından yayılan akım bütün dünyayı sardı. Geleneksel hayır gecelerinin 75. zinciri başlıyor.
9: İşte bu, hayır geceleri zinciri.
7: Yalnız bir eksik var, biliyor musunuz?
10: Biliyoruz, ayran.
7: Yoo, Türkiye'de de birileri hayır gecesi düzenlemeli diyecektim. Çok önyargılısınız. Tabii, ayran da fena olmazdı.

Kangi Bey ve Badem Efendi, taşımaya yardım eder misinizler? Rica etsem. Çok rica etsem. 3 hav. Sizi de ben taşısam? Ne anladım ben bu işten?

0: neler yaptınız?
1: Emin misin?
2: Yürüyorduk. İşte o abla da dedi ki hayır gecesi düzenleyecekmiş.
1: Bitti değil mi çocuklar?
0: Bitmiş olsun. Lütfen olsun.
2: Tabii abla ile karşılaşmadan önce şöyle bir şey oldu.
3: Hayır!
2: Tamam canım, ayağımı burktum diyecektim.
4: Esra abla, harika bir gece olmuş. Çok katılım var mı?
5: Evet çocuklar. Esnafımız, iş adamlarımız ve ihtiyaç sahipleri burada buluştu. Sayenizde bu hayır hareketi gitgide büyüyor.
6: Çocuklar gelin, lahmacunlarımdan yiyin.
0: Çok teşekkürler. Biz haber için buradayız amcacığım. Ama bir fotoğrafınızı alırız.

0: Evet, görev tamamdır.
1: Vay, Mo, bu tatlı şeyi nereden buldun?
2: Dostlar, bu size anlattığım yavru köpek.
3: Hani şu ağaçta mahsur kalan?
2: Ta kendisi.
3: Sahi nasıl indirdiniz onu ağaçtan? Anlatman saatler sonra.

0: sürmüştü de.
1: Dostum, çok çıt çıtlı bir süreçti.
2: Çetrefilli?
1: Heh, işte ondan. Önce camiye kadar gittim. O devasa merdiveni getirdim. Merdiven yetişmedi. Bulduğum tahtalardan ekleme yaptım. Çıkarken yağmur indirdi. Merdiven kayganlaştı, düştüm. Ama yılmadım. Tekrar denedim. Ve mutlu son. İşte aşağı yukarı benzer işler.

yanlış ne doğru. İyi takip et bunu, adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: Ben bakarım kızım. Otur sen. Elif gelmiştir.
1: Agah dede siz misiniz?
0: Hayırdır inşallah. Evet benim. Sen kimsin bakalım?
1: Ben Ömer Ali. Dikkat balonuna binecektim.
0: Sema ablası, bak bakalım. Kapıda bir küçük dostumuz var.
2: Elif değil miymiş?
0: Yok kızım, Ömer Ali'ymiş. Ama Elif'le tanıştığımız günün birebir kopyası gibi oldu.
2: Ömer Ali mi? Dün annesiyle telefonda konuşmuştuk. Saat 8'de balonun yanında olmasını söylemiştim ama...
1: Evet, öyle söylemişsiniz. Ama ben çok heyecanlandım. Gece hiç uyumadım. Sürekli gittim annemi uyandırdım. O da daha fazla dayanamayıp erkenden getirdi beni buraya.
2: Annen nerede?
1: Şurada arabanın içinde. Saatin gelmesini beklerken arabada uyuyakaldı. Ben de sizi bulup bir an evvel balona binmek için gelip kapınızı çaldım.
0: Ama balonun kalkışına biraz daha var Ömer Ali. Erken kalkamayız ki.
1: Neden?
2: Seninle beraber balona binecek olan diğer arkadaşlar gelmedi de ondan.
1: Onlar da sonra binse, biz hemen binsek.
2: Olmaz öyle şey küçüğüm. Hadi gel seni annenin yanına götüreyim. Biz de hazırlıklarımızı tamamlayalım. Sonra saatinde balonun yanında buluşalım.
1: Of, beklemek çok sıkıcı. Hemen binsek ne olur ki? Hadi hemen binelim. Hemen. Nerede kaldılar? Hadi gelsinler. Neden gelmediler? Hemen gelsinler. Heh, geldiler. Nerede kaldınız? Hemen binelim. Hadi binelim.
2: Sakin ol Ömer Ali. Önce yukarıda uymanız gereken kuralları okumalısınız.
3: Tanışalım mı? Ben Elif.
4: Ben de Sıla.
1: Sonra tanışırız. Önce balona binelim. Hemen binelim.
2: Listeye bir göz atın arkadaşlar.
1: Çok uzun. Sonra okuruz. Hadi binelim. Hemen binelim. Hadi hemen binelim.
0: Semacığım ben hallederim. Hadi sen git ateşlemeyi aç da yavaş yavaş kalkışa hazır hale gelelim.
2: Tamam baba.

0: Hay Allah.
1: Evet arkadaşlar, yukarıda bizden izin almadan hiçbir şey yapmıyorsunuz. Onun haricinde özgürsünüz.
0: Anlaştık. Hadi acele edin. Acele etsenize.
2: Baba, ateşlemede bir problem var sanırım. Bir türlü açılmadı.
1: Hay Allah. Bir açıp kontrol etmemiz lazım. Ama bu en az bir saatimizi alır.
0: Bir saat mi? Ne? Çok uzun. Çok uzun.
1: Üzgünüm Ömer Ali. Bir an evvel uçmak için sabırsızlandığını biliyorum. Ama bunu yapmadan uçamayız maalesef.
0: Tüh. Ne kötü. Dikkat balonu hiç de anlatılan gibi değilmiş. Ben gidiyorum. Daha fazla bekleyemem. Gidip herkese dikkat balonu bozuldu, çalışmıyor. Kimse gitmesin ona diyeceğim.
2: Ama Ömer Ali, bu doğru değil.
0: Diyeceğim işte.
3: Agah dede, Sema abla, Ömer Ali ile ben ilgilenirim.
2: Ama nasıl?
3: Ben meçhulüm ya Sema abla, ilgilenirim ben. Siz gidip arızayı onarın. Ömer Ali, gerçekten gidiyor musun?
0: Evet.
3: Peki ama sen aceleci serçenin hikayesini biliyor musun?
0: Hayır.
3: Gel de anlatayım öyleyse.
0: Hadi anlatsana Elif. Hemen anlat şu aceleci serçeyi de gideyim.
3: Tamam, anlatıyorum. Acele etme. Bir varmış, bir yokmuş. Kaf Dağı'nın tepesinde bir anne serçe ile bir baba serçe varmış. Bir gün anne serçe yumurtlamış. Tam 3 yumurta birden. Anne serçe yumurtaların yanından hiç ayrılmamış. Yatmışlar kalkmışlar, yatmışlar kalkmışlar. Yumurtaların içinden yavruların çıkmasına çok az kalmış.
0: Sonra ne olmuş?
3: Bir yumurta hızlıca çatlamış ve içindeki yavru erkenden gelmiş dünyaya.

0: Aferin ona. Diğer kardeşleri gibi boşu boşuna beklememiş.
1: Sonuna kadar dinle de gör bakalım boşuna mı beklemişler.
2: Sanırım bu parça tıkanmış. Sema, sen çocuklara bir göz at. Ben de bunu temizleyeyim kızım.
3: Tamam baba.
1: Diğer yumurtalar vakti gelince çatlamış ve kardeşleri de gelmiş dünyaya. Anne serçe tüm yavrularını eşit bir şekilde besliyormuş. Yatmışlar, kalkmışlar, yatmışlar, kalkmışlar. Sonra yavru serçelerin tüyleri çıkmaya başlamış. Kanatları güçlenmiş. Artık yuvadan uçmalarına çok az kalmış.
0: Sonra ne olmuş?
1: Bu serçe yumurtadan erken çıktığı için diğerleri gibi değilmiş. Daha zayıfmış. Tüyleri daha az, kanatları da güçsüzmüş.
0: Ya!
1: Evet. Ve bir gün iki kardeşi birden yuvadan atlayıp uçmuşlar. Güçlü kanatları sayesinde etrafta bir güzel tur atıp geri gelmiş. Bizim serçe de onlar gibi uçmak istemiş ama annesi... Acele etme, biraz daha zamana ihtiyacın var. Zamanı gelince sen de uçacaksın, demiş. Ama serçe onu dinlememiş. Ben de onlar gibi uçabilirim, diyerek atlamış yuvadan. Ama kanatları henüz gelişmediği için uçamamış. Ve önce bir dala, sonra da başka dallara çarparak yere düşmüş.
0: Ha? Eyvah!
1: Çok canı acımış. Kıpırdayacak hali yokmuş. Eğer babası gelip onu gagasıyla tutup yuvaya taşımasa, yara bere içinde orada öylece kalacakmış.
0: Oo, iyi ki babası gelmiş.
1: Evet, böylece serçecik iyi bir ders almış. Acele etmenin doğru olmadığını, aceleciliğin hiç iyi bir şey olmadığını görmüş. İyi ki de bu hatasını anlamış. Neden biliyor musunuz?
4: Neden?
1: Çünkü eğer yaraları iyileşmeden yine uçmaya kalkışırsa çok daha tehlikeli olabilirmiş de ondan.
0: Anladım.
2: Sema, kalkışa hazırız kızım. Hadi çağır çocukları da gelsinler.
3: Tamam baba.
2: Evet arkadaşlar. Bugün başımıza çok az gelen bir durum yaşandı. Ve ben size dikkat öyküsü anlatamadım.
5: Ama biz arızayla ilgilenirken biricik miçomuz Elif sizlere aceleci serçenin hikayesini anlattı.
2: O yüzden bugün yarışmayı o yapacak. Tüm soruları o soracak. Bakalım Elif'in öyküsünü hanginiz daha dikkatli dinlemişsiniz?
1: Hazır mısınız arkadaşlar?
0: Evet.
1: Anne ve baba serçenin kaç yavrusu olmuştu?
0: Şey, 3 tane.
1: Tebrikler Ömer Ali, 1 puan kazandın.
0: Az kalsın acele edip 1 diyecektim. Ama sonra acele etmeyip iyice düşünmenin doğru olacağını hatırladım ve düşündüm. İyi ki düşünmüşüm. Yoksa hata ediyordum.
2: Aferin sana Ömer Ali. Unutma ki acele eden hata eder, aceleci olmayan isabet eder.
1: Sıradaki soru. Bu serçeler nerede yaşıyordu?
4: Kap Dağı'nda.
1: Evet, 1-1 oldu. Bu soruyu bilen ödülümüzü kazanır. Aceleci serçe yuvadan düştüğü zaman onu oradan kim kurtarmıştı?
4: Annesi.
0: Hayır Sıla. Oradan onu babası kurtarmıştı.
4: Aa, doğru ya.
0: Acele ettin. Keşke biraz daha düşünseydin.
5: Şu durumda yarışmamızı 2 doğru cevap vererek Ömer Ali kazanmış oldu.
2: Ama Sıla da bizden güzel bir rozet kazandı. Ve tıpkı Ömer Ali gibi o da Dikkat Balon ailemizin üyesi oldu.
4: Yaşasın! Hem güzel manzarayı seyrettim, hem çok eğlendim, hem de rozet kazandım.
1: La la la Dikkat Balonu, hey hey hey acele etme. Ya ya ya sabırla bekle, la la la Dikkat Balonu.
0: Bugün çok güzel bir gündü. Her şey için teşekkür ederim. Elif, gitmeme izin vermeyip bu eğlenceyi kaçırmamı engellediğin için sana ayrıca teşekkür ederim. Artık acelecilik yok. Sabretmenin önemini öğrendim.
2: Ne güzel. O halde tekrar görüşmek üzere çocuklar. Hoşça kalın.
4: Hoşça kalın.

Oho Fiko, her şey bitti, sen daha yeni geliyorsun. Ömer ile acele etmemesi gerektiğini öğrendi. Şimdi de sana geç kalmamayı öğretmek gerek.

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
4: Hey. Oh, Garip abi.
1: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan

Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: vektör.
1: Aman da ne güzel anlaşıyorlar.
2: Ka.
1: Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba. Şapka yakışmış Hagu.

0: Ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Yine de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler yok.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi notalar bir porte, haylaz notalar bir tane. Gölgeler artık sahnede, vıy vıy hay hak bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Asya, Heymen! Asya, Heymen! Koşun!
1: Ne?
0: Koşun, koşun! Bakın ne buldum!
1: Geldik Temel amca.
2: İnşallah koştuğumuza değer.
0: Değecek çocuklar, değecek. Bakın.
1: Ha? Neye bakalım?
0: Canım, bakın işte.
2: İyi de neye bakacağız?
0: Yahu gösteriyorum ya.
1: Aa, parıl parıl parlıyor.
2: Hakikaten de öyle.
1: Nasıl yaptın?
0: Dişlerime misvak sürerek.
2: Misvak mı? O da ne?
0: Misvak.

0: Ağacının dallarından yontularak yapılan bir fırçadır.
1: Hadi biz de yapalım.
2: Ya yapamazsak?
1: Saçmalama, çok kolay. Duydun işte, ağaç dallarından yapılan bir şey.
2: Bulamayacağız galiba.
1: İşte bu.
2: Emin misin?
1: Şey, biraz. Hadi deneyelim.
2: Hadi. Olmuş mu?
1: Hayır, ya benimki?
2: Hayır, nerede hata yaptık ki?
1: Bilmem.
0: Ben biliyorum çocuklar, sizin ağzınıza sürdüğünüz şey misvak değil.
2: Ama ağaç parçası dedin.
0: Misvak bir ağacın ismidir çocuklar. Her ağaçtan olmaz. Bu ağacın dalları düzgünce kesilerek diş fırçasına benzer bir hale getirilir. Sonra temiz suyun içinde yumuşaması için bir gün bekletilir. Sonra da diş fırçası kullanır gibi dikkatlice dişlerimize sürteriz.
1: Öyleyse bu misvak değil.
0: Değil.
2: Peki neden normal fırça kullanmıyoruz?
0: Ben fırça kullanmıyoruz demedim. Dişlerimizi her gün fırçalayacağız. Bunun yanında misvak kullanmak da çok faydalıdır. Ağız kokusunu yok eder, baş ağrısını önler, diş minesini korur, diş etini güçlendirir, hazmı kolaylaştırır, aşırı köpürmeyi engeller, bakteri oluşumunu önler. Üstelik doğaldır ve en önemlisi Peygamber Efendimizin de sünnetidir.
1: Ne güzel! Hemen misvak bulalım o zaman.
0: Aman diyeyim! Yine başka bir bitki bulursunuz, ben size veririm.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
1: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
2: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Vay benim aslan yeğenim. Nasıl da güzel şekil. Ay ay. Ay ay ay
1: ay. Anne bak ben cambaz oldum.
2: Yavuz anne, düşü. Anne. Jax'i. Ne oluyor çocuklar?
3: Anne, ormanda bir kuş var.
2: Çok normal değil mi oğlum?
1: Çok, çok, çok büyük bir kuş. Onu beslemek için yaklaştığımızda bizi kovalıyor. Önünden geçmemize bile izin vermiyor.
2: Yok canım, daha neler. Size öyle gelmiştir.
0: Çözülmesi gereken bir sorun mu var yoksa?
1: Yok dayı, biz hallediyoruz.
2: Ormanda bir kuş varmış. Çocukları yanına yaklaştırmıyormuş.
0: Bir kuşla arkadaş olmayı bilmiyorlar da ondan.
3: İşte şimdi yandık.
1: Peşinden mi gitsek?
3: Gidelim bari.
1: Ben de geliyorum. Hani nerede?
3: İşte şu ağacın üstünde duruyordu.
0: Bak beni görünce nasıl da kuzuya döndü.

0: Sen de mi Zeki?
1: Yok abla, yanıma bir şey almayı unutmuşum da o yüzden geri geldim tabi. Şunu da alayım.
2: Ne yapıyorsun dayı?
1: İşte oldu.
0: Umarım düşündüğüm şeyi yapmıyordur.
1: Muhteşem ötesi kuş kostümüm. Planımı bozmasana Gümbere. Yusuf, kumaşı bana verir misin? Omzumdaki odun yüzünden eğilemiyorum da.
2: Tabii, tabii.
1: Kuş bu sefer beni fark etmeyecek. Benim adım Zeki ise ben o kuşu beslerim arkadaş. Evet, kimler benimle?
3: Ben o kuşun yanına hayatta bir daha gitmem. Ben de gitmem.
1: Siz bilirsiniz, kahraman olmak yine bana kaldı.
0: Ah Zeki.
2: Ben de yavuzsam o kuşu beslerim arkadaş.
3: Ben kampta kalıp anneme yardım etsem iyi olacak. Ben de kalayım. Benim de yardımım dokunur.
1: Ah! Ah! Ah!

0: Koskoca Zeki'nin düştüğü hallere bak. Ama ne yapsın? O zeki olduğu kadar merhametli de. Senin burada ne işin var Yavuz?
1: Kuşu beslemene yardım edeceğim dayı.
0: Ses gelmiyor Yavuz. Ben demiştim. Bizi fark etmedi.

0: Öyle mi?
1: Aa,
0: ne güzel yapmışsın.
2: Bu ders çalışıyorlar.
3: Çok
2: ne
3: güzel çiçekler.
2: Faydalı şeyler.
3: Onlara duayı tanıtın.
2: Daha güzel bir şey var.
4: Zeki nerede?
5: Bugün bir arkadaşına misafirliğe gitti anneanne.
4: Kimmiş o arkadaş?
5: Bilmem.
4: Yine ne yaptın kendine Zeki?
2: Bu ne biçim bir kuş böyle? İki kelime konuşamadık. Hayır, bir dur dinle yani, değil mi? Aman ay.
6: Ormanda seni kim o halde görse aynı tepkiyi verirdi Zeki.
3: Hepiniz kuşa pek bir tepki gösterdiniz. Gidip bir de ben bakacağım. Dürbün. Ve el feneri. Bunlar işe yarar.
2: Abla yapma.
7: Bildiğin gibi değil. O da çok tepkili.
3: Yok yok. Bu kuşu bir de ben göreyim. Dediğiniz gibi zayıfsa hasta olabilir. Belki yardım edebilirim. Evet. Kimler benimle?
0: Ben de geliyorum.
3: Bu kadar mı?
5: Kahraman olmak yine anneme kaldı.
3: Şimdi anlaşıldı.
8: Ne olmuş?
3: Yanında yumurtaları var. Büyük ihtimalle yavrularını korumak istediği için bizimkileri yaklaştırmadı. Ve sanırım sorunumuz çözülüyor. Ay, ne tatlı. Alın bakalım. Aslında sizinle bir sorunu yok. Ağaçta yumurtaları vardı. Onları korumak için sizi yanına yaklaştırmamış.
2: Nereden biliyorsun?
3: Yuvayı gördüm Zeki. Ben oradayken yumurtaları çatladı. Küçük tatlı yavruları oldu. Hatta elimdeki ekmekle besledim.
9: Nasıl yani? Kızgın değil mi?
5: Bizi aslında sevmiş mi?
3: Evet.
2: O ekmek benim ağzıma nasıl geldi acaba?
5: Biz de kuşa tepkiyle yaklaştık. Meğer yavrularını korumak istiyormuş.
3: Ya.
6: Öyle her gördüğünüze inanmamanız gerek. Gerçek görünenin ardında saklı olabilir.
4: Dinimizde de böyledir. O yüzden Peygamber Efendimiz her gördüğüne ve duyduğuna kefil olmazmış.
5: Ama bazı şeyler kesindir babaanne. Mesela bu mantarlar çirkin.
3: Allah'ın yarattığını öyle denir mi oğlum? Onun da bir güzelliği vardır elbet. Uzun lafın kısası, demek ki her şey göründüğü gibi değilmiş çocuklar.
5: Yağmur başladı.

0: ulaşıldı.
1: Bereket yağıyor.
0: Aa, bu mantarla sabah böyle değildi.
2: O ne öyle ya?
0: Aa, çok güzel.
3: Aa, bunlar yağmur suyuyla temas ettiğinde parlak ve yeşil ışık saçan bir mantar türü.
0: Her şeyin göründüğü gibi olmadığı konusunda bize güzel bir örnek oldu, değil mi Yavuz? Bravo.
2: Evet, her şey göründüğü gibi olmayabilir. Mesela ne zaman bulsam parlak bir fikir. Çürük dallar ve yeni doğum yapmış kuşlar. Hepsi benim başıma gelir. Oysa benim ne kadar başarılı ve zeki olduğumu herkes bilir. Tabii.

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sürdüğüm ekmek.
1: Görmedik baba. Yemiş olabilir misin?
0: Yedim galiba.
2: Tevekkeli karnım da neredeyse doydu. bir de elma yiyeyim bari. Hay Allah. Bıçak arabada kaldı. Alıp geleyim de elmayı soyayım.
0: Allah Allah. Elmam yok.
3: Acaba yedin mi baba?
2: Sanırım oğlum. Bayağı doymuşum. Demek ki yedim.

0: Aslan babam, her şeyi halletmişsin.
1: Ben yapmadım ki. Annem mi yaptı acaba?
2: Hay Allah, nereye koydun bu kalemi?
1: Annen de yapmamış.
0: Geriye tek bir ihtimal kalıyor.
1: Merve.
3: Efendim baba.
1: Belli ki sen de değilsin bu işleri yapan. Kim yaptı ya o onca işi?
4: Ben yaptım ben.
0: Oo, garip abi. Sen de nereden çıktın?
1: Benim elma ve ekmeğin nereye gittiği de anlaşıldı.
5: Biz de dün geceden beri garip oğlanı arıyoruz. Demek ben de tiyatrocu olacağım diye sizin peşinize takılmış.
1: Evet muhterem mi? Gösteri bitsin geri getireceğiz. Ailesine söyleyin merak etmesinler.
5: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
1: Nasıl yani?
5: Garip oğlan kimdir? Nereden gelmiş? Nereye gider? Bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel köyümüze geldi.
6: Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
1: Ya.
5: Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
1: Ama bizimle gelemez muhterem mi? Bu gece geri getiririz.
5: Siz bilirsiniz evlat. Garip oğul pırlanta gibidir. Bizim kapımız ona her zaman açıktır.

0: Demek kimi kimsesi yokmuş.
1: Evet. Gösteriden sonra götürüp köye geri bırakacağız.
2: Baba bırakmayalım. O çok iyi biri. Baksana her işimizi halletmiş. Yardım etsin bize.
3: Evet baba. Götürmeyelim.
4: Götürmeyelim Mabidin Usta, götürmeyelim.
1: Sen dur bakalım garip. Gizlice peşimize takıldığın için sen cezalısın.
0: Aslında tiyatronun teknik işlerini yapacak bir kişiye ihtiyacımız var. Belki kalabilir.
4: Evet, kalabilir.
1: Sen dur dedim. Evet, belki bir elemana ihtiyacımız var ama bu kişi garip değil. O yüzden gidecek.
0: O halde oylama yapalım. Kalsın diyenler? Kalsın diyenler 3 kişi. Ve sanırım gitsin diyen bir tek sen varsın.
1: Bir tek ben olsam da gidecek. Konu kapanmıştır. Hadi herkes sahneye, oyun başlayacak.
0: Biz seni ilk gördüğümüzden beri çok sevdik garip. Ama Abidin gitmenin daha doğru olacağını düşünüyor.
5: Hak dostum, hak! Sözümüz var, söyleriz gahi solo, gahi koro. Alkışınız eksilmesin. Başlasın Heybeli Tiyatro! Efendim, sözümüzü haktan, konumuzu halktan almaya gayret gösteren bir tiyatroyuz biz. O yüzden atın heybemize bugün ne oynansın istiyorsanız. Evet Merve, bugün heybeden kağıdı sen çek.
6: Haydi bismillah. Kitap okumak.
7: Benim yazdığım konu seçildi.
8: Şşt, sessiz olalım. Oyun başlıyor.
9: Abi, kitaplığından ödünç olarak bir kitap alabilir miyim?
2: İstediğini al, senin olsun. Tabletle oynamak yerine kitap okuyacak değilim.
9: Abi, bugün ormanda piknik yapalım mı?
2: Olur. Arkadaşım Ömer'i de çağıralım.
9: Peki.
3: Piknik alanı şu tarafta olmalı.
2: Hayır Ömer, bu tarafta.
9: Abi, emin misin?
2: Evet. Arkadaşlar, sanırım kaybolduk.
3: Sana diğer tarafa gitmemiz gerektiğini söylemiştim.
9: Havada kararmak üzere. Üstelik ben çok acıktım.
2: Acıktıysan şu bitkinin yemişlerinden yiyebilirsin. Açlığını bastırır.
3: Dur, sakın yeme.
2: Niyeymiş?
3: Bu adi porsuk adı verilen hayli tehlikeli bir bitkidir de ondan. Eğer bu bitkiyi yerseniz zehirlenirsiniz.
2: Uydurma. Nereden biliyorsun?
3: İşte burada yazıyor.
2: Kitap. Çok sıkıcı.
3: Ece, eğer çok acıktıysan bu çiğdem bitkisinin kökünü yiyebilirsin.
2: Bunu da mı kitaptan öğrendin?
3: Evet.
10: Hay Allah, bu da nereden çıktı şimdi?
2: Kitap okuyarak bazı şeyler öğrenmiş olabilirsin. Ama bizi bu durumdan yine ben kurtaracağım. Hadi şu taraftan gidiyoruz.
3: Hayır, eğer şehre gitmek istiyorsak güneye doğru. Yani bu taraftan gitmeliyiz.
9: Güneyin orası olduğunu nasıl anlayacağız Ömer abi?
3: Karınca yuvalarını izleyerek. Karıncalar yuvalarının kapısını daima güneye doğru yapar.
2: Bunu da mı kitaptan öğrendin Ömer?
3: Elbette. Kitaplar bu evrene, canlılara, gökyüzüne, kısacası aklımıza gelen her şeye dair cevaplar bulabileceğimiz en kıymetli dostlarımızdır.

0: He? Abi, sen kitap okuyorsun.
1: Evet Ece.
0: Ama tabletle oynamak dururken kitap okuyamam demiştin.
1: Bugün ormanda yaşadıklarımızdan sonra anladım ki bütün vaktimi sadece oyun oynayarak geçirerek büyük hata ediyorum.
2: Aferin sana Ali'im. Bu gerçeği görmüş olman çok güzel.
1: Hatamı fark edince de kitap okumaya başladım. Ve çok keyif aldım bundan.
2: Çok sevindim oğlum. Bizler Allah rızası için kutsal kitabımız başta olmak üzere tüm güzel kitapları okumalıyız.

0: Heybeli Tiyatro. Heybeden çıkan konuyu ben yazmıştım. Onu oynadığınız için çok teşekkür ederim. Ben kitap okumayı çok severim.
1: Tebrik ederim. Kitap okuyanla okumayan bir olmaz.
0: Aa, bunu oyunda da söylemiştiniz.
2: Tebrikler. Çok dikkatli bir izleyicisin.
0: Teşekkürler. İnşallah tekrar görüşürüz. Hayırlı geceler.
3: Sana da.
1: Evet, sanırım benim de teşekkür etmem gereken biri var. Hem sadece teşekkür yetmez. Bir de özür dilemem gerek senden. Sana karşı hatalı davrandım. Ama bugün yaptıklarınla bana çok güzel bir ders verdin. Biliyor musun? İnsan da bir kitaptır, okumasını bilene. Ben senden çok şey öğreneceğimden eminim.

0: Heybeli Tiyatro'ya hoş geldin.
1: Allah! Allah! Sağ ol usta! Var ol!
0: Tamam. Hadi bırak beni de toparlanalım. İyice geç olmadan Heybeli Tiyatro yeni bir macera için yola koyulmalı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemin.
1: Ah,
0: merak etme Halit. Hemen dönüp seni Allah'a göreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Dayıcım, bunu tamir edebileceğine emin misin?
1: Zeki'nin elinden hiçbir makine kurtulamaz. Tabii.
2: Dayı, bu vidalavı takmayı unuttun.
1: Oo. Yok canım, onları fazladan takmışlardı radyoya. Gerek yok, vida israfı olur tabii.
2: Emin misin?
1: Evet. Uzatmayalım. Hı.

radyosuydu.

0: gelince yardım ederiz, hemen sofrayı hazırlarız.
1: Oo, ablam yok mu?
2: Alışverişe gitti.
1: Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Düşündüğünüz şeye bakın. Bu evde büyük bir aşçı varken beklemeye ne gerek var?
0: Kimmiş o büyük aşçı?
3: Anneanne mi?
1: Hayır. Hı?
2: Babam?
1: Hayır.
0: Aa, dedem mi?
1: Hayır.
3: Gümbele.
1: Hayır, hayır, hayır. Köpeği bile soydunuz. Ben ya, tabii ki ben.
0: Dayıcığım, bu konudan emin miyiz?
1: Tabii ki. Ben İtalya'dayken...
2: Dedem olsaydı kesin sorardı. Şimdi ben onun yerine soruyorum. Neredeyken, neredeyken?
1: Tamam canım. İtalyan restoranında çalışırken.
0: Sen İtalyan restoranında mı çalışıyordun?
1: Yani tam sayılmaz.
3: Nasıl yani?
1: İtalyan restoranının karşısındaki çayçıda çalışıyordum. Öyle uzaktan bakarak çok güzel spagetti yapmayı öğrendim. Tabii.
0: Bize spagetti yapmazsan sevinirim. Ayrıca biz ona çubuk makarna diyoruz.
1: Tamam. Ben de çubuk makarna diyorum zaten. Neyse, ne diyorduk? Ayıp ettin Zeynep'ciğim. Tabii ki yaparım. Hadi gelin.
3: Geliyor bu.
1: İşte hazır. Afiyet olsun.
3: Nasıl yiyeceğiz bunu?
1: Kaşıklayın gitsin.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dayıcığım, bunu da uzaktan yanlış görmüş olabilir misin? Biraz kayış gibi olmuş da. Bir de kaşık yerine çatal mı denesek, ne dersin?
1: Alın bakalım. Çatalı döndürerek yiyeceksiniz. Tabii.
0: Yine de tekniğini bilmek lazım demek ki.
1: Tam adamını buldunuz yeğenim. Ben çubuk makarna yeme şampiyonuyum. Tabii.
3: Öyle bir yarışma mı bu?
1: Yok aslında.
2: Allah Allah. Nasıl şampiyon oldun o zaman?
1: Rüyamda oldum. Ama gerçekte de olsa yine şampiyon ben olurdum. Tabii. Çek çek. Doğru. İnsanlığın en büyük problemine çözüm buldum. Tabii.
0: İnsanlığın en büyük problemi mi?
1: Evet.
0: Neymiş o?
1: Çubuk makarna yiyememek. Tabii. Artık Zeki Getti sayesinde herkes çubuk makarna yiyebilecek. Çocuklar aç kalmayacak. Anneler yorulmayacak. Tabii.
2: Zeki Getti mi?
1: Evet. Zeki'nin spagetti yeme makinesi.
0: Dur ben söyleyeyim. Zeki'nin zekisi, spagettinin de gettisi.
1: Daha yani değil mi?
3: Ben deseydim olmaz derdin ama.
1: Gelin bakalım insanlığı bir dertten daha kurtaralım. Robot kol. Matkap. Çatal. İşte oldu. Makarnayı alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah, pek lezzetli olmuş. İcat da harika.
2: Oha, dayıcım, bu hızla yemek mi yenir?
0: İkinci lokma gelene kadar insan tekrar acıkır.
3: Ben bile daha hızlı yerim.
1: Hiç de bile.

0: Ben daha sağlıklı diye yavaş yemeği ayarladım. Tabii.
1: Yani istesem daha hızlı da yapabilirim diyorsun.
0: Tabii ki. Zeki Ceddi her hızda çalışır. Şimdi izleyin.
2: Güzelmiş.
0: Maşallah, harika bir mantilatör yaptım. Artık yaz aylarında ölmek yok.
2: Metal kokusu olmasa fena fikir değil aslında. Annem geldi.
1: Yaşasın, kurtuldum.
2: Ben anneme yardım edeyim.
1: Ben de.
2: Ben de.
0: Bunlar işte. Gören de bir kazan makarna yemediler sanır. Pervane de harika oldu ha. Canım benim.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
1: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
1: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
1: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
1: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.

0: Oh, Zemzem, oh! Zemzem! Zemzem! Of!
1: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı. Hı?
2: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
1: Sakin ol, gidip bakarız.
2: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
1: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
1: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
2: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
2: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
2: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
1: Yani aslında...
2: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
1: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
3: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
1: İnşallah teyze.
2: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
3: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
1: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
3: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
3: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur, ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
1: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
3: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
3: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
3: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
2: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
2: Saygıdan, değil mi babaanne?
3: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
3: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
1: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
3: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
1: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
3: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
1: Amin. Oğlum, bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
1: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
1: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
2: Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.

0: Zemzem'in sesi bu. Hı?
1: Nereden geliyor?
0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
1: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Hmm, kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
1: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
1: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
1: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
1: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
1: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
1: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Hmm. Sen bir şey düşün lütfen.
1: Ne yapsak? Tamam. Bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
1: Ben de hazırım.
0: Zemzem, seni çok özledim.
1: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
1: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
1: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
1: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
1: Sakız bu.
0: Aa.
1: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
1: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
1: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
0: Ne kadar mutlular baksana.
1: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi ismini sormayı unuttuk. Adın ne? Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
1: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
1: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
2: Yolunuz açık olsun.
3: Her şey için teşekkürler.
0: Zemzem.
3: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Söz verdiğim gibi bebek mobilyalarını tamamlayacağım Cemre. Ama sen de benim alanıma girmeyeceksin. Anlaşıldı mı?
1: Bebeğim Erik Altı Mahallesi'nde yaşıyor abi. Verandaya taşınmayı hiç düşünmüyor. Merak etme.
0: Ah, tabii canım. Orada mis gibi erik dallarının altında keyif yapacaksınız. Oh, gel keyfim gel.
1: Oh, keyfim geldi bile. Biliyor musun abi? Bebeğimle çay saatinde çiçeklerin dökülmesini planlıyorum.
0: Hı? O gördüğün çiçekler süs değil Cemre.
1: Meyve onlar. Erik olacaklar biliyorum. Dedeme sordum. Dökülme zamanı geldiği için sorun olmazmış.
0: Hmm, tamam o zaman. Çiçekleri nasıl dökmeyi düşünüyorsun?
1: Çiçekleri senin dökmeni düşünüyorum abi.
0: Pekala canımın içi. Hmm. Şimdi bırakalım da kurusun.
1: Bırakmayalım. Üfleyelim kurusun.
0: Aa, Cemre üflemekle kurumaz o. Sen bu arada bebeğinle ilgilen. Seni özlemiştir.
1: Ah yavrum. Sen beni mi özledin? Seni çok ihmal ettim değil mi? Ay ihmal ettim. Annesinin bir tanesi. Güzel yavrum. Yaşasın. Kurumuş abi.
0: Ha, iyi. Getir bakalım. Yatak hazır mı? İşte oldu.
1: Hem de nasıl oldu?
0: Bebek nerede? Bebek ne zamandan beri orada?
1: Aa, sen oraya nasıl geldin? Seni gidi yaramaz.
0: Ah Cemre, bebeğin de hiç laftan anlamıyor değil mi? Kime benzemiş acaba?
1: O da seni izlemeyi seviyor abi.
0: Oh, tam hesapladığım gibi. Yatak örtüsünü ver bakalım, üşümesin yavrucuk.
1: Ah abi, bebeğim üşümez ki. Oyuncak o.
0: Ne bileyim, o örtüyü yatak örtüsü sandım.
1: Sofra örtüsü o. Erik çiçekleri yerken ağacın altına sereceğim. Çiçekler kirlenmeden toplayıp anneme vereceğim.
0: Annem ne yapacak ki çiçekleri?
1: Pastayı süsleyecek.
0: Hangi pastayı?
1: Bebeğimin doğum günü pastasını. Şimdi uyku zamanı. Uyanınca tekrar oynayacağız, merak etme. Çay saati.
0: Vakit ne çabuk geçti.
1: Oyuncaktan vakit bu abi. Ben ayarlıyorum. Bak uykusunu almış bile. Buyursunlar efendim. Bir fincan çay almaz mısınız? İçtim bile.
0: Ama daha içmemiştim.
1: Oyuncuktan içmişsin işte abi.
0: Al o zaman. Sana oyuncuktan çiçek yağdırdım.
1: Hani nerede?
0: Oyuncuktan yağdırmıştım işte.
1: Keyfim gitti. Gitti. Bütün keyfim gitti. La la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Yeter abi, çiçek yağdırma artık.
0: Ben yağdırmıyorum canımın içi, rüzgar savuruyor çiçekleri.
1: Tamam abi, oyun oynuyorum burada, meşgul etme beni.
0: Ha?
1: Aa, neden ağlıyorsun yavrum? Aa, neden ağlıyorsun Cemil? Yağmur yağıyor. Eyvah. Abi. Oh. Abi verandaya gelebilir miyim? Yağmur yağıyor.
0: İşim var Cemre. Islanmadan eve git.
1: Ama daha oyunum bitmedi. Ne olur ben de verandaya gelsem ne olur.
0: Olmaz Cemre. İstediğin her şeyi yaptım. Şimdi beni rahat bırak.
1: Ben de misafir olmak istiyorum. Hiç misafir olmadım. Lütfen abi, lütfen.
2: Çelebi, ne yapıyorsun evladım? Kardeşin ıslanıyor. Onu da alsana verandaya.
0: Eve gitsin, ıslanmasın. Ben onun istediği her şeyi yaptım. O da verandaya gelmeyeceğine söz verdi.
2: Kardeşin acil oldu Celebi. Sen ona ensar olmayacak mısın?
0: Misafir mi demek istedin dede?
1: Evet, misafir olduk biz. Ay, ne güzel bir misafirlik.
0: Ensar mı olacağım?
2: Elbette, sana bu yakışır.
0: Ensar ne demek dede?
2: Peygamber Efendimizin diğer mümin dostlarıyla Mekke'de Medine'ye hicret, yani göç ettiğini biliyorsun değil mi?
0: Elbette dede. Medine'deki mümin dostları da onları misafir etmişti.
2: İşte göç edenlere muhacir, onları misafir edenlere de ensar denir evladım.
0: Ya ne güzel. Benim evim senin evin Cemre. İstediğin kadar oynayabilirsin burada.
1: Teşekkür ederim abi.
2: O güzel insanlardan biri çok yakınımızda. Biliyor musun?
0: Nasıl yani? Nerede?
2: Ebu Eyyub el-Ensari. Ensardan Ebu Eyyub İstanbul'da. Eyyub'de.
0: Eyyub adı da oradan mı geliyor?
2: Doğru bildin.
0: Gidelim dede. Ziyaret edelim.
2: Gidelim.

0: Dede, biz zamanda yolculuk mu yaptık?
1: Sen Peygamber Efendimiz zamanında yaşamış Ebu Eyyub el-Ensari'nin nasıl olup da İstanbul'da bulunduğunu anlayamadın, değil mi?
0: Evet dede.
1: İstanbul'un Müslümanlar tarafından ilk kez ne zaman kuşatıldığını biliyor musun evlat?
0: Sultan Fatih'ten önce kuşatan olmuş mu?
1: Elbette. Emeviler zamanında 7. yüzyılda İstanbul ilk defa Müslümanlar tarafından kuşatıldı ancak fethedilemedi. İşte Ebu Eyyub da bu kuşatmaya katılan sahabelerden biri.
0: Peki neden burada kalmış? Çok mu sevmiş İstanbul'u?
1: Ebu Eyyub kuşatma sırasında vefat ettiği için memleketine dönememiş ve burada defnedilmiş.
0: Hem peygamberimize dost olmuş hem de Sultan Fatih'e yol göstermiş.
1: Yaşa.
0: Çınara bak dede. Ne kadar da büyük.
1: Dikkatin fevkalade. Bu çınarı kimin diktirdiğini biliyor musun? Ha?
0: Kim diktirmiş?
1: Akşemseddin.
0: Sultan Fatih'in hocası.
1: Sultan Fatih kuşatma için şehre geldiğinde Akşemseddin gördüğü bir rüya üzerine bu semte gelir. Bu civarda bir ışık fark edip çınarları sahabenin kabrinin yerini belirlemek için diktirir. Çınarların arasını kazdıklarında bir mezar taşına rastlarlar ve bunun kuşatma sırasında vefat eden Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezar taşı olduğuna hükmederler.
0: Aman Allah'ım, ne güzel.
1: Tabii çınarlardan yalnızca biri günümüze ulaşmış. Gördüğün gibi.
0: Şimdi şu çitten atlayıp şu çınara sarılmak isterdim ama kollarım yetmez.
1: İlahi çocuk.
0: Dede, bu çini panolar muhteşem.
1: Öyle sahiden. Türbe ve cami Sultan Fatih tarafından 1458'de yaptırılmış. 1766'daki depremde hasar gören cami sonradan yenilenmiş.
0: Gelelim Ebu Eyyub'un eserlığına.
1: Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada bulunan müminlerden her biri onu misafir etmek için can atıyordu. Ancak Peygamberimiz de kimseyi incitmek istemiyordu. Devesi nerede çökerse orada misafir olacağını söyledi.
0: Vay, çok heyecanlı.
1: Sen bir de sahabenin heyecanını düşün. Deve Ebu Eyyub'un evinin önünde çökünce dünyalar onun oldu.
0: Ben olsam o deveye altın yular takardım.
1: Ay yaşa. Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evinde 7 ay misafir kaldı. O ev bir mektep oldu. Peygamberimiz orada müminlere sohbet ve nasihatte bulundu. Fakir muhacirlere orada yiyecek verdi. Ve kendisine sunulan hediyeleri de orada fakirlere dağıttı.
0: Ne güzel.
1: Gel bir selam verelim. El-Fatiha.
0: Dede.
1: Söyle evlat.
0: Şimdi biz de ensar sayılırız öyle değil mi? Ebu Eyyub da bizim şehrimize göç etmiş yani muhacir olmuş. Biz de onu misafir ettiğimiz için ensar sayılırız.
1: İnşallah evlat, inşallah.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

Bak böyle daha güzel. İşte bitti. Dur. Korkma. Çekil. Bir dakika. Evim bozulmuş. Baştan başlayalım diyorsun. Fırtına çıkacak gibi görünüyor ama. Bence önce şu dümeni bir kıralım. Havanın daha yumuşak olduğu bir yere. Sonrası Allah kerim. Nadir dostum, ev bekler, masal beklemez. Bir fikir geldi aklıma. Koş hadi. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanların birinde bir kanguru ailesi yaşarmış yavrularıyla birlikte. Bay Kangu'ymuş evin babasının ismi de. Nasıl biriymiş bu Bay Kangu diye sorarsan nadir kuşum, çok ama çok yardımsevermiş. Hastalanana çorba yaparmış, yiyeceklerin azaldığı kış mevsiminde yiyeceği bitene yemeğini paylaşarak destek olurmuş. Bunların hiçbirisini de karşılık bekleyerek yapmazmış. İyi kalpli Bay Kangu'nun ailesiyle yaşadığı ev pek eskiymiş. Yenisi acilen gerekliymiş. Herkesin de başka bir beklentisi varmış bu yeni evden. Yavru kanguru istiyormuş ki geniş mi geniş bir odası olsun. Orada oyunlar oynayıp dursun. Bayan kanguysa güzel bir balkon istiyormuş. Şöyle manzaraya karşı kahve içeceği. Bay Kangu'nun da elbette varmış bir isteği. Ama evi nasıl yapacağı kurcalıyormuş aklını şimdi. Ağaç dallarından mı yapmalı, toprağı mı kazmalı? Kayalıkların oraya ev yapılır mı? Bu düşüncelerle büyük annelerine ziyarete giden yavrularını uğurlamış. Çalışmalara hemen başlamış. Niyeti onlara gelene kadar çok güzel bir ev yapıp sürpriz yapmakmış. Önünde koskoca bir hafta varmış. Bay Kangu ormandan gerekli malzemeleri toplamış. Kuru ağaç dalları evin gövdesini oluşturacakmış. Çatısını da geniş yapraklardan yapacakmış. Ah, görenler nasıl hayran kalacakmış. Odunları hatır hutur kesmiş, tak tak çiviler çakmış. Bay Kangu gece dememiş, gündüz dememiş, günlerce çalışmış didinmiş. Yavrularının gelmesine 2 gün kaldığında ev neredeyse bitmiş. Bay Kangu eserine bakmış, memnuniyetle gülümsemiş. Güzel oldu demiş, çok güzel. İşte gördün nadir kuşum, evin ufak tefek eksiklerini almak için Bay Kangu alışverişe gitmiş. Peki onca emek verip yaptığı evini döndüğünde yerinde bulabilmiş mi? Öyle bir rüzgar esmiş ki sanki ağaçları kökünden sökecekmiş. Gök gürüldemiş, yağmur sel olup akmış. Bay Kangu'nun yeni evi yerle bir olmuş. Emek verip karşılığını alamamak üzücüymüş. İşin kötü tarafı, çocuklarını arayıp bir sürprizi olduğunu da çoktan söylemiş. Şimdi ne yapacakmış? Ah nadir kuşum, gördün mü uzanan şu dost elini? Tıpkı seninki gibi. Filden sonra zürafa ve tilki de gelmiş. Böyle zor bir günde onu yalnız bırakacak değillermiş. Hele de Bay Kangu gibi her zor anlarında yanında olan dostlarını. El birliğiyle çocuklar gelmeden evi tekrar inşa edeceklermiş. Bay Kangu hiç merak etmemeliymiş. Yardımlaşınca her şey ne de güzelmiş nadir kuşum. Zorluklar beraberce aşılmış.
yardımlaşmanın olduğu yerde işler kolaylaşmış. İki gün içinde el birliğiyle güzel mi güzel bir ev yapıvermişler. Kanguru ailesi evi çok ama çok beğenmiş. Nadir dostum, iyilik gönülden gelerek yapılınca güzelmiş ve her şeyi de güzelleştirirmiş. Önce o arkadaşlarına iyilik etmiş, sonra arkadaşları ona. Bay Kangu'nun ektiği iyilik tohumları zor zamanında yeşermiş ve yardımına yetişmiş.

0: bu masal da böylece bitmiş. E hadi şimdi Nadir dostu yardım etsin de Mahir de evini bitirsin. Sonra oturup bir güzel seyretsin.
1: Tik!

0: Gönül Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Bu sabah biraz mutsuz görünüyorsun. Seni üzen bir şey mi oldu?
1: Bazı kurallar canımı sıkıyor da. Ayşe odanı dağınık bırakma. Ayşe çoraplarını çıkardıktan sonra bir kenara atma. Ayşe dişleri fırçalamayı unutma. Ayşe ellerini yıkamadan sofraya oturma. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ay çok sıkıldım.
0: Yoksa sen de Amy gibi kuralsız bir dünyada yaşamak mı istiyorsun?

0: kim?
1: Yavru bir kunduz.
0: Kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Eğme'nin hikayesini anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım. Eğme ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
0: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
0: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
1: Bakalım da öyle miymiş? Eğme kardeşine,
2: annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş.
1: Kardeşi de ona evet dediğinde...
0: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
2: Eğme, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
0: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
1: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
0: Ne gibi şeyler?
1: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
0: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
1: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
0: O zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
1: Daha başka şeyler de olmuş.
0: Ne gibi şeyler?
1: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
0: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
1: Eğmen'in kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Eğme de ona...
2: Bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince
1: iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
0: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama. Çangi çember, mis güember. Sazı tuzu berber kızı. Ne gün geldin, yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizilelim. Encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
3: Olur.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Eğme ebe olmuş. Ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Eğmen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Eğme de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Eğme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eğme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.

0: abi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim. Peki daha sonra ne olmuş?
1: Eymeli kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de...
0: Yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce...
0: Elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim.

0: tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
2: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
0: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
0: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
0: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
0: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
0: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
0: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız, bak burada ne var? Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
0: Aferin rakımız. Oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki?

0: kullanıyoruz?
1: Sence?
0: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
1: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Buldum. Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen tutkalla bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın, bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu, bizim hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetli.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha? Bu imkansız.
0: Görürsün. Başaracağım.
1: Baba.
0: Ha? Dur Lemi.
1: Ah,
0: merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim. Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte.

0: harika olur.
1: Oldu bu iş.
2: Oldu valla.
0: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen?
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
5: Evet.
4: İlla tekziraten.
5: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
5: Evet.
3: Yarışma varmış.
5: O neydi be?
6: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
5: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
5: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
5: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
5: Allah Allah.
6: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
5: Bilmem, olabilir.
6: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
5: Neden?
6: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
5: Estağfirullah.
6: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
5: Mesela?
6: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
5: İnşallah.
6: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
5: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
6: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
5: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
6: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
4: Tamam hocam.
0: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktım.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu?
0: Yok artık. Ben demiştim. Kitap falan demişti.

0: çalışması da değil.
1: Ha? Ne peki?
2: Yazma.
1: Yazma mı?
3: Yazma tabii. Ne sandınız?
1: Neyle ilgili?
2: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Ne yazacağız peki?
2: Ne hissediyorsanız onu.
5: Ben yorgun hissediyorum.
2: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
5: Ha, anladım.
3: Nihayet.
1: Peki kurallar ne?
2: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
5: Peki kazananın ödülü ne?
2: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
5: Oo!
1: Bu harika olur.
3: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
2: Aynen öyle Zehracığım.
5: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
3: Yok canım, ne belli?
5: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
3: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
5: Emin'ciğim, söz sende.
1: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
3: Tamam tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
2: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
1: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
4: Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.

0: Bir şey gelmiyor.
1: O zaman bir saat daha otur Zehra.
0: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
1: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
4: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına patron

0: küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
1: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık.

0: özel.
1: Benim peygamberim öyle merhametli ki sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
1: Of, of. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım?
2: Ne yaptın ki?
1: Sorma Fikri, sorma.
2: Peki, tamam.
1: Of, of. Of, of. Of diyorum yahu, of.
2: Duyuyorum canım of dediğini.
1: Ne diye sormuyorsun ne oldu diye?
2: Sordum. Sorma. Fikri sorma dedin ya.
1: Canım o lafın gelişi.
2: Hangi lafın?
1: Yahu o da lafın gelişi.
2: Nereden gelişi?
1: Fikricim tüm bunlar lafın gelişi.
2: Zikri, açıkça söyle ne oluyor? Benim kafamı karıştırma.
1: Tamam karışmasın kafan. Ben büyük bir hata yaptım. Hani seninle kışın yiyecek bulamazsak diye stokladığımız çekirdekler var ya.
2: Evet.
1: İşte ben dün gece kendi payım için ayırdıklarımın hepsini yedim.
2: Hepsini mi?
1: Sorma.
2: Zikri, karar ver. Sorayım mı, sormayayım mı?
1: Yahu lafın gelişi.
2: Vay arkadaş, kaç aymış bu lafın gelişi böyle?
1: Aman yahu. Tüm çekirdekleri yedim, ben ne yapacağım?
2: Zikri, nefsini köreltmek için bir tane ya da iki tane yesene güzel kardeşim. Hepsini neden yedin?
1: Sorma işte, tutamadım kendimi.
2: Şimdi kara kış geldiğinde ne yapacaksın?
1: Bilmiyorum Fikri.
2: Zikri söyle, nasıl yaptın sen bu hatayı? Sonunu düşünmeden yedin kışlık erzağı. Tutumlu ol kardeşim, düşün bir de yarını. İhtiyatı elden bıraktın, gitti çekirdeğin tamamı. Ama üzülme Zikri, şimdi dayanışma zamanı.
1: Nasıl ya?

0: Yani dayanışma zamanı.
1: Kardeşim, benim kış için sakladığım erzaklar ne güne duruyor? Pekala, seninle bölüşebiliriz.
0: Ben bunu kabul edemem.
1: Niyeymiş? Aynı durumda ben olsam sen benimle paylaşmaz mıydın?
0: Canım, paylaşırım da.
1: Hem paylaşmanın, yardımlaşmanın önemini sen öğretmedin mi bana? Hepimiz hata yapabiliriz. Seninle çekirdeklerimi paylaşırım. Ama sen de bana bir söz vereceksin.
0: Söz mü? Ne sözü?
1: Bir daha öyle eline geçeni har vurup harman savurmak yok. Tutumlu olacaksın. Sonrasını düşünmeden savurganlık yapmayacaksın.
0: Çok haklısın Fikri. Bir daha savurganlık yok.
1: Ha şöyle aslan kardeşim benim. Şimdi hadi gidelim de benim erzakımın yarısını sana taşıyalım.
2: Bugünün yarını da var. Tutumlu ol.

0: Gizemli Sandık.
1: Öğretmenimizle kampa gideceğimiz için çok heyecanlıyım.
2: Ben de heyecandan duramadım. Erkenden geldim.
3: Güçlü, yakala! Arkadaşlar, öğretmenimiz gelene kadar kuyruk bol oynayalım mı?
4: Olur, ben kaleciyim. Çünkü kimse güçlüye gol atamaz.
2: Göreceğiz bakalım. Sütlaç'la ben takımız.
3: Okulun en iyi kuyruk bol oyuncusu benim. Puf, dostum sen de benimlesin.
4: Hadi başlıyorum.
2: Yakaladın
4: lan! Ay, başım döndü.
3: Moral bozmak yok Puf.

0: Neden önüme fırlıyorsun ki?
1: Sen bana vurdun ve suçlu ben miyim? Bu hiç hoşuma gitmedi.
2: Yapmayın arkadaşlar. Bu sadece bir oyun. Kıpır, Puf'tan özür dilemelisin. Kalbi kırıldı.
0: Özür dilemek istemiyorum.
3: İncilerim, gelmişsiniz bile. Hazırsanız yolculuk başlasın.
4: Yaşasın, kampa gidiyoruz.
3: İncilerim, yosun ormanına geldik. İşte tam şurada kampımızı yapabiliriz.
5: Hey!
3: Hadi hep birlikte çadırımızı kuralım.

0: İyi ki pop içimi yanımda geçirmişim. Rahatlarım biraz.
1: Özür dilemeyeceğim işte. Puff'u şimdiden özledim. Hiç benimle konuşmuyor.
2: Puff, Kıpır, çadırı kurmamız için uzun bir çubuk bulup getirir misiniz?
1: Ben getiririm öğretmenim.
0: Ben daha çabuk getiririm. Uzun bir çubuk.
1: Önce ben gördüm, dur.
0: Önce ben buldum. Çubuğu bırakır mısın? Ben götüreceğim.
1: Hayır, önce ben buldum.
2: İncilerim, ilerlemek için birlikte aynı yöne yüzmeniz gerekiyor. Tıpkı iki iyi dost gibi.
1: Birlikte mi? Asla.
2: Hadi incilerim, çadırımızı kurmamız için bu çubuğa ihtiyacımız var. Herkesten en sevdiği oyuncağı getirmesini istemiştim. Getiren var mı?
3: Uçurtmam öğretmenim. Uçurtmaları çok seviyorum. Dalgalarla dans eder gibi yüzüyor. Öğretmenim, uçurtma.
2: Tam üzerimizden büyük bir gemi geçiyor. Birbirinize tutunun. Az kaldı incileri. Gemi birazdan gitmiş olur. Dayanın.
1: Tehlike geçti sanırım.
0: Ama çadırımız bozuldu.
2: Az önce harika bir ekip olduk. Bence çadırımızı da yeniden yapabiliriz.
4: Ben başladım bile. Burada bir şey var.
2: Kazalım bakalım neymiş? Bir sandık.
0: Sandık kilitli. Acaba içinde ne var?
2: Bakın, üzerinde bazı şekiller var.
5: Şekiller yuvarlak, kare ve üçgen. Belki de bu şekilleri yerleştirirsek sandık açılır.
2: Haklı olabilirsin Sütlaç. Deneyelim görelim. Yuvarlak bir şeyler bulursak...
1: İşte yuvarlak topum.
2: Tam oldu. Şimdi kare bir eşya bulmalıyız.
0: Popitim kare.
3: Ve üçgen. Üçgen uçurtmam.
4: Sandık açıldı.
0: Bu ne ki?
2: Bu pık pık baloncuk oyuncağı.
6: Pık pık baloncuk mu?
5: Özür dile Kıpır.
1: Şey Puff, özür dilerim. Sen olmadan hayat çok sıkıcı.
0: Ben de özür dilerim Kıpır. Sen olmadan da hayat hiç eğlenceli değil.
7: Ne güzeldir dostluk.
8: Kırdıysam kalbini.

0: öğrencilerim. Nasıl da aklımdan uçuvermiş. Yarın açık deniz gezi günümüz.
1: Hey, yani gezmeye gideceğiz.
0: Evet, ama nereye gideceğimizi seçemedim. Hapur Hupur Festivali'ne mi, Luna Park'a mı, yoksa batık gemi gezisine mi gitsek?
1: Batık gemi çok eğlenceli olur.
2: Bence Luna Park.
1: Evet, haklısın Sütlaç. Luna Park.
3: Hayır, Hapur Hupur Festivali.
0: Tamam tamam, çok heyecanlandınız. Böyle karar veremeyiz. Bu kartlarda 3 yerin ismi yazıyor. Evet güçlü. Seç bakalım birini. Neresi çıkarsa oraya gidelim.
4: Çok heyecanlandım.
1: Hayır güçlü. Baştakini seçme. Ortadakini seç. Hadi.
5: Hayır. Ortadakini değil. Sondakini seç.
1: Hayır, ortadakini.
0: Güçlü ortadaki kartı seçti. Bakalım neresiymiş? Luna Park.
1: Yaşasın Luna Park.
0: İncilerim, yarın görüşürüz. Sakın geç kalmayın. Erkenden okulun bahçesinde olun. Erken yatın ki enerjiniz bol olsun.
3: Hayırlı günler öğretmenim.
1: Kıpır! Annem yemeği çağırıyor. Hemen yemek yiyip yatalım. Yarın Luna Park gezisi var. Dinlensek iyi olur. Tamam tamam gelin.

0: Saatta 11. Herkes uyudu bile. Ay iyi. Yarın Lunapark'ta en hızlı oyuncaklara bineceğim. Puf kesin korkup bir inip bir şişer. Of, hiç de uykum yok. Kıpır kıpırım. Ben zaten kıpırım. Piri Reis, keşfedilmemiş adaların peşinde. Dalgalar, tayfa hazırladın. O adanın haritasını çizmeye gidiyoruz. Ben Kıpır Reis. Nem nem nem. Saat çok geç oldu. Yarın uyanamazsam geziyi kaçırırım. Aklıma bir fikir geldi.
1: Sabah olmuş bile. Oh, iyi dinlenmişim. Gezi için hazırlanayım.
0: Kıpır, geziye geç kalacaksın. Çoktan hazırlanmalıydın.
2: Beş dakika daha.
0: Olmaz. Hadi geç kalıyoruz.
3: Mercan Yalına Parkı'na geldik.
4: Yaşasın.
3: Kıpır nerede?
1: Arkada kalmış. İşte geliyor öğretmenim.
3: Kıpır, uyuyor musun?
0: Hayır öğretmenim. Sadece gözlerimi dinlendiriyorum.
5: Dün gece çok geç uyumuş öğretmenim.
3: Bu yüzden gündüz uyuyor. Ah Kıpır, keşke biraz daha erken yatsaydın.
0: Sorun yok öğretmenim. Benim adım Kıpır.
6: yine uyudum.
1: Çok büyük.
3: Hadi incilerim. Önce dönme dolap.
6: Çok yüksek.
2: Kıpır, baksana. Manzara ne güzel değil mi?
1: Kıpır manzarayı göremeyecek.
3: Hadi siz de gelin incilerim.
2: Ay, ahtapotun çok hızlı olduğunu duymuştum. Ben ortada oturacağım. Kıpır da en sona otursun. Kıpır. Yine uyu. Kıpır. Çok hızlıydı değil mi Kıpır?
6: Kıpır eğlenceyi yine kaçırdı.
5: Öğretmenim, Sütlaç ve Kıpır'la atlı karıncaya binebilir miyiz?
0: Dık dık atlı.
3: Elbette. Güçlü. Puf, siz de binecek misiniz?
4: Hayır, bize bu kadar yeter.
1: En öndeki at dıgıdık dıgıdık gidiyor. Ortadaki at ne yapıyor? Ortadaki at Kıpır biniyor. Hopiş hopiş uyuyor. Arkadaki at dıgıdık dıgıdık takip ediyor.
3: Eğlendiniz mi incilerim?
4: Evet. Teşekkür ederiz öğretmenim.
0: Çok rahat uyumuşum. Luna Park'a gelmişiz bile. Hadi gidip eğlenelim.
2: Uyan da balığa gidelim dostum.
0: Olmaz. Luna Park'a gidelim.
3: Kıpır, Luna Park gezimiz çoktan bitti. Ama sanırım sen hiçbir şey hatırlamıyorsun.
0: Nasıl yani?
5: Erken yatmadığın için bütün gün uyukladın.
6: Eğlenceyi de kaçırdın dostum.
0: Hayır.

0: Hay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: ya Bera?
1: Babaanneyle yolculuk. Sonbahar kendini iyice hissettiriyordu artık. Gündüzler azalmış, akşamlar çoğalmış, hava bazen üşütür olmuştu. Dökülen yapraklar yürüdükleri yolu renklendiriyordu. Ve kardeşler sohbet ederek ilerlerken babaanneleri de onları birkaç adım geriden takip ediyordu. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor diye düşündü içinden. Daha dün doğmuşlardı sanki. Şimdi kendi başlarına yürüyebilecek kadar büyümüş, önünde gidiyorlardı. Aslında biraz da bilerek geriden geliyordu babaanne. Torunlarını izlemek, ne kadar iyi anlaştıklarını görmek en büyük keyiflerinden biriydi çünkü.
2: Peki, deniz yıldızı?
1: Diye sordu Ay kardeşine. Bir süredir yapraklara basmadan yürümece oynayan Bera, şimdi deniz yıldızı ile ilgili tüm bildiklerini anlatacaktı. Aralardaki boşluklardan zıplarken yanıtladı.
3: Suda yüzer. 5 tane kolu var. Ağzı var, gözü de var ama çok küçük. Başka?
2: Bir de sen ondan korkuyordun değil mi?
1: diye gülerek araya girdi Ayla. Bu kelimeyi zaten biraz eğlenmek için seçmişti. O günü hatırladılar hemen. Ailece yaz tatilindeydiler. Bera deniz gözlükleriyle kumu tararken 5 kollu kırmızı deniz yıldızıyla bir anda karşılaşınca korkmuştu. Sonra alışmıştı tabii. Hatta kardeşiyle birlikte onu takip etmişlerdi.
3: Tamam, sıra bende,
1: dedi Bera. Şimdi o bir kelime söyleyecekti. Ayla da bildiklerini. Her zaman oynarlardı bu oyunu. Bu harika teklif sayesinde o kadar çok şey öğrenmişlerdi ki birbirlerinden. Hatta bazı akşamlar ailece

0: oynuyorlardı. Babaanne arkalarından seslendi.
1: Çocuklar biraz yavaş gidelim. Ben sizin kadar genç değilim.
0: Kardeşler yavaşladı. Tekrar yan yana geldiler. Bu yolculuktaki hedef mahallenin manavıydı. Manav Bilal amca babalarının çocukluk arkadaşıymış. Ne zaman dükkanının önünden geçseler onlara meyve ikram ettiği için en sevdikleri Tonton amcaları oydu. Bütün yaz tatlı ve sulu karpuzlarını yemişlerdi. Şimdi kestane mevsimiydi. Ayla ve Bera'nın en sevdiği şeylerden biri babaannelerinden masal dinlemekti. Yol da müsaitti. Bera sordu.
1: Babaanne bize masal anlatır mısın?
2: Tabii,
0: dedi babaanne.
1: Hangisini istersiniz?
0: Cevaplar aynı anda ama farklı geldi.
3: Kargaylı leylek.
0: Ve tam o sırada önlerine bir ceviz düştü. Önce yere, sonra yukarıdaki boşluğa doğru baktılar merakla.
1: Nasıl yani? Gökten ceviz yağmış olamaz değil mi?
0: Dedi Bera. Herkes yukarı bakarken tam üstlerinden bir karga geçti. Yerdeki çatlamış cevizi aldı. Hemen yakındaki ağacın dalına kondu. Pençelerini ve gagasını kullanarak kabuğu güzelce açıp yedi. Ayla olayı hemen çözdü.
2: Bence önce atıp kırdı, sonra da götürüp yedi,
0: dedi. Fikir Bera'ya pek mantıklı gelmedi.
1: Bir karga bunu hesaplayamaz bence. Cevizin düştüğünü görünce gelip almıştır.
0: Ayla'ya da bu mantıklı gelmedi.
2: Peki nereden düştü o zaman? Bulutlardan mı?
0: Dedi. Bera haliyle yanıtlayamadı soruyu.
1: Orasını bilemiyorum ama bence kargalar bunu düşünemez,
0: diyebildi sadece. Babaanne konuşmaları dinlemişti. Doğru cevabı o biliyordu. Ama madem bu bir yolculuktu, o zaman bazı şeyleri kendileri de keşfedebilirlerdi. Hiçbir şey söylemedi. En azından şimdilik.

Ayla, Vera ve babaanne yürümeye devam ettiler. Manava varmalarına az kalmıştı. Sıra yolculuğun kardeşler için en zorlu, biraz da tehlikeli aşamasındaydı. Karşıdan karşıya geçmek. Daha önce babalarıyla defalarca yapmışlardı bunu. Durdular. Babaannelerinin elini sıkıca tuttular. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp güvenli bir şekilde karşıya ulaştılar. Ve Bilal amca her zamanki yerinde göründü. Eline kırmızı bir elma almış, parlatıyordu. Sonbahar onun dükkanına da gelmişti. Bütün yaz erik, çilek, kiraz dolu olan kasalarda şimdi lahana, pırasa, ıspanak gibi kış sebzeleri vardı. Kestaneler en öndeydi. Ayaküstü biraz sohbet edildi. Tonton manavın ikram ettiği meyveyle ağızlar tatlandı. Sonra da koca bir kese kağıdı dolusu kestane alıp yola koyuldular tekrar. Şimdi yine karşıya geçmeleri gerekti. Babaanne sıkıca tutmuştu torunlarının elini. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola baktılar.

0: Sakin ama emin adımlarla yolun öbür yanına vardılar. Ayla, Bera, babaanne ve kestaneler evin yolunu tuttular. Bera'nın değişik bir huyu vardı. Kestaneyi çiğ seviyordu. Herkes onun bu tercihine şaşırıyordu. Ama o emindi. Çiğken daha lezzetliydi. Soyması zordu gerçi.
1: Sizce kargalar kestane de yiyor mudur?
0: Diye sordu. Ama kimsenin cevabını beklemedi Bera. Kese kağıdından çıkardığı bir taneyi yanındaki alçak duvarın üzerine bıraktı. Ve kardeşine bakıp devam etti konuşmaya.
1: Eğer söylediğin gibi cevizi atıp kırabiliyorlarsa belki bunu da o şekilde yiyebilirler.
0: Ayla ekledi.
2: Sincap da yiyebilir.
0: Babaanneleriyle yaptıkları bu yolculuk güzel bir anı olmuştu ikisi için de. Çünkü yıllar sonra bile hatırlayacakları ilginç bir şey yaşayacaklardı birazdan. Yine yapraklarla süslü o yoldan geçerken aniden gelen sesle irkildiler. Önlerine az önce bıraktıklarına benzer bir kestane düşmüştü. Ve bakın yine aynı şey oldu. Bir karga geldi, kabuğu çatlamış kestaneyi aldı, yakındaki ağacın dalına kondu. Ayla dayanamadı.
2: Bakalım bunu nasıl açıklayacaksın?
0: Karga da ötmeye başladı. Sanki Bera'ya gülüyor gibiydi. Babaanne girdi lafa o sıra. Başladı anlatmaya.
1: Kargalar çok oyuncu hayvanlardır çocuklar. Hem cevizi de çok severler.
0: Ayla güzel bir teklifle geldi.
2: O zaman sıradaki kelimemiz ceviz olsun,
0: dedi.
2: Belli ki öğreneceğimiz çok şey var daha.
0: Bu defa üç kişi oynadılar oyunlarını. Eve varmadan önceki son üç kelime sırayla ceviz, karga ve kestane oldu. Hava kararmak üzereyken evlerinin önüne geldiler. Anne her zamanki yerinde dönmelerini bekliyordu. Karşılıklı el salladılar. İçeri girdiler. O da ne? Salonda bir sürpriz onları bekliyordu. Dedeleri gelmişti. Daha doğrusu babaları gidip getirmişti. Koşarak sarıldılar sürprizlerine kardeşler.
1: Demek bütün gün bu yüzden yoktun baba,
0: dedi Bera. Baba aileyi bir araya getirebilmeyi başarmıştı. Mutluluğu da yüzünden okunuyordu zaten. O sırada dedesine sarılmakla meşgul olan Ayla,
2: anneme nereye gittiğini sordum, size hediye getiriyor dedi. Bütün gün gelmeyince unuttun sanmıştım.
0: Bu sefer de babasına koştu Ayla. Sarılma faslı bitince sofraya geçildi. Sohbet sırasında kargaların konusu da açıldı. Dede,
3: "Sen ceviz yemek isteyen bir karga olsan ne yapardın?"
0: diye sorunca Bera anladı o an.
1: "Doğru ya, neden atıp kırmasın ki?"
0: Nefis yemekler, çay ve günün yıldızı kestaneyle kapanış. Uyku vakti gelmişti artık. Dişlerini fırçaladılar. Yataklarına yattılar. Başından sonuna kadar güzel geçen bu günleri içinde şiirlerini yazdılar. Ne kadar ilginç şey dünyayı keşfetmek, sokaklarda yürümek, hatta karşıdan karşıya geçmek. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Adımlarımızı sağlam atmalıyız. Büyürken hem meraklı hem de dikkatli olmalıyız. Bir sonraki macerada yeniden görüşürüz arkadaşlar.

0: はいだぐれ。おええはいだぐれ。それでばかだ。ペスメ。うサンビルスン。はいだぐれ。シンビシンビって。あうあんまちゅるちゅっとせんででけち。
1: ば
0: こすらばっまけち。Dişime göre bir rakip bulana kadar seninle idare edeceğim.
1: Be.
0: Yo, öyle yağma yok. İyi günde kötü günde birbirimizin dostuyuz.
1: Be.
0: Oh, iyi valla. Yaprağını yerken hapır hıpır, güreşmeye gelince be.
1: Be.
0: Konu kapanmıştır. Yarın rövanş yapacağız. İyice dinlen, sağlam bir şekilde çık karşıma.
1: Be.
0: Bence de.
2: Ay hak.
0: Bak bak bak bak. Kimler gelmiş?
2: Karagözüm nasılsın?
0: Meydana gel de. Düşmanlar kasım kasım kasılsın.
2: Anlamadım.
0: Meydana yahu meydana.
2: Ne meydanı?
0: Orhan Bey çarşı meydanı.
2: Nasıl yani?
0: Yahu dalga geçiyorum. Hep sen mi benimle dalga geçeceksin?
2: İlahi Karagöz.
0: Haydi Hacıvan, seni güreş meydanına, düelloya davet ediyorum.
1: Be!
2: Yahu ben ne anlarım güreşten?
0: Anlarsın, anlarsın.
2: Ya yenilirsem?
0: Rövanş var.
2: Ya sakatlanırsam?
0: Hekim var.
2: Ya ölürsem?
0: İmam var.
2: Aman Allah korusun Karagöz, hayatta olmaz.
0: Olur.
2: Olmaz.
0: Olur dedim.
2: Olmaz dedim.
0: Para veririm.
2: Olma. Ha? Para mı? Ne kadar?
0: Köfte or seni. 5 altın akçe veririm.
2: Kabul.
0: Ama yenersen.
2: Ya yenilirsem? Ben mi sana vereceğim?
0: Yo. Öyle kumar olur.
2: Öyleyse kabul.
0: Yaşa Hacı Cavcav.
1: Be. Be.
2: Hayda. Buna ne oldu şimdi?
0: Yırttı Hacı Vat, yırttı.
2: Neyi yırttı?
0: Senin yırtamadığını.
2: Benim başıma bir gelecek var ama neyse bakalım.
0: Korkma Civat, elim hafiftir.
2: İşte böyle tuzsuz efendi. Kabul ettim ama korkuyorum.
3: Korkacak bir şey yok. Ben sana taktik veririm.
2: Gerçekten mi?
3: Hey, sen beni...

0: Benim yalan söylediğimi ne zaman gördün?
1: Estağfurullah.
0: Ha şöyle. Şimdi anlatıyorum, iyi dinle.
1: Kulağım sende.
0: Hem dinle hem bak.
1: Tamam, gözüm de sende.
0: Karagöz güreşe başlarken hayda bire diye bağıracak.
1: Evet.
0: İşte o zaman sen ondan önce davranacaksın. Karagöz'ü tuttuğun gibi bam yere çalacaksın.
1: Hay Allah razı olsun. Hayatımda duyduğum en açıklayıcı taktik.
0: Eyvallah.
1: Ama kafama takılan bir şey var.
0: Neymiş?
1: Ben yere bam diye çalarım çalmasına da. Karagöz biraz densizdir. Bilirsin. Yine bir densizlik edip bam diye düşmek yerine gidip de güm diye düşerse ne yapacağım?
0: Hey! Dalga mı geçiyorsun?
1: Yahu sen de biraz güzel izah et. Bam diye taktik mi olur? Nasıl tutacağım? Nasıl kaldıracağım? Ondan bahset.
0: Bak şimdi, Karagöz'ü böyle tutacaksın. Tuttun mu?
1: Tuttum.
0: Böyle kaldıracaksın. Kaldırdın mı?
1: Kaldırdım.
0: Sonra da bam! Yere vuracaksın. Yine mi anlamadın?
1: Vallahi anlamadım.
0: Yahu nasıl bir şapşal çıktın sen? Bunu anlamayacak ne var? Tutacaksın. Kaldıracaksın.
1: Aman.
0: Vuracaksın.
1: Bam.
0: Efendim?
1: Bam dedim bam.
0: Neden?
1: Ses çıkmadı ya. Bir daha vurursun yere diye korkuyorum.
0: Bir şeyin yok ya.
1: Evet. Sağlam bir şeyim yok.
0: Nasıl yani?
1: Boş ver tutsuz efendim.
0: Sen bilirsin. Hadi bana müsaade. Öğrenmişsindir artık.
1: Ne çare? Öğrenmedim demeye korkuyorum.
0: Nasıl? Öğrenmedin mi?
1: Yok. Olur mu öyle şey? Konuşmayı unuturum da bunu unutmam. Bak konuşmayı unuttum. Ama taktiği asla.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Yahu ben bu güreşi kabul etmekle kötü mü ettim acaba? Of. Suzun yanına sağlam geldim, çürük çıktım. Oy belim.
2: Hazır mısın Hacivat?
1: Yo.
2: Neden?
1: Bilmem.
2: Yahu sözleşmiştik ya.
1: Biliyorum.
2: Öyleyse hazır ol.
1: Neye?
2: Yenilmeye.
1: Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sadece ona hazırım. Ama para da lazım.
2: Sen çekil arada.
1: Ben mi?
2: Yahu sen değil.
1: Kim?
2: Sen.
1: Yahu nasıl çekileyim Karagöz?
2: Sen değil yahu.
1: Sen dedin ya.
2: Sana demedim.
1: Kime dedin?
2: Keçiye dedim. Keçi. Hayda bre. Hayda Hacivat. Başlayalım.
1: Başla bakalım.
2: Acıdım sana. Önce sen başla.
1: Gerçekten mi?
2: Elbette. Başla.
1: O zaman söyle.
2: Ne söyleyeyim?
1: Hayda bire de.
2: Dedim farz et.
1: Olmaz. Tuzsuz öyle demedi. Hayda bire der demez kaldırıp yere vuracağım seni.
2: Demek tuzsuz öyle dedi. Demek beni yere vuracaksın.
1: Evet.
2: Öyle olsun bakalım. Hayda bre! Olmadı Hacı Cavcav. Sıran geçti. Şimdi sıra bende. Hayda bre!
1: Aman Karagöz'üm aman.
2: Halin yaman Hacı Cavcav yaman.
1: Yeter yahu.
2: Dur ya, bitmedi daha.
1: Oy. Bırak beni gideyim Karagöz.
2: Olmaz.
1: Öyleyse bana müsaade.
2: Dur ya.

0: Tamam be Hacivat. Amma uzattın. Sabahtan beri konuşmuyorsun. Ne var büyütecek? Kabul etmeseydin sen de. İyi be. Sen bilirsin. İster konuş, ister konuşma.
1: Konuşamıyorum ki.
0: Efendim?
1: Konuşamıyorum diyorum, konuşamıyorum.
0: Anlamadım ya.
1: Konuşamıyorum diyorum, konuşamıyorum.
0: Bence sen kendini fazla yorma Hacivat. Farkında mısın bilmiyorum ama... resmen konuşamıyorsun.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
2: Amanın hortlak, imdat!
1: Ne oldu bu adama ya?
0: Bilmem. Bağırıp kaçmaya başladı.
1: Neden ki? Allah bilir.
3: Efendim?
1: Allah bilir dedim.
3: Anlamıyorum seni uşak.
1: Allah bilir ne var? Allah bilir dedim.
3: Ya arkadaş sen ne di... Mumya!
0: Galiba senden korktular Hacivat.
1: Galiba.
0: Efendim?
1: Yok bir şey ya.
4: Kaçmakta haklısın keçi. Ben olsam ben de kaçarım. Dua et Karagöz seni burada da bulmasın.
5: Be!
4: İnsanın bir tane sağlam kemiği kalmaz mı ya?
5: Be!
4: Çürümüş meyve gibi oldu her yerim. Mosmor.
5: Be!
4: Karagöz'ünde hiç vicdanı yokmuş arkadaş.
5: Be!
4: Gerçi kabahat bende. 5 akçe için çekilecek eziyet mi bu? Ben ne anlarım güreşten, dövüşten?
5: Be!
4: Edebiyatta, hesap kitapta, tarihte ve coğrafyada yarışsak eyvallah. Kalem oynatamaz karşımda. Ama güreş nedir yahu? Güreş nedir?
5: Be!
4: Bu da bana ders olsun.
0: Oo, keçi de buradaymış. Sabahtan beri seni arıyorum keçi. Neyse, size müthiş bir teklifim var gençler. Yüksekten atlama yarışması yapacağız. Kazanana benden 5. Ne oluyor?
5: Be!
4: Yürü git işine be!
0: Allah Allah! Niye bu kadar telaş yaptılar ki? Hayret!

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz...

güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ayşe, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Niye dediğimi yapmıyorsunuz? İşte böyle yapacaksınız. Hadi kapatın gözlerinizi. İşte böyle. Şimdi güneşin tatlı enerjisinin içinize dolduğunu hissedin. Seni gördüm. Lütfen kapa gözlerini hemen. Şimdi tek ayağınızı kaldırın. Olmuyor, olmuyor. Her şeyi tek tek göstermek zorundayım. İşte böyle yapacaksınız. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Kaldır ayakları.
1: Bonnie amca mı?
2: Evet. Başına bir şey geldi herhalde. Koşun çocuklar.
1: Bonnie amca iyi misin?
0: İyiyim aziz. İyiyim.
1: Ama hiç iyi görünmüyorsun.
2: İstersen bugün biz ilgilenelim deve kuşlarıyla.
1: Sen biraz dinlen.
0: Bakın görüyorsunuz. Hiçbir şeyim yok işte. Merak etmeyin. Sıraya geç. İzleyin şimdi çocuklar. Deve kuşlarına tek ayak üstünde durmayı öğrettim.
3: Eyvah.
0: Tek ayak kaldır.

0: Bana amcacığım gel bizi dinle. Sen bugün eve gidip dinlen. Biz idare ederiz.
1: Aha. Evet sen merak etme. Biz hallederiz.
2: Ama Furkancığım deve kuşlarının bakımı ihmale gelmez.
0: Endişe etme Gani amca.
1: Yemini suyunu vereceğiz o kadar.
2: Olur mu Cemil? Deve kuşu bakımı profesyonellik ister.
1: Nasıl yani?
2: Öğle yemeklerini tam 12.47'de vermelisiniz.
0: Saat 1'de versek ne olur ki?
2: Olmaz. Tam vaktinde olmalı.
1: Tamam kızma. Saati kurarız.
2: Akşam yemeği de tam 18.03'te verilecek.
0: Tamam amcacığım hallederiz. Başka?
2: Taze otları çok severler. Çayırdan taze ot toplayın. Ama taşlarını ayırın. Dişlerine zarar gelmesin.
1: Başka?
2: Suları ne sıcak ne soğuk olmalı. İçme sularını 21.5 derece yapın.
0: Gani amca sence de biraz abartmadın mı?
2: Evet. Haklısın Furkan. Biraz abarttım galiba. 19.5 derece yeterli olur.
1: Hadi amcacığım sen biraz dinlen.
0: Biz her şeyi hallederiz.
2: Tamam çocuklar. Size güveniyorum. Öğlen 13.52'de güzellik uykusuna yatsınlar. Üstlerine de battaniye örtün üşümesinler. Bir de elma seviyorlar ha. Ara önde elma verin.
1: Tamam.

0: içi yumurtayı. Bak, boğazına iyi gelir.
1: Deve kuşu yumurta içer mi? Aziz, sen anlamıyorsun bu işlerden.
0: Sen çok mu anlıyorsun Burak? Soğan mı yedireceksin hayvancağıza?
1: Evet, al bakalım. Bu soğan sana güç verir.
0: Dur, kaçma.
1: Gel buraya.
2: Arkadaşlar ne oluyor burada? Siz ne yaptınız böyle?
0: Biz...
2: Durun söylemeyin. Bu işi de rekabete çevirdiniz değil mi?
0: Maalesef öyle oldu.
2: Rekabete gerek yok. Bu işi hep birlikte yapabiliriz.
0: Ama nasıl?
2: Su getirme. Kerim. Su verme. Önder. Ot toplama. Hami. Ot verme. Burak. Elma toplama. Vefa.
3: Elma verme. Ziya! Uyutma! Beni! Tırnak bakımı! Serhat! Ve masaj yapma! Nihat!
2: Herkes görev başına.

0: Bence etmezse biraz daha elma. Aman o topla.
1: Tamam dur kardeşim. Ama aşağı inmeden de söyleyebilirdin.
2: Eyvah! Koş gelip koş!

0: Sıra bizde.
1: Al.
2: Oo, şu elmaların güzelliğine bak.
3: Ben mi yesem acaba?
2: Bari bir tanesini yiyeyim. Dur, gelme üstüme. Bak, hiçbirini vermem ha. Dur.

0: Çakıl taşları da ayıklamadınız mı?
1: Çakıl taşı mı?
2: Ben Acele'den biraz dikkat etmemiş olabilirim.

0: Beni işte bana düştü. Olamaz.
1: Boşum. Evet, uyuma zamanınız gelmiş. Şimdi herkes sessiz olsun bakalım.
2: Çocuklar, ne oldu burada?
1: Aman hocam sessiz olun. Deve kuşları uyuyor, uyanmasınlar.
3: Sormayın hocam. Bir günlüğüne Gani amcanın yerine bakalım dedik.
4: Başımıza gelmeyen kalmadı.
2: Ne demişler? İşi ehline vereceksin. Gani Bey işini severek ve hakkıyla yapıyor.
4: Gerçekten öyleymiş hocam. Halimiz kalmadı.
0: Hazır deve kuşları uyumuşken biz de eve gidip biraz dinlenelim.
2: İyi fikir. Hadi bakalım.
4: Durun.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan cızlarının tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Hı? Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
5: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.
3: İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
4: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
0: Sebze kalmış mı gerçekten?
3: Pek sayılmaz.
0: Bunlar taş.
4: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
0: Demek öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
3: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım taşları ait olduğu yere götürün.
5: Olmaz.
0: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
5: Evet çok.
0: Tamam o zaman madem sevdiniz kalsın.
5: Yaşasın.
3: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var. Ha?
4: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
4: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
4: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
4: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
0: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
4: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
0: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
0: Masal kesesi.
4: İçinde ne var?
0: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın oyun.
0: Oynayalım mı?
5: Evet.
0: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
5: Açılsın.
0: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
5: Evet.
0: Kim başlamak ister?
5: Ben.
0: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
5: Taş, kağıt, makas.
4: Kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
4: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
4: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
3: İkinci taş hayvanlar.
4: Bak.
3: Oo, fil, aslan.
4: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
0: Teşekkür ederim canım.
4: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
4: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
0: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
4: Adı neydi?
0: Hazreti Nuh Aleyhisselam.
4: Evet, Nuh peygamber.
3: Ne anlatacaksın çok merak ettim.
4: Başlıyorum.
3: Evet, yaşasın.
4: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
3: Evet, gemi.
4: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
3: Oo, deniz gibi olmuş.
4: Sonra ne olmuş? Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
3: Yaşasın.
4: Bu masal da burada bitmiş.
0: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Hera?
3: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
4: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
3: Ben uçak olacağım.
4: Uçak olunmaz akıllım.
0: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla...

0: fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
1: Aşure!
0: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: oldum.
1: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
0: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
1: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçük...

0: küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
1: Evet biniyor. Ne olmuş?
0: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
1: Hmm, demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
2: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
1: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
1: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
1: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
1: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
1: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
1: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
1: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
1: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
5: Ula bu eşek konuşabiliyor da.
1: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
2: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
1: Benim daha farklı bir fikrim var.
5: Hı?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap, insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: komme da.
1: Anna! Anna! Hör!
0: Hör! Hör!
1: Hör! Jan, da! Geht's dir? Aha!
2: Selam! Ne yapıyorsun?
0: Altı.
2: Hop! Ba! Mama! Ne?
0: Git! No!
2: Selam!
1: Mama!
2: Ne yapıyorsun?
1: Ma!
2: Bu ne? Aha! Et!
1: Ha?
2: Anam! Yandı! Oh! Üfle! Olmadı!
0: Ne oldu?
2: Elim!
0: Ay!
1: Tava! Yandı!
2: Dolap! Buz!
0: Anam!
2: Komşular!
0: Nom.